0: öncesi dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'te bayrak çekme töreni düzenlendi. Yürüyüşe katılan Türkler gurur ve sevinci bir arada yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun her platformda etkin ve saygın bir konuma sahip olduğunu söyledi. Erdoğan, Türk-Amerikan toplumu tarafından bu yıl 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne özel video mesaj gönderdi. Türk Günü yürüyüşü milletin özgüveninin yansımasıdır, dedi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplarına yatırılmaya başlanıyor. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Yurdun birçok yerinde olumsuz hava şartları hakim. Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan fırtına çatılarda hasara yol açtı. Amasya'da taşkınlar ev ve tarım alanlarına zarar verdi. Erzurum, Palandöken'de kar yağışı etkili oldu. Bu yılki hac ibadetinin başlamasına sayılı günler kaldı. Farklı coğrafyalardan 2 milyon hacı adayının kutsal topraklardaki heyecanlı bekleyişi sürüyor. Türkiye'den 85 bin hacı adayı da hac vazifesi için kutsal topraklarda olacak. Kafilelerin Mekke ve Medine'ye intikali sürüyor. Avusturya'nın Dornbirn kentinde düzenlenen Avusturya Kültür Fuarı 4. gününde ziyaretçilerin akınına uğradı. Avusturya İslam Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda kültür sanat dünyasından birçok isim ziyaretçilerle buluştu. Fuarda TRT standı yoğun ilgi görürken TRT'nin sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncuları sevenleriyle bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'un İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. Gazze şeridinde ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları aralıksız sürüyor. Hamas Kassam Tugayları komutanı İzzettin el-Haddad'ın da İsrail saldırısında katledildiği duyuruldu. Birleşmiş Milletler hem Gazze şeridinde hem de işgal altındaki Batı Şeria'da insani krizin derinleştiği uyarısında bulundu.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli yağışlı havanın etkisinde İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Meteorolojiden gelen son tahminlere göre sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerim. Şifanın izinde sağlık programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Gökmen Sarmaşık, teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer ve ben programı hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Uçar. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Evet, genellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ağırlık verdiğimiz Şifanın izinde programımızda kupa, kuru kupa, yaş kupa, sülük tedavisi, fitoterapi birçok tedaviden bahsettik. Diğer taraftan da genel vücut akupunktürüyle alakalı da bir programımız oldu. Bugün genel vücut akupunkturundan biraz daha farklı bir akupunktur türü olan ve ülkemizde de bilinmeye son 20 senede daha çok başlanmış olan kulak akupunkturundan bahsetmek istiyoruz. Diğer adıyla auriküle terapi, diğer adıyla auriküle medicine dediğimiz bir tedavi protokolü. Özellikle kulaktaki birçok noktayı kullanaraktan vücuttaki birçok rahatsızlığı tedavi etme sistemi olan bir tedavi yöntemi. Peki biz kulak akupunkturunu genellikle nerelerde görüyoruz?

Bazen bir otobüs seyahati yapıyorsunuz. Önünüzdeki yolcunun mesela kulağında böyle yarı bandına benzeyen kare şeklindeki yapıları görüyorsunuz. Ya da bir arkadaşınızın alnında ya da bir arkadaşınızın kulak kepçesinde flasterlerden görüyorsunuz. Bir şekilde son zamanlarda kilo kontrol için. Son zamanlarda tütün ve tütün mamulleri kullanımından dolayı ya da bir şekilde kişilerin bazen ağrı tedavisine yönelik olarak kulak akupunkturu yaptırdıklarına şahit olmaktayız. Ama galiba kilo kontrolü ve tütün mamulleri ve alkolle bağımlılığıyla mücadelede kulak akupunkturu son 20 senede çok faal bir şekilde kullanılmaya başlandı. O sebepten dolayı da ben de hem genel vücut akupunkturu hem de kulak akupunkturu uygulayıcı bir hekim olarak, ayrıca de Sağlık Bakanlığı'nda da bu tür eğitimleri veren bir hekim olarak Şifanın İzinde programımızı bugün kulak akupunkturunu ayırmaya gayret ettim. Tabii ki kulak akupunkturu sadece bir akşamlık, bir yarım saatlik programa sığmaz diye bu sebepten dolayı bundan sonraki yayınlarımızda da yer yer kulak akupunkturundan konuşmaya gayret edeceğim. Evet, geleneksel Çin tıbbının önemli yapı taşlarından bir tanesi akupunktur. Tüm dünyada da artık 1960'lardan 70'lerden sonra tüm dünyada da tanınır oldu. Birçok ülkede de hatta Dünya Sağlık Örgütü ve birçok sağlık kuruluşlarında da akupunktur uygulamalarının yapıldığını görmekteyiz. Bizim ülkemizde zaten 1990'ların başlarından itibaren yavaş yavaş başlayan ama 2000'li yıllardan itibaren daha çok tanınmaya başlayıp 2014'ten sonra artık Sağlık Bakanlığımızın başarılı faaliyetleri ve çalışmaları sayesinde akupunktur uygulamaları ülkemizde yaygınlaşmaya başlandı. Bu hem 2014'te çıkan geleneksel ve tamamlayıcı tıp yönetmeliğindeki sertifikasyon programları sayesinde birçok hekim arkadaş ilgili eğitimlere gidip pratik ve teorik dersler alıp sonuçta da sınavlara girip akupunktur uygulamaya yetkisi olan sertifikalara sahip olan hekimler olarak şu an bunları ülkemizdeki danışanları ve hastaları için uygulamaya devam ediyorlar. Evet, tabi akupunkturun tanınan en çok bilinen genel vücut akupunkturu tüm vücut için yapılan akupunktur. Yani vücudun birçok lokalizasyonunda yaklaşık 370 tane bilinen

noktaya 12 artı 2 meridyenin belli, biz bunlara enerji kanalları da deriz. Belli noktaları hastanın, danışanın şikayetine binaen iğne, yani akupunktur iğnesi uygulayarak yapılan tedavi girişimleriyle beraber genel vücut akupunkturunu yapıyoruz. Ama genel vücut akupunkturunun dışında bir de neyimiz var? Bizim mikro sistem akupunkturu dediğimiz sistemlerimiz var. Ne demek mikro sistem akupunkturu? O da şudur. Vücudun belli bir lokalizasyonunu, mesela sadece el avuç içini, sadece ayak tabanını, sadece saçlı deriyi, sadece göz irisini, sadece parmakları kullanarak yapılan, bir noktadan tüm vücuda hükmetmeye çalışan sistemlere biz mikro sistemler diyoruz. İşte bu mikro sistem akupunkturları içerisinde en yaygın bilinenlerden bir tanesi de kulak akupunkturu. Peki kulak akupunkturunda kullandığımız alan neresi? Kulak kepçesi. Evet. Bizim pinna dediğimiz Latincesi kulak kepçesi bizim için önemli bir alan. Peki hocam neden burun değil de kulak neden akupunktur noktasında özellikle seçilmiş? Bunun sebepleri var. Bunlardan bir tanesi kulak çok iyi kanlanan bir organımız, omuzumuz. Çok iyi arterler, çok iyi lenf damarları ve çok iyi venöz toplar damarlarla bir şekilde ağ şeklinde örülmüş bir yapı, bu bir. İkincisi, anne karnına düştükten sonra bir embriyo ilk oluşan yapılardan bir tanesi kulak. Ve kulak çok ilginç, merkezi sinir sistemi dediğimiz, yani beyin, beyincik ve diğer nörolojik ve beyinsel yapılarla beraber aynı anda büyümeye ve oluşmaya başlıyor. Yine önemli, kulağın çok önem arz eden uzuv olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu enerji kanallarının, yani meridyenlerinin, işte biz ne diyoruz, kalp, akciğer, perikard, ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer, safra kesesi, böbrek, mesane gibi birçok akupunktur meridyen noktalarının birçoğunun kesiştiği yerlerden bir tanesi kulak. O sebepten dolayı da hem kanlanması hem merkezi sinir sistemiyle beraber aynı anda olması artı enerji kanallarının olması, ama en önemli özelliğine şimdi geliyorum. Vücutta ana rahmine düşen bir embriyonun gelişiminde 3 tane tabaka var. Bunlar endoderm, ektoderm ve mezoderm dediğimiz. İşte bu 3 tabakanın her biri belli organları oluşturur. İşte ektodermden belli organlar, endodermden belli organlar, mezoderden belli organ. İşte kulak da bu 3 yapının 3'ünü de görmekteyiz. O zaman kulak neden akupunkturu çok önemli bir uzuv dediğimizde, bir, çok yoğun bir damarlanmaya sahip. İkincisi, çok yoğun bir sinirsel kesişmeye sahip. Üçüncüsü, enerji kanalları çok, tam bir kavşak noktası. Dördüncüsü, üç germ yaprağından, mezodermden, ektodermden ve endodermden mütevellit ve son olarak da merkezi sinir sistemiyle beraber embriyo, yani karın içerisinde beraber gelişime gösteren bir uzuv olduğu için kulak akupunkturu bu yönde çok önemli bir aksiyon alıyor. Ve kulaktaki her bir nokta vücuttaki bir ekstremiteyi ya da bir sistemi ne yapıyor? Tetikleyebiliyor. Bunu şeye benzetebiliriz. Mesela ne olur? Bir bilgisayar oyununda joystick ya da bir, mesela bir apartman dairesi beğendiniz. Gittiğiniz firma, siz daha binalar bitmemiş ama size bir maket gösteriyor. Diyor ki bakın, daire böyle olacak. Siz maketten neyi tasavvur ediyorsunuz? Alacağınız daireyi tasavvur ediyorsunuz. İşte bu şekilde kulaktaki birçok yapıda vücudun bir küçük nesi, bir maketi. Ve kulaktaki belli noktalara stimulus vererekten biz birçok sistemi, birçok organı, birçok faaliyeti kulak akupunkturu sayesinde yapabiliyoruz. Peki
kulak akupunkturuyla alakalı olarak bu belli

belli noktalara nasıl stimülasyon veriyoruz? Bir, normal bildiğimiz genel vücut akupunkturundaki iğneleri kullanıyoruz. Yani bizim akupunktur iğnesi dediğimiz çelikten, gümüşten ya da altından yapılan bir defa kullanıp atılan iğnelerden uygulayabiliyoruz. Bunların çeşitli uzunlukları, çeşitli kalınlıkları var ama tabii takdir edersiniz kulak çok ağrı alabilen bir sinirsel innervasyonu yani sinirsel duyusu çok yüksek bir yapı. O nedenle daha çok ince ve kısa akupunktur iğnelerini kullanmaya gayret ediyor. İkincisi ne olabilir? Bu iğnelerin çok küçük uzunlukta olanları bir küçük kare şeklinde filaslerin tam orta noktasını göbeğine yapıştırıyoruz. Ve bu filaster dediğimiz yapıları biz bunlara intradermal iğneler diyoruz. Güzelce kulaktaki ilgili noktaya koyuyoruz. Ve tabii tam bunların ortasında küçük kısa iğneler olduğu için bunu uyguladığımız danışanımıza, hastayımıza diyoruz ki saat başı ya da 2 saatte bir buraya tatlı bir basınç yap. Neden? Oradaki iğne kulaktaki ilgili kısma simülasyon versin. Demek ki ikincisi intradermal iğne dediğimiz olaylar. Bir üçüncüsü bizim auriküloterapide kullandığımız semipermanent iğneler dediğimiz, ASP dediğimiz daha çok Fransızların kullandığı bir iğne olayımız var. Orada da bir plastik aksamın ucunda küçük yaklaşık neredeyse ne diyelim bir iki tane kristal şeker şeklinde olan çok ince iğneleri bu plastik yapının ucundan basınç uygulayarak kulak kepçesine ufak bir delme hareketi şeklinde olabiliyor. ASP iğneler bunları o ilgili noktaya yerleştiriyor. Bir dördüncüsü kişide eğer iğne korkusu varsa ya da bebek ve çocuklarda iğne kullanamayacağımız dolayı Artemis vulgaris yani pelin otundan ya da çörek otundan yapılmış tohumla

ilgili noktalara özel bazı gerilim ölçer ve o bölgeye elektrik simülasyonu veren özel el aletleriyle ne yapabilir? Kalem çekti özel aletlerle ilgili noktalara simülasyon uygulayabiliriz. Başka da ne olabilir? Tabii ki de bebek ve çocuklara bazen ne iğne, ne lazer, ne elektrik simülasyonu, ne de tohum. Ne yapıyoruz? İlgili noktaları bildiğimiz bir cam babetle ya da bir kulak pamuğuyla ya da yuvarlak acıtmayan bir tahta kalemle ilgili noktaya simülasyon verebiliyoruz. Yani bütün asıl olan olay şu. İlgili kulak noktalarına bir şekilde simülasyon yani basınç uygulamak şeklinde. Peki bu noktada kulak akupunkturu sayesinde hangi hastalıkları tedavi ediyoruz? En başta ağrı ile mücadele ediyoruz. Kas iskelet ağrılarını kulak akupunkturu ile tedavi etmeyi çok seviyoruz. İkincisi bazı sistemlerin rahatsızlıklarında, semptomlarında bulgulanır. Mesela sindirim sistem problemleri, gastrit, ülser, kabızlık gibi. Bazı kalp damar problemlerinde tansiyon, ritim bozukluğu ya da bazı kalp damar hastalıklarında. Bir üçüncüsü bazı nörolojik rahatsızlıklarda. Bir dördüncüsü bazı enfeksiyonlarda. İşte açı soğuk algınlığı, nezle, gripal enfeksiyonlar gibi. Yine bizim için önemli olan bazı psikolojik ve psikiyatrik olgularda. Nedir işte depresyon gibi, anksiyete, kaygı gibi, takıntı gibi bazı psikolojik durumlarda da biz kulak akupunkturu kullanıyoruz. Peki bunların dışında, tabii ki bunların dışında en çok kullandığımız yerlerden bir tanesi bağımlılıklarda. Burada isterseniz iştah kontrolü, yemek yeme bağımlılığı, ister tütün ve tütün mamileri, ister alkol olsun, her türlü bağımlılıklarda kulak akupunkturu bir şekilde yaygın olarak kullanılmakta. Peki bu seanslarımız, kulak akupunktur seanslarımız kaç günde bir uygulama yapıyoruz? Bazen 2 günde bir yapıyoruz bağımlılıklarda. Akut durumlarda 2 günde bir yapıyoruz. Ama onun dışında genellikle 3 günde bir ya da haftada bir kulak akupunkturu uygulamaya gayret ediyoruz. Peki hasta geldiği vakit, danışan geldiği vakit ilk önce ne yapıyoruz? Onlardan güzelce bir ne yapıyoruz? Anamnez alıyoruz. Yani hikayesini alıyoruz. Nedir şikayet? Ne zaman başladı? Ne tür bir yakınmaları var? Şimdiye kadar neler yapıldı? Herhangi bir görüntüleme ve tetkik var mı? Bunlara baktıktan sonra kişideki ilgili şikayetlere ve ilgili semptomlara göre bir tedavi protokolü doğuruyoruz ve tedavi protokolüne göre bazen kendi kliniğimizde hastayı oturarak ya da yatıraraktan bildiğimiz genel vücut akupunktur iğnelerini kulağına uygulayabiliyoruz. Peki uygulamalardan önce temizliyor muyuz? Tabii ki ilgili iğneleri batırmadan evvel bir dezenfektan ile antiseptik ile ilgili iğneleri yapacağımız yere bir dezenfeksiyon, bir sterilite yapmaya çalışıyoruz. Ondan sonra kişi de ilgili noktalara yani mesela nedir? Bir örnek verelim. Kişinin bir migren baş ağrısı var. Migren baş ağrısı ile kulaktaki ilgili noktaya geliyoruz. Ezbere bu noktaya iğneyi batırmıyoruz. Ne yapıyoruz? O bölgedeki ilgili baş ağrısı noktasına gelip özel bir metalle dokunuyoruz. Eğer o dediğimiz yani birazdan iğneyi batıracağımız noktada bir hassasiyet var ise o vakit iğneyi oraya batırıyoruz. O sebepten dolayı biz kulak akupunkturunu bu sebepten dolayı çok seviyoruz. Yani bir körlemesine bir dalma yok. Bir ne yapıyor? Bir diagnostike, bir tanı kriterinden iğneyi o bölgeye batırma olayına gittiğimizden dolayı daha hızlı, daha etkili bir tedavi protokolü olmuş oluyor. Peki genel vücut akupunkturu iğnelerini kliniğimizde ne kadar süre orada tutuyoruz? Yaklaşık 20 ile 30 dakika tutabiliyoruz. Peki genel vücut akupunkturu uyguladıktan sonra evine gönderirken, evine giderken danışanımıza başka bir şey yapıyor muyuz? Mesela bazen kliniğimizde genel vücut akupunktur iğnesi uygulayıp giderken bu intradermal yani flasterlerin ortası iğnelerle serilen tedavileri bazen yapabiliyoruz. Bazen de kliniğimizde bu elektrik simülasyonu veren özel
alet

kitler ya da lazer uygulaması ya da basınç palpasyon uygulaması yapıp ya da tohum yapıp gönderebiliyoruz. Bu intradermal iğnelerden ya da ASP'lerden uyguladığımızda bunlar yaklaşık olarak 3 gün ya da 7 gün kalabiliyor. Bu süre ASP'lerde 14 güne kadar çıkabiliyor. Ama sonuçta biz haftalık ya da 3 günde bir ya da 14 günde bir danışanlarımızı gördüğümüzde bu kulağındaki yapıları tekrar çıkartıp yenilerini takıyoruz. Yani eskileri çıkartıp yeni iğnelerimizi yapıyoruz. Peki kaç seans sürüyor? Özellikle bağımlılıklarda yaklaşık 7 ile 10 seansa kadar sürebiliyor. Bazı rahatsızlıklarda 3 ya da 5 seansa kadar sürebiliyor. Ama sonuçta kulak akupunkturu bizim hoşumuza giden, etkili, hızlı etkili ve güçlü etki yapan bir tedavi protokolü. Peki kulak akupunkturuyla beraber onun yanında diğer geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını beraber yapabilir miyiz? Tabii ki yapılabilir. Kupa eşliğinde kulak akupunkturu, ozon eşliğinde kulak akupunkturu, genel vücut akupunkturuyla beraber aynı zamanda kulak akupunkturu, scalp yani saçlı diri akupunkturuyla beraber aynı zamanda kulak akupunkturu, aromaterapi ile beraber kulak akupunkturu. Bunlar hep beraber neler yapılabilir? Akupunktur tedavisiyle beraber, kulak akupunktur tedavisiyle beraber yapılabilen tedavi protokolleri. Peki çocuklardan bahsettiniz hocam, tohum uygulamalarından bahsettiniz ya da dediniz ki ilgili basınç noktalarına. Evet, özellikle çocuklarda iştah kontrolünde, dikkat eksikliği hiperaktivite sendromunda ya da disteksi gibi ya da otizm spektrum olan çocuklarda bazen ilgili ya da fokuslanma, dikkat eksiği gibi durumlarda tekrar söyleyelim. İlgili etkili olabilecek kulak akupunktur noktalarına bir cam babet ile ya da tahta çubukla acıtmayacak ve çizmeyecek şekilde belli noktalara dairesel hareketler şeklinde hareketlenmeler yapılabilir. Kulak akupunkturunda tabii mikrosistem akupunkturu dedik. Çok hızlı etki eder dedik. Ve her zaman bir şekilde kendisini geliştiren bir akupunktur yöntemi dedik. Zaten baktığımızda şu an dünya üzerinde kulak akupunkturu ile ilgili olarak iki tane büyük yapı var. Bunlardan bir tanesi Alman ekolü dediğimiz bir yapı var. Bir tanesi de Fransız ekolü dediğimiz bir yapı var. Tabii Alman ekolü ve Fransız ekolü her ikisi de bizim Sağlık Bakanlığı eğitimlerimizde bir şekilde hekim arkadaşlarımıza öğretmeye çalıştığımız protokoller. Tabii bunlardan Fransız ekolü bir Fransız tıp hekimi olan Doktor Paul Nogier tarafından geliştirilen bir yapı. Tabii bunu özel olarak bir programımızda detaylı bir şekilde konuşacağız ama şimdiden söyleyelim. Nogier kulak akupunkturunun bugünlere gelmesine çok önemli bir kilometre taşı. Özellikle Fransa'daki tarihsel gelişimini dediğim gibi bir sonraki haftaki programımızda detaylı konuşacağız. Tarihsel gelişimini bizzat başlatan ve bu konuda çok detaylı çalışmaları olan bir hekim. Daha sonra da bu ilgili çalışmalarını Çin'deki neden? Çünkü orada da Çin'de de genel vücut akupunktur kullanılmış ama akupunktur süreçlerinde kulak da kullanılmış ama sadece kulak akupunktur şeklinde bir özellik arz etmemiş. İşte onlar kendi Çinliler kendi kulak noktalarını, Fransız hekim Nogier kendi kulak noktalarını yapılan bir toplantıda yan yana getirmişler ve böylece 1980'li ve 90'lı yıllarda hem Çinlilerin kendi kullandıkları kulak akupunktur noktaları hem de Nogier'in kendi kullandığı Fransız noktaları bir şekilde karşılıklı olarak paylaşılmış ve sonuçta şu an dünya üzerinde hem Nogier'in Fransız ekolünün belirli kulak noktaları hem Çinlilerin kullandıkları kulaktaki belli noktalar faal bir şekilde akupunktur uygulayan hekim arkadaşlar tarafından uygulanmakta. Diğer taraftan dediğim üzere kulak akupunkturuyla beraber genel vücut akupunkturu kulak akupunkturuyla beraber
Scalp akupunkturu, kulak akupunkturu ile beraber de Yamamoto ni scalp akupunkturu dediğimiz belli akupunktur türleri de beraber uygulanmakta. Kulak akupunkturu ile alakalı olarak burada hani lazer mi daha etkin? Elektrik etkisi mi daha etkin? Ya da genel vücuda akupunktur iğnesi mi yapmak daha etkin? Hep bu sorulmuştur, hep konuşulmuştur. Ama araştırmalarda lazerin bir tık önde olduğunu görmekteyiz. Ama genel vücut akupunkturundaki geleneksel Çin tıbbı felsefesi ve akupunktur iğneleri artı kulaktaki uyguladığımız kişilerin hele bağımlılıklarda uyguladığımız kişilerin daha disiplinize olmaları ve kendilerinin daha motivasyonun sonucunda intradermal iğneler ve ASP'lerle yapılan kulak akupunktur uygulamalarının daha sık ve daha faal bir şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Ülkemizde de biz hekim arkadaşlarımıza kulak akupunkturunu öğretirken hem genel vücut akupunktur iğneleriyle hem intradermal dediğimiz iğnelerle hem lazerlerle hem elektrik stimülasyonlarıyla kulak akupunktur tedavilerini vermekteyiz. Evet kıymetli dinleyicilerim, bugün geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından birisi olan akupunkturun bir mikrosistem şekli olan kulak akupunkturunu konuşmaya gayret ettik. Diğer adıyla auriküle terapi, diğer adıyla auriküle medicine dediğimiz dünyada binlerce hekim tarafından uygulanan bir tedavi protokolü. Belki aranızda kulak akupunkturu tedavisi uygulanan dinleyicilerimiz olmuştur. Ama şunu söyleyebiliriz ki çok etkili, çok kısa sürede etkili, çok güçlü bir aksiyon doğuran tedavi protokolleri. O sebepten dolayı da ileriki programlarımızda biraz daha kulak akupunkturunu detaylandıracağız. Şimdiden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde evleriyle dünyaca ünlü Safranbolu'ya konuk olacağız. Safranbolu, geleneksel Türk kent mimarisinin günümüze kadar bütüncül bir doku halinde ulaşabilmiş en nadir örneklerindendir. Bugün Karabük ilimize bağlı olan ilçe, sahip olduğu mimari karakter ve toplumsal yaşam biçimiyle 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilir. Safranbolu'nun kentsel gelişimine bakıldığında, yerleşimin coğrafi yapıyla kurduğu organik bağ ve iklim şartlarının yapı tasarımına yansıma biçimi çok dikkat çeker. Kentin tarihsel çekirdeğini oluşturan çarşı bölgesiyle daha yüksek rakımlı ve havadar bir konumda bulunan bağlar mevkii, Osmanlı dönemindeki mevsimlik yaşam döngüsünün mekan kullanımına yansımasını da gösterir. Kış aylarında vadinin korunaklı mikro klimasından faydalanılan çarşı bölgesi, yaz aylarında yerini daha serin olan bağlar bölgesine bırakır.

Her yıl Türkiye'den ve dünyadan yüz binlerce turisti ağırlayan Safranbolu Evliya'nın tasarımında her bir yapının diğerinin gün ışığını ve manzarasını kesmemesi ilkesi temel bir kural olarak öne çıkar. Bu mimari yaklaşım sadece teknik bir planlama başarısı değil, aynı zamanda komşuluk haklarına duyulan saygının fiziksel ve mimari bir tezahürüdür. Yapıların zemin katları genellikle taştan örülürken üst katlarda ahşap karkas ve kerpiç dolgu sistemi kullanılır. Safranbolu konaklarının plan şemalarında sofa adı verilen ortak yaşam alanları, odaların bir araya gelmesini sağlayan merkezi bir dağılım noktasıdır. Odaların her biri, içindeki dolapları, sedirleri, ocağı ve banyo işlevi gören gusülhanesiyle kendi başına bağımsız bir yaşam birimi olarak kurgulanmıştır. Tavanlardaki ahşap işçiliği ve kalem işi süslemeler dönemin estetik anlayışını ve zanaat gücünü de yansıtır. Kentin ticari kimliğini simgeleyen anıtsal yapılar arasında yer alan Cinci Hanı ve Hamamı, İpek Yolu üzerindeki konaklama ve kervan ticaretinin önemli duraklarıdır. 17. yüzyıla tarihlenen bu yapılar, bölgedeki ekonomik canlılığın mimari büyüklükle nasıl birleştiğini de kanıtlar. Dini yapılar arasında ise Köprülü Mehmet Paşa Camii ve İzzet Mehmet Paşa Camii, Osmanlı dönemi cami mimarisinin yerel yorumlarını sunar. Özellikle İzzet Mehmet Paşa Camii'nin kütüphane ve dükkanlarla çevrili külliye yapısı, sosyal yaşamın dini merkezler etrafında nasıl şekillendiğini de gösterir. Akçasu Deresi üzerine inşa edilen kemerler ve bu dere üzerindeki tabakhane yapısı, sanayi ve zanaat faaliyetlerinin suyla olan ayrılmaz ilişkisini de belgeler. Safranbolu'nun dünya mirası listesine alınmasındaki en önemli kriterlerden biri, yerleşimin sadece anıtsal yapılarıyla değil, mahalle dokusu, sokak genişlikleri, mülkiyet sınırları ve geleneksel el sanatlarıyla bir bütün olarak korunmuş olmasıdır. Arasta adı verilen çarşı bölgesi, lonca sisteminin disiplinini yansıtan dükkan dizilimleriyle ekonomik tarihin adeta laboratuvarı gibidir. Yemenicilik, demircilik ve bakırcılık gibi zanaatlar, kentin sadece fiziksel yapısını değil, somut olmayan kültürel mirasını da ayakta tutar. Sokakların Arnavut kaldırımı döşemeleri, yağmur sularının drenajını sağlayacak şekilde eğimli ve merkezde bir kanal yapısıyla inşa edilmiştir. Bu altyapı çözümleri kentin mühendislik bilgisinin tarihsel derinliğini de ortaya koyar. Yerleşimin savunma ve gözetleme noktalarından biri olan Hıdırlık Tepesi, tüm kentsel dokunun panoramik olarak izlenebildiği çok stratejik bir noktadır. Buradan bakıldığında evlerin çatılarındaki kiremitlerin oluşturduğu ritim ve bahçelerdeki yeşil dokunun binalarla kurduğu denge açıkça bir kez daha görülür. Safranbolu'daki konutların hemen hepsinde bulunan geniş iç avlular ve bahçeler, dış dünyadan yalıtılmış bir aile hayatı sunarken, sokağa bakan cumbalar, sosyal çevreyle kurulan kontrollü bir bağın aracıdır. Bu cumbalar, sokağın perspektifini genişletir ve evin içine daha fazla ışık girmesini sağlar. Son yıllarda yürütülen çalışmalar, Safranbolu'nun korunma sürecinin Türkiye'deki kentsel koruma bilincinin gelişiminde tarihsel ve öncü bir rol oynadığını belirtir. Yerel yönetimlerin ve

0: sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle yürütülen restorasyon projeleri, özgün malzemelerin kullanımı ve geleneksel yapım tekniklerinin korunması esasına dayanır. Kentin turizm potansiyeli, bu tarihi dokunun aslına uygun şekilde sürdürülebilir inşa ile doğru orantılıdır. Safranbolu sadece geçmişin bir kalıntısı değil, yaşam tarzıyla, mutfak kültürüyle ve mimari dehasıyla geleceğe de aktarılan bir kültürel zenginliğimizdir. Anadolu'nun bu kadim kenti, kerpiç, ahşap ve taşın en uyumlu birlikteliğini temsil ederek dünya mirası içerisindeki yerini her geçen gün daha da pekiştirmektedir. Kentsel peyzajın doğal çevreyle bu denli bütünleştiği çok az sayıdaki yerleşimden biri olması, Safranbolu'yu uluslararası ölçekte de referans noktası haline getirir. Tarihi evlerin pencerelerinden süzülen ışık, yüzyıllardır değişmeyen sokak silüetleri ve toplumsal hafızanın derinliklerine işleyen bu mimari bütünlük, kentin evrensel değerini yeniden oluşturur. UNESCO standartları çerçevesinde korunan Safranbolu ve bu geniş alan, insanlık tarihinin, Türkiye tarihinin de ortak hafızasında daima sarsılmaz bir yere sahip olmaya devam edecektir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Notaların Dansı programını dinliyorsunuz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Notaların Dansı programını dinlediniz.
1: Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Burası kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderiyor.

0: anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 5.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin iç siyasete ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılımların olabileceği mesajını verdi. CHP'nin yolsuzluğun ve hırsızlığın merkezi haline geldiğini belirtti. CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de buldular dedi. Erdoğan, yeni anayasa ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kararlılık mesajı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yıllar sonra eski görev yeri Bitlis'teydi. 2007 yılında kaymakamlık yaptığı Adil Cevaz'ı ziyaret eden Çiftçi, "Bugün hemşehriniz olarak aranızdayım. İçişleri Bakanlığı dönemimde de buraya gelmeye devam edeceğim." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da 3 ayrı açılış programı gerçekleştirdi. Bölgenin turizm potansiyeline değinen Şimşek, Batman'ın büyükşehir olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti. Turizm sektörünün savaştan etkilenmemesi için sağlanan destekleri hatırlattı. Şimşek, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki atılımlarına dikkat çekti. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada bazı vatandaşlara seferberlik emri gönderildiği yönünde yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiğini vurguladı. Bu tatbikatlara da görevlendirilen kişilerin sistemde kayıtlı telefon numarasına 15 Mayıs tarihinde bilgilendirme mesajı gönderdiği ifade edildi. Yurdun birçok yerinde olumsuz hava şartları hakim. Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan fırtına çatılarda hasara yol açtı. Amasya'da taşkınlar ev ve tarım alanlarına zarar verdi. Erzurum, Palandöken'de ise kar yağışı etkili oldu. Bu yılki hac ibadetinin başlamasına sayılı günler kaldı. Farklı coğrafyalardan 2 milyon hacı adayının kutsal topraklardaki heyecanlı bekleyişi sürüyor. Türkiye'den 85 bin hacı adayı da hac vazifesi için kutsal topraklarda olacak. Kafilelerin Mekke ve Medine'ye intikali sürüyor. Alman basını Türk savunma sanayinde son dönemde atılan adımları manşetlerine taşıdı. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Türkiye silah ithal eden bir ülkeden silah ihracatçısı bir ülkeye dönüştü haberine yer verdi. Habere NATO'nun Türkiye'den alabileceği dersler manşeti atıldı. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'un İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Washington ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonu başlayacağı görüşünde. Haberleri dinlediniz.

0: İpek ve pamuk. Bir yanda toprağın sabrı, diğer yanda ipeğin ışığı. Biri dut yaprağının, kozanın ve sabrın içinden geliyor, diğeri pamuk tarlasının beyaz sessizliğinden. Tezgahta buluştuklarında yalnızca örtünmeye, giyinmeye ya da süslenmeye yarayan bir yüzey meydana getirmiyor, bir şehir hafızasını, bir ustanın el terbiyesini, bir çeyizin duasını da taşıyor. Miras dokumalarda bugün ipek ve pamuğun aynı tezgahta buluştuğu kumaşların izini sürüyoruz. Gaziantep'in parlak ve yol yol kutlusundan Batı Anadolu'nun zarif Ödemiş ipeğine, oradan da Beypazarı'nın başörtme kültürüyle, gelinlikle, gündelik hayatla ve usta belleğiyle bütünleşen bürgüsüne uzanıyoruz. İpek pamuk karışımı dokumaların yaşam pratiklerindeki yerini kültürel, estetik ve hafıza üzerinden okumamıza her zaman olduğu gibi program danışmanımız Profesör Doktor Aysen Soysal'da hocam rehberlik ediyor. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam ilk olarak ipek pamuk karışımlı kumaşların ortaya çıkma sürecinden başlayalım. İşlevsel, ekonomik ve kültürel yönleriyle değerlendirecek olursak neler söyleyebilirsiniz?
1: İpek pahalı, yumuşak, parlak, göz alıcı bir güzellik ama pamuğa baktığımızda pamuk ulaşılabilir, yerel yetişen, kolay kullanılabilen bir gündelik malzeme. Dolayısıyla bu iki malzeme birleşince daha kullanılabilir, daha halkın tüketiminde kolay ulaşılabilir bir kumaş haline dönüşüyor. Ama bu kumaş aynı zamanda saraylının güzelliğini de yansıtıyor.
0: Yani ipek ve pamuğun buluşması bir bakıma lüksle gündelik hayatın, sarayla çarşının, törenle gündelik kullanımın arasında bir köprü kuruyor diyebilir miyiz sizce?
1: Kesinlikle diyebiliriz. Sarayda günlük giyim olabiliyor ama halkın gelinliği.

0: bunlarda da zaman zaman birleşmiş. Hatta özel kullanımlık bürgü gibi efendim ya da daha iç giyimde kullanılan helaliye gibi ipekle pamuğun erkekler için de olan türüne baktığımızda şehirlerle bunlar da özdeşleşmiş. Mesela helaliye daha çok Ödemiş'in kumaşı olarak çok bilinen bir kumaş.
1: Bu şehirlerden biri Gaziantep. Baharatın, bakırın, taş sokakların, hanların ve çarşıların şehri. Ama aynı zamanda rengin ve dokumanın da şehri. Gaziantep dokumalarının en bilineni Kutnu. Kutnu etimolojik kökeniyle bizi pamuğa götürse de o aslında ipekle pamuğun tezgahtaki uyumlu raksı. Parlak yüzeyi, göz alıcı renkleri ve boyuna uzanan çizgileriyle hem gösterişli hem de yerli bir kumaş hafızası. Hocam, kutnu hem sarayla ilişkilendirilen hem de halkın kullanabildiği bir kumaş. Kutnunun özellikleri ve tarihi geçmişi hakkında neler söylemek gerekir peki?
0: Evet, kutnu Arapça bir kelime. Koton yani pamuk anlamına gelen bir kelime. Atkıda pamuk kullanılıyor ama yüzeyi tamamen ipekten oluşuyor. Ve bu çözgü sateni dediğimiz Osmanlı döneminde atlas olarak adlandırılan dokuma türü uygulandığı için bu kumaşta yüzey tamamen ipek görünümlü. Ve hiç atkının yüzeyde esintisi bile görünmeyen bir kumaş. Dolayısıyla çözgüden desenlenen bir kumaş. Çözgünün desenleri de bağlama batik de deniyor yörede. Ama literatürde ikat denen, hatta bunun tarihi Orta Asya'ya dayanıyor. Bugün Özbekistan'da, Tacikistan'da, efendim Uygur Özerk Cumhuriyeti'nde halen bu dokuma dres adıyla biliniyor ve ipek üzerinde gene uygulanıyor ve özel günlerin giysisi gene. Dolayısıyla oradaki gelenek Anadolu'ya gelindiğinde de Kutnu da kendini göstermiş. Kutnu Osmanlı döneminde biliyorsunuz Halep de Türk şehri. Dolayısıyla Halep de dokuma merkezi. Halep kutnusu da var. Halep kutnusu daha sonra Gaziantep'te de üretilmeye başlanıyor. Hatta Bursa'da da üretiliyor. Bursa kutnusu da var. Dolayısıyla bu kutnu kelimesi bizim kültürümüzde çok yaygın bir kumaş adı. Bunu da biz Gaziantep'te bugün hala yaşatıyoruz. Oradaki ustalar, yaşayan insan hazinesi de olan Mekki ailesinin dokuma atölyelerinde çeşitleriyle üretiliyor. Gaziantep Belediyesi buna öncülük ediyor. Hatta coğrafi işaret, Avrupa coğrafi işaretini de almış bir kumaş ve çok kullanışlı da bir kumaş. İçinde pamuk da, ipek de, insan sağlığı bakımından doğal olması hasebiyle de çok kul gören bir kumaş. Bugün ipek yerine floş dediğimiz yapay ipek, gene selüloz asıllı modifiye edilmiş ipek parlaklığının aynısını yansıtan bir elyaf kullanılıyor günümüz kutnularında. Yine doğal aslında.
1: Hocam, biraz da öne çıkan desen ve renklerden söz edebilir misiniz bize?
0: Gaziantep kutnularının öne çıkan renkleri kırmızı ve sarı aslında. Ama bunun yanında siyah ve beyaz, efendim mavi ve yeşil gibi renkler de aralarda hep çizgiler oluşturuyor. Bu renklerle özellikle kırmızı ve sarıda biraz önce de bahsettiğimiz o ikat bağlama tekniğinde taraklı ve makaslı denen desenler öne çıkıyor. Yani bunlar çok karakteristik desenler. Bir de mecidiye diye bilinen çok karakteristik bir desen var. Hatta halk arasında bu paralı gibi de yuvarlak puantiye tarzında bir desen olduğu için anılıyor. Başka desenler de var. En hani öne çıkanları bu söylediklerim.
1: Hocam, biraz önce siz de bahsettiniz Mekki Usta'dan. Bu belleği tezgahta yaşatan ustalardan biri kendisi, Gaziantep'ten kutnu dokuma sanatçısı, yaşayan insan hazinesi Abdülkadir Mekki, kutnu dokumalarını anlatıyor.
2: Kutnu dokumacılığı zanaatkarıyım. 1960 doğumluyum. Mesleğim ata mesleğidir. Dördüncü kuşak olarak devam ediyorum. Kutnunun doğuşu Anadolu Selçuklar'da Konya, mucidi Konyalılardır. Daha sonra Osmanlı döneminde en yüksek kalitede kumaş mecdiye adıyla anılır. Cumhuriyet döneminde boncuklu diye anılır. Tüm dünya kutnuyu Naura isimli bir kumaşla tanırlar. 1586 kadar literatürde kumaş.

0: bulunmaktadır. Kutlu, bir orduyu temsil eden sancak kumaşı, gelinlik kızlarımızın çeyizlikleri, erkeklerin damatlık pijamaları, gömlekleri, el tekstilinde her alanda kullanılan, yani bir çocuk doğduğu zaman sarılık olmasın diye kullanılan sarı zıbın kumaşı alaca grubundadır. Kutlu, 7 tane ustanın elinden geçer. Önce çözgü, çözgüsü ipek olur. Çözülür, belli metrajlarda yapılarak hazırlanır, boyacıya gider. Gökkuşağının tüm renkleri bulunur. Sonra mezek dediğimiz işlem vardır, ipeklerin haşırlanması. Haşır malzemesi su ve kayısı ağacının reçinesinden, kitresinden elde edilen sulandırılarak haşır yapılır. Bu yapılan haşır hem ipeğe mukavemet hem de parlaklık verir. Daha sonra tasarıma girer. Tasarım dediğimizde taharlama, bizim tabirimizde tarakçılık sistemidir. Tel adetlerine göre dizayn eder tasarımcı ustalar, taharcı ustalar. Renk renk vererek gücülerden geçer. Gücüden sonra tarağa atılır. Ondan sonra tezgaha çekilir. Tezgahta dokunduktan sonra cendere ütü apre işlemi vardır. Ütülendikten sonra tabii tasarım yapacak, satışa sunulur. Kutlu da kendi aralarında çok çeşitli alanlara ayrılır. Saten atlas örgüler vardır. Saray erkanın yüksek tabakadaki insanların yorgan cüdeleleri falan onlarda bulunur. Saten atlas örgülerinin içinde düz olanları vardır. Çiçek figürlü olanları vardır. Bağlama ikat dediğimiz kumaş türleri vardır. Bu saten atlasın haricinde meydaniye kumaşlar vardır. Meydaniye grubu da hep hizmetlilerin kullanmış olduğu, halk kitlesinin günlük alanda kullanmış olduğu kumaşlardır meydaniye. Onlar da bez ayak örgü tekniğiyle yapılır. Düzleri vardır, muare denir, harelidir. Bir de çizgileri vardır. Çizgiler de rengarenktir, yani insanları cezbeder. Bir de hamam kültüründe kullanılan alaca grubu dediğimiz biraz daha ince kumaşlardır. Bir de baş örtüsü grupları vardır. Bu Mezopotamya'da Barak bölgesinde gelin hanımların başlarına taktıkları kumaşlar vardır başörtüsünde. Renkleri farklıdır. Çok çiğ sarısını gelin olabilecek kızlar kullanırlar. Açık portakal renginde olan kumaşı evli ve nişanlı olan hanımlar kullanırlar. Halayda başka erkekler bile elini tutmaz o hanımların. Bir de daha koyu turuncu vardır. Üzerinde lase sarı sim iple işlenmiş olan bir kumaş vardır. O da kayınvalidedir. O da başına taktığı zaman ha işte bunun da evlenecek kızı ve oğlu var diye gelir sorarlar. Hepsinin hikayeleri var. Daha anlatabileceğimiz çok şeyler var. Mesela bir aile düğün yapacağı zaman davetiye yerine bu kumaşları gönderir. Onlar da o kumaşları düğünlerde diker, giyerler. Yani çok güzel şeyler var. Biz de Turizm Kültür Bakanlığı emriyle bu unutulmuş mesleği 2013 yılında başladık. 2015 yılında hayata geçirdik. Ustalarımızı aldık. Genç kardeşlerimizi yetiştirdik. Ama yeterli mi? Değil. Bu el sanatlarını yapan üstadların yaşları 65 yaş üzerinde olanlar eğitim verme yetkisine sahip değil. O zaman bunlar da bu dünyadan göçüp giderse bu meslekler zaten unutulmak üzere bitecek yani. Geçmişi geleceğe taşımak adına vermiş olduğunuz değere çok teşekkür eder, saygılar sunarım.
1: Abdülkadir Mekki'yi kuş cıvıltıları eşliğinde dinledik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi yönümüzü Batı Anadolu'ya, İzmir'in Ödemiş ilçesine çevirelim. Çünkü Anadolu'da ipeğin ve pamuğun hikayesi yalnızca doğudan batıya uzanan ticaret yollarında değil, Ege'nin yerel dokuma tezgahlarında da yaşıyor. Hocam, Batı Anadolu'da ipek ve pamuk karışımı dokunan yörelerden söz ederken Ödemiş ipeği diye bilinen kumaşı nasıl konumlandırabiliriz peki?
2: Evet, Batı Anadolu'da ipek özellikle Ödemiş'te. Hatta halkın %95'i ipek böcekçiliği yapıyordu diye bir bilgi de var. Osmanlı döneminde ipek merkezi Ödemiş. Cumhuriyet döneminde de bu devam etmiş. 1945'lerde Koza Birliği'nin orada halen faaliyet gösterdiği kayıtlarda var. Bugün hala Koza Birlik oraya tohum veriyor ve ipek böcekçilik devam ediyor. Az da olsa hala ipek üretiliyor. Ödemiş ipeği diye bilinen kumaş aslında yörede hem ipek, saf ipek olarak hem de ipek ve pamuk karışımıyla üretilen türleri var. Ödemiş ipeklerinin aslında en önemli özelliği ince olması, bürümcük tarzı ve iç çamaşır şeklinde kullanıma yönelik olması, gömleklik, kadınların üç etek içine giydikleri o ince iç göğneği genellikle İzmir civarlarında gelinliklerde bilhassa bu ödemiş ipeğinden yapılıyor, ödemiş bürümcüğünden. Hatta bunların isimleri helaliye öne çıkıyor. Erkeklerin özellikle gecelik olarak kullandıkları bir kumaş, damat göğneklerinde de kullanılan bir kumaş. Onun dışında yine mendiller, mesela söz mendilleri kültürümüzde çok önemli. Bu ipek pamuk karışımı olanları da var, saf ipek olanları da var bu yörede üretilen. Bir de yörede zeybeklerin kullandığı, bugün kefiye diye de bildiğimiz ya da poşu, puşi diye de bildiğimiz kumaşlar da bu yörede üretiliyor. Bunun bir yansımasını da buldanda görüyoruz. Buldanda da ipek kullanılan türler var. Özellikle peştemal, buldan peştemali ipekli üretiliyor. Özellikle gelinler için. Benim annemin de hatta sandığında bir ipek peştemali var. Özel günler için onu kullanırlardı. Bayramda, seyranda mutlaka peştemal öne bağlanır.
1: Dilerseniz ödemiş ipeği üzerine çalışan çok değerli bir akademisyenin sesine kulak verelim hocam. 9 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nesrin Önlü, miras dokumalar dinleyicileri için ödemiş ipeğini anlatıyor.
3: Ödemiş ipekli dokumacılığın hangi tarihte başladığına dair kesin bir bilgi yoktur. İzmir Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarına göre çok eski zamanlardan beri Ödemiş'te el dokuma tezgahlarında zarif ipekli kumaşlar ve peştemaller dokunduğu belirtilmektedir. Ödemiş ipeği olarak bilinen kumaş 120 denye atkı ipliği, 60 denye çözgü ipliği ile yaklaşık 65 gram metrekare ağırlığında dokunmaktadır. İzmir'in Ödemiş ilçesinde günümüze kadar dokunmaya devam eden ve bugün üretimleri gittikçe azalan yöre kumaşlarının bazıları pembezar, puşi, bürdü, bürümcük, peştemal, çiğ çarşafı, idare bezi, ipek çarşaf, göğnek bezi, ipek mendil ve sehpa örtüleridir. Günümüzde Ödemiş ve Birgi'de ipekli dokuma yapan 4 işletme bulunmaktadır. Ödemiş'te bugüne değin ipekçilik ve ipekli dokumacılığın sürdürülebilirliğini sağlamak için pek çok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu projelerin amacı yörede geleneksel ipek böceği ve ipek üretiminin yeniden canlandırılması için Koza Birliği ile işbirliğinin artırılarak üretici sayısının çoğaltılması, Ödemiş ve ülke ekonomisine etkin katkının sağlanması, ipek böceği üretiminde ve ipekli dokumacılığın gelecek nesillere aktarılabilecek bir planlama ve disiplin içinde ele alınarak sürdürülebilir bir sektör haline getirilmesidir. 2026 yılı itibariyle ise İzmir'in Ödemiş ilçesinde ipekçilik, geleneksel yöntemleri modernize etme ve özellikle kadın üreticileri destekleme odaklı projelerle canlandırılmaya çalışmalarını devam ettiği görülmektedir. Küçük Menderes Havzası'nda üreten kadınlarla dokunan ipekler teması altında dut fidanı dikimleri ve ipek böceği yetiştiriciliğinin teşviği sürdürülmektedir.
1: Profesör Doktor Nesrin Önlü'ye değerli paylaşımı için teşekkür ediyor ve Ege kıyılarından İpek Yolu hatlarının kesişim noktası Ankara'ya, Beypazarı'na yöneliyoruz. Taş konakları, gümüş işçiliği, çarşısı ve el sanatlarıyla tanıdığımız Beypazarı'nda bir başörtüsü dokuması olarak bürgü yalnızca bir kumaş değil, kadınların giyim hafızasında, çeyizlerde, düğünlerde ve yerel kimlikte yer etmiş bir kültür öğesi. Hocam, Beypazarı bürgüsünü ipekli dokuma mirasımız içinde nasıl değerlendirmek gerekiyor peki?
2: Beypazarı zengin bir yöre, ticaret merkezi. Özellikle Osmanlı dönemi 16. yüzyıl Orta Anadolu'nun en önemli ticaret merkezlerinden. Dolayısıyla yörede ipek üretimi yakın merkezler olarak Nalıhan'da yapılıyor, Göynük'te yapılıyor ipek üretimi ama zaten İpek Yolu buradan geçiyor. Dolayısıyla İpek Yolu'nun geçtiği bir yer olarak ipekten son derece yararlanıyor. Halk da giyimde de yararlanıyor. Kullanım alanı olarak, hediyelik eşya olarak, okuntu olarak düğünlerde bir hayli ipek kullanımı yaygın Beypazarı'nda. Dolayısıyla yöredeki gelinlere özellikle

0: örgütle örtünme eşyası olarak bürgü denen bir kumaş dokunuyor. Özel bir kumaş, kupon bir kumaş, tam bir bürgülük, yekpare dokunuyor. Uçları hatta tırnak bağı denen Kastamonu'da da hani çarşaf bağı
1: Evet.
0: diyebildiğimiz özel bir saçak bağlama sistemiyle süslenerek kullanılıyor. Pembesi, mavisi bunlar aslında çözgü ve pamuk karışımı da olanı var. Sadece ipek olanı da var, pamuk olanı da var. Yaşlılar pamukları kullanıyor, gençler ipek olanı, özellikle gelinlere direkt ipek bürgüler alınıyor. Bunlar hemen gelin ertesi başlanan bir giyim tarzı olarak dış giyimde kullanılan bir eşya.
1: Bugün Beypazarı bürgüsünü konuşurken yaşayan bir ustanın belleği çok kıymetli. Çünkü bazı dokumalar kitaplarda, bazıları müzelerde, bazıları da hala bir ustanın elinde yaşamaya devam ediyor. Bu ustalar yalnızca üretici değil, yaşayan birer kültür taşıyıcısı. Beypazarı'nda bürgü geleneğini yıllardır tezgah başında tek başına sürdüren İsmail Yanık Usta'ya kulak veriyoruz.
2: Adım İsmail Yanık. Bürgü ustasıyım. 1962 yılında Çamlıdere'den yürüye yürüye Beypazarı'na zanaat öğreneyim diye geldim. Hayati Usta ile tanıştık. O bürgü dokuyordu. Şimdi bana burada çalışır mısın dedi. Ben de çalışırım dedim. Orada başladım. Bürgü Beypazarı'nda bayanlar 7'den 70'e şalvar giyerdi. Şalvarın tamamlayıcısı olarak da başına bürgü örterdi. Genç kızlar çeyizine koyardı ipekli bürgü. Çeyizinde gelin olunca kullanılırdı. Tarlaya gidenler pamuktan yapardık, onlar kullanırdı. Günlük pamuktan yapardık, günlük kullanırlardı. İpekli bürgülerde yeni gelinler kullanırlardı. Bugün bürgü satılmıyor. Çünkü bayanlar kıyafeti değiştirdi. Beypazarı kıyafeti kalmadı. Bugün masa örtüsü, ranıl, konson, sehpa örtüsü bu şekilde yapıyoruz ve bunları kullanıyorlar. Başka neydi?
1: İsmail Usta bize bir kumaşın nasıl dokunduğunu değil, bir geleneğin zaman içinde büründüğü biçimi, dönüşümünü, nasıl ayakta tutulduğunu da gösteriyor. Hocam bugün Gaziantep'in kutlusunu, Ödemiş ipeğini ve Beypazarı bürgüsünü ele aldık. Son olarak bu üç dokumayı aynı başlık altında düşünürsek bize ne söylüyorlar?
0: İpek ve pamuğun birlikteliği çok işlevsel kumaşlar ortaya koyuyor. Örneğin kutlunun sert duruşuyla bir kaftan yapılabildiği, üç etek gelinlik yapılabildiği, o duruşu, parlak duruşu, kullanışlılığı, onun yanında Beypazarı bürgüsünün gene parlak ve dökümlü bir geline yakışır şekilde bir bürgü, bir örtünme aracına dönüşmesi, efendim Ödemiş'te işte bir erkeğin giyebileceği helaliyenin ortaya çıkması, değil mi? Pamukla ipeğin birlikte kullanılarak hem sağlıklı hem zarif bir kumaşla bir damada yakışan bir gece giysisi ortaya çıkıyor ya da bir gömlek ortaya çıkıyor. Bunlar çok önemli kültür ögeleri.
1: Evet, biraz da pratik zeka gerektiren şeyler değil mi bunlar?
0: Kesinlikle pratik zeka Türk dokumacılığında öne çıkan bir şey zaten. Mesela Beypazarı'ndaki bürgüde çözgü yüzey atkıyla birleşerek rips dokumayı da içine alarak pırıltılar oluşturan, böyle gün ışığında hoş bir görüntü yaratan bir kumaş. Aynı şekilde Orta Asya'nın batik bağlamasını kutnuda karşımıza çıkaran o makaslı veya karakteristik taraklı dediğimiz kutnularda geleneği bugüne estetik ve parlak renklerle yansıtan bir tören kıyafeti ortaya çıkıyor. Bunlar genelde kadınlarımızın mesela giyimine bakarsak özellikle düğünde, bayramda, özel günlerde giyilen kıyafete dönüşüyor. Ama saraylıya ya da konaktaki bir hanıma giydirdiğiniz zaman günlük kıyafet aslında. Yani her kesimin alabileceği, kullanabileceği işlevsel aynı zamanda sağlıklı. Yani dokuma hem usta bakımından kolaylaşıyor, atkıda pamuk attığında pamuk kolayca yerleşen ve dokumayı hızlı üreten bir kumaş. Ama tersinde kaldığı için, dokumanın içinde görünmediği için ipek parlaklığında yansıtan bir kumaşa dönüşüyor. Yani sarayda işte bir kemhanın, bir serasenin parlaklığını kutluya yansıtabilmiş bu şekilde dokumacı. Bunlar önemli şeyler tabii ki. Bu dokumaların aslında Kutlu'da mesela çarşı esnafı olarak, dokumacı ustalar olarak karşımıza çıkan bir geleneğe sahip olmasının yanında Ödemiş'te mesela evde kadınların anadan kıza geçen bir ustalıkla bunu ürettiğini görüyoruz. Aynı şekilde Buldan'da benzer bir durum söz konusu. Her evden bir tezgah sesi gelir. Kadınlar da üretim yapar. Dolayısıyla burada meslek olarak kadın erkek ayrımı olmadan bütün halkın diyeyim ya da aile üyelerinin üretime katılması söz konusu. Mesela Kutnu da aynı şekilde bazen aile üretiminde kadınlar bağlama yapıyorlar. Çözgünün bağlamasını yapıyorlar, boyacıya gönderiyorlar mesela. Beypazarı'na baktığımızda dokumacı usta dokuyor ama kenar bağlamasını gene kadınlar yapıyor. Yani birlikte bir üretimle kültür değeri yüksek, kullanım değeri yüksek, estetik değeri yüksek ürünler ortaya çıkıyor. Bunları Türk kültürünün de zenginliği olarak bahsedebiliriz.
1: Hocam değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz size.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Miras Dokumalarda bugün Profesör Doktor Aysen Soysal'dayla Kutunun yol yol parlaklığından Ödemiş ipeğinin zarafetine, Beypazarı bürgüsünün örtü kültürüne uzanan bir yolculukta beraber olduk. Miras Dokumaların bir sonraki bölümünde buluşmak üzere esen kalın.
3: Miras Dokumalar. Hazırlayan Feyza Öztoprak Kaptı. Danışman Profesör Doktor Aysen Soysal'dı. Sunan Tülin Bilen.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün zihniyle dünyayı değiştiren ama yine kendi zihni tarafından hapsedilen bir adamın hikayesiyle sizlerle birlikteyiz. Nobel ödüllü matematikçi John Nash'in hayatını anlatan 4 Oscar ödüllü başyapıt, Akıl Oyunları. Her şey dahi bir gencin Princeton Üniversitesi'ne adım atmasıyla başlar. Nash için hayat, çözülmesi gereken denklemlerden ibarettir. İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanan bu genç adam, dünyayı sarsacak bir teori geliştirerek bilim dünyasının zirvesine çıkar. Ancak tam bu noktada gerçekle hayaller birbirine karışmaya başlar. Filmin en sarsıcı yanı, izleyicinin de Nash'le birlikte bu yanılsamanın içinde sürüklenmesidir. Öyle ki izleyici olarak uzun süre Steve Nash'in gizli görevlere gittiğini, ajanlarla çalıştığını falan sanırız. Fakat acı gerçek bir anda ortaya çıkar. Steve Nash şizofreni hastasıdır ve yaşadığı o tehlikeli maceralar aslında hiç var olmamıştır. Kurduğu o devasa mantık dünyası kendi zihninin yarattığı gölgelerle yerle bir olur. Film bu noktadan sonra bir başarı öyküsünden dev bir sadakat hikayesine dönüşür. Russell Crowe, John Nash'in çaresizliğini, Jennifer Connelly ise eşi Alicia'nın sarsılmaz desteğini muazzam bir içtenlikle yansıtır. John Nash sonunda zihnindeki o hayali insanları yok edemeyeceğini anlayınca onları görmezden gelerek gerçek hayata tutunmayı seçer. Filmin sonundaki Nobel töreninde John Nash tüm başarılarını en zor anında bile elini bırakmayan eşine adar ve şu unutulmaz mesajı verir. Dünyadaki en mantıklı denklem sevgidir. Zihnimiz bize bazen oyunlar oynasa da kalbimiz her zaman en doğru pusuladır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
3: Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer

0: Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan José Garzón Gutiérrez yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Gönül Yıldızlarına hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.

lafı mı olur? O istese varım, yom, her şeyim onun. O istese bu can feda bir bakışım. Tutuşunca telin telinde.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin iç siyasete ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılımların olabileceği mesajını verdi. CHP'nin yolsuzluğun ve hırsızlığın merkezi haline geldiğini belirtti. CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de buldular dedi. Erdoğan, yeni anayasa ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkin de kararlılık mesajı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yıllar sonra eski görev yeri Bitlis'teydi. 2007 yılında kaymakamlık yaptığı Adil Cevaz'ı ziyaret eden Bakan Çiftçi, "Bugün hemşehriniz olarak aranızdayım. İçişleri Bakanlığı dönemimde de buraya gelmeye devam edeceğim." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da 3 ayrı açılış programı gerçekleştirdi. Bölgenin turizm potansiyeline değinen Şimşek, Batman'ın büyük şehir olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti. Turizm sektörünün savaştan etkilenmemesi için sağlanan destekleri hatırlattı. Şimşek, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki atılımlarına da dikkat çekti. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada bazı vatandaşlara seferberlik emri gönderildiği yönünde yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği vurgulandı. Bu tatbikatlarda görevlendirilen kişilerin sistemde kayıtlı telefon numarasına 15 Mayıs tarihinde bilgilendirme mesajı gönderildiği ifade edildi. Sivas'ta Ankara'dan dönen taraftar grubunu taşıyan minibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre ikisi ağır, 27 kişi yaralandı. Kaza yapan minibüsün Ankara'da oynanan Malatya Yeşilyurt Spor, Çorlu Spor maçından dönen Malatyalı taraftarları taşıyan araç olduğu öğrenildi. Bu yılki hac ibadetinin başlamasına sayılı günler kaldı. Farklı coğrafyalardan 2 milyon hacı adayının kutsal topraklardaki heyecanlı bekleyişi sürüyor. Türkiye'den 85 bin hacı adayı da hac vazifesi için kutsal topraklarda olacak. Kafirlerin Mekke ve Medine'ye intikamı

İkade devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını iki günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Washington ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonu başlayacağı görüşünde. Haberleri sunduk.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün basketbolu bir spor oyunu olmaktan çıkarıp milyar dolarlık küresel bir eğlence imparatorluğuna dönüştüren bir spor adamından, David Stern'den söz edeceğiz. 1984 yılında göreve geldiğinde NBA, finansal krizlerle boğuşan ve televizyonda banttan yayınlanan bir ligdi. Stern ise bu ligi dünyanın en prestijli markası haline getirdi. Onun vizyonu NBA'yi oyuncular üzerinden pazarlama stratejisine dayalıydı. Magic Johnson ve Larry Bird rekabetini bir hikayeye dönüştürdü. Ardından Michael Jordan efsanesini tüm dünyaya tanıttı. Stern bir lig yöneticisi olmanın ötesinde usta bir hikaye anlatıcısıydı. Onun döneminde NBA, Amerika sınırlarını aşarak 200'den fazla ülkede canlı yayınlanmaya başladı. 1992'deki efsanevi Rüya Takım projesinin arkasındaki ana güçlerden biri yine oydu. Bu hamleyle basketbolu küresel bir tutkuya dönüştürerek NBA'in kapılarını uluslararası oyunculara da sonuna kadar açtı. David Stern'in 30 yıllık liderliği boyunca ligdeki takım sayısı arttı, gelirler astronomik seviyelere ulaştı. Sert disiplini, kıyafet yönetmeliği ve profesyonellik standartlarıyla NBA liginin imajını tamamen değiştirdi. O, basketbol sahasını bir sahne, sporcuları ise birer dünya yıldızı olarak görüyordu. 2014'te emekli olup 2020 yılında aramızdan ayrıldığında geriye sadece bir lig değil, dünyanın her köşesindeki çocukların NBA oyuncusu olma hayalini de bıraktı. Bugün basketbolun çehresinde yapılan tüm yeniliklerin pek çoğunda hala David Stern'in imzası vardır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: Bir dakika. Yaygın inanışa göre gökyüzünde yıldız kaydığında dilek tutarsanız gerçek olur. Yıldız kayması olarak bilinen bu gök olayı aslında gök cisimlerinin dünyamız atmosferine girerek yanmalarıyla oluşur.

0: Güneş etrafında dönen ve kozmik moloz diye adlandırılan sayısız gök cismi vardır. Hemen her gün yaklaşık 3000 ton toz zerreciği dünyanın çekimine yakalanır. Atmosfere girdiklerinde ise yanıcı gazların etkisiyle yok olmadan önce arkalarında ışık izi bırakırlar. İzin büyüklüğü gök cisminin hızına bağlıdır. Bezelye tanesi kadar küçük bir cisim, hızı yüksekse dünyadan görebileceğimiz büyüklükte ışık bırakabilir. Gök cisminin atmosferle temas süresi de önemlidir. Atmosferin üst katmanlarından hızla geçen gök taşları çok kısa süreli izler bırakırken, alt katmanlardan geçenler dakikalarca süren izler bırakabilir. Bu harika gök olayını çıplak gözle izlemek mümkündür. Tabii şehir ışıklarından uzak ve bulutsuz gecelerde.
1: Bir dakika.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Küresel petrol krizi uçuşları etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Gazze şeridinde ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları aralıksız sürüyor. Hamas, Kassam Tugayları Komutanı İzzettin el-Haddad'ın İsrail saldırısında katledildiğini duyurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu.
2: Sevgili gençler, terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz. Anne babalar çok çile çekti, çok acı çekti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz. Hakkın, adaletin, huzurun adresi olan Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. Dünya nasıl eski dünya değilse, Türkiye de eski Türkiye değil. Bugün her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez krizinin ana etkenlerinden birinin İsrail'in kışkırtmaları olduğunu tekrarladı. Kaosu bitirmek için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirten Erdoğan, sorunu bölge ülkelerinin birlikte çözebileceğini söyledi. Herkes kısa vadeli hesapları bir kenara bırakmalı, dedi. Temmuz ayında Ankara'daki NATO zirvesinin ittifak tarihinde kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Türkiye olarak tehditlere karşı daha hazırlıklı bir NATO için üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin tam üyeliği konusunda yol ayrımına geldiğini vurguladı. Türkiye, Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumunda, dedi. Terörsüz Türkiye süreci de Erdoğan'ın gündemindeydi. Biz kararlı, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz, dedi. Hedefe bütün engellerin aşılarak mutlaka varılacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı CHP'den AK Parti'ye katılımları da değerlendirdi. CHP yöneticilerince tehdit edilen, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuşlardır, dedi. Yeni katılımların olacağı mesajını da verdi. Yeni anayasa hazırlıklarının tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı, milletin ihtiyaç duyduğu hususların belirlendiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'e bayrak çekme töreni düzenlendi. Yürüyüşe katılan Türkler gurur ve sevinci bir arada yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun her platformda etkin ve saygın bir konuma sahip olduğunu söyledi. Erdoğan, Türk-Amerikan toplumu tarafından bu yıl 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderdi. Yürüyüş, Türk milletinin özgüveninin yansımasıdır, dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyeti yürüten uluslararası ajan ağını çökertti. İki yabancı istihbarat servisine çalışan casusluk ağındaki 9 kişi tespit edildi. İki şüphelinin başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi. Özel ekiplerle 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda casusluk ağının başındaki BE adlı şüpheli dahil 7 kişi yakalandı. Adliye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Operasyonla yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. Elde edilen bilgilerle yabancı servislerin yöntemleri detaylı şekilde analiz edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da bir dizi açılış gerçekleştirdi. İlk olarak tasarım beceri atölyelerinin açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada yapay zekanın önemine değindi.
0: Yapay zekada bu önemli bir bileşen. Teknoloji bizim için çok kritik bir alan. Bunun sayesinde inşallah Türkiye katma değer zincirinde yukarı çıkacak. Rekabet gücü artacak. Onun için bugünkü açılışı biz bu nedenle anlamlı ve önemli buluyoruz.
1: Bakan Şimşek'in ikinci durağı Devlet Tiyatroları sahnesinin açılışı oldu. Kurdele kesimi sırasında Batman'a dair önemli mesajlar verdi.
3: Batman gelişiyor ve kalkınıyor. Büyükşehir Bomba yolunda da bayağı hızla ilerliyor. Kültür, sanat çok önemli bir bileşen.
1: Bakan Şimşek, Hasankeyf'te Kadim Kentler Turizm Rotası tanıtımına da katıldı. Terörsüz Türkiye ile bölgenin büyümenin motoru olacağını söyledi. Türkiye'nin turizmde geldiği aşamaya değindi.
4: Geçen sene 64 milyonun üzerinde turist çektik ve 65 milyar doların üzerinde gelir elde ettik. Bölgemizde çıkan savaş turizm sektörünü etkilemesin diye 60 milyar liralık kredi garanti fonu üzerinden finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. Hizmet ihracatında vergi istisnasını %100'e çıkarttık.
1: Küresel petrol krizi uçuşları etkiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tokat'ta Rusya, Ukrayna ve Amerika, İsrail, İran savaşlarının akaryakıt maliyetlerinin artırdığına dikkat çekti. Türkiye'de uçuşlarda bazı kesintilere gidilebileceğini söyledi.
5: Kuzeyimizde Rusya, Ukrayna, güneyimizde ABD, İsrail, İran savaşı. Elbette bunların ülkemize yansımaları da oluyor. Petrol fiyatları biliyorsunuz ciddi şekilde arttı ve petrol fiyatı %50-60 artmasına rağmen jet yakıtı fiyatları 2,5 kata yakın arttı ve hava uçuşlarda biraz sıkıntılar var ve bazı kesintilere gitmek zorunda kalacağız.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim sezonunda öğrencilere müfredata uygun Türk Dünyası Tur Rehberi kitabının dağıtılacağını söyledi. Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 29. dönem genel kurulunda konuştu.
6: Eylül ayında çocuklarımıza ders kitaplarını masalara dağıtırken ailesiyle beraber, öğretmenleriyle beraber Türk Dünyası turu yapmak isteyen öğrencilerimize bir kültür turu olması anlamında, rehberi olması anlamında bunu da hayata geçiriyoruz.
1: Bakan Tekin, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 29. dönem genel kurulu toplantısına katıldı. Gündeminde Türkiye Marif Modeli vardı. Modelle çocukları çağın ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve erdemle donanmış bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı'nca yürütülen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı da Bakan Tekin'in verdiği ilk dersle başladı.
6: Dijital mecralar öğrencilerimizin zihnine ve kalbine çok erken yaşlarda temas etmeye başladım. Okulun rehberlik sorumluluğu, iletişim dili, krizlere hazırlığı, güvenlik hassasiyeti her geçen gün daha da büyük bir dikkat ister hale geldi.
1: Milli Eğitim Bakanlığı okulların güvenliği ile ilgili olarak veli randevu sisteminin daha etkin yürütülmesine ilişkin kapsamlı çalışma başlattı. Bundan böyle okul da veli adına randevu oluşturabilecek. Velilerle çevrim içi de görüşme yapılabilecek. Öğretmen veli görüşmelerinin konu başlıkları bakanlık tarafından takip edilebilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli vatandaşların hayatın her alanında daha güçlü yer alması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Erişebilirlik, engelli bireylerin güvenli bir hayat sürmesi için temel şart, dedi. Bakan Göktaş, Madenler Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde konuştu.
7: Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında daha güçlü yer alması için hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle erişilebilirliği, engelli vatandaşlarımızın bağımsız ve güvenli bir hayat sürmelerinin temel şartı olarak görüyoruz. Kaldırımıyla, binasıyla, ulaşımıyla, eğitim imkanıyla, istihdam alanıyla erişilebilir şehirler kurmak medeniyet anlayışımızın bir tezahürüdür. Yeni Engelsiz Yaşam Merkezimiz, engelli kardeşlerimizin hayatına güç, ailelerimize güven, Ümraniye'ye çok değer katacak. Merkezimizde eğitim, rehabilitasyon, sosyal etkinlik, danışmanlık hizmetleriyle hem engelli bireylere hem de ailelere destek sağlanacak.
1: Bu yılki hac ibadetinin başlamasına sayılı günler kaldı. Farklı coğrafyalardan 2 milyon hacı adayının kutsal topraklardaki heyecanlı bekleyişi sürüyor. Türkiye'den 85 bin hacı adayı da hac vazifesi için kutsal topraklarda olacak. Kafilelerin Mekke ve Medine'ye intikali devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Trump, Fransız basınına verdiği röportajda, eğer anlaşmaya varmazlarsa çok kötü bir dönem geçirecekler. Anlaşmaya varmak çıkarlarına ifadesini kullandı. İngiliz basını da Washington'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni İran'ın Levant adasını ele geçirmesi için teşvik ettiğini yazdı. Amerikan basını da Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. Tahran yönetimi Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni düşmanlarına ev sahipliği yapmakla suçladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Amerika ve İsrail'e karşı duruşu nedeniyle Papa 14. Leo'ya teşekkür etti. Pakistan ise arabuluculuk çalışmalarını sürdürüyor. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi temaslarda bulmak üzere Tahran'a gitti. Nakvi'nin İranlı mevkidaşı İskender Mumin'le görüşmesinde bölgede barışın sağlanması ve bölgesel işbirliği konularının ele alındığı belirtildi. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Tahran yönetimi, bazı Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için izin istediğini de iddia etti. Görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Tayland ise İran'dan Hürmüz'de mahsur kalan 8 geminin güvenli geçişinin sağlanmasını istedi. Bölgede yaklaşık 2000 gemiyle 20 bin gemi personeli mahsur durumda. Amerikan Enerji Bakanı Chris Wright ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonunda başlayacağını öne sürdü. Amerikan ordusu da Hürmüz Boğazı'nda devriye nöbetine devam ettiğini açıkladı. Gazze şeridinde ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları aralıksız sürüyor. Gazze kentinin Er-Rimal mahallesinde bir bina ve bir araç hava saldırısıyla hedef alındı. 8 Filistinli yaşamını yitirdi, 45 kişi de yaralandı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada Kassam Tugayları komutanı İzzettin El-Haddad'ın eşi ve kızıyla birlikte katledildiği belirtildi. Suikastın işgalin uluslararası hukuk ve sözleşmelere yönelik açık bir saygısızlığı ve suç niteliğini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi. Garantörlere ve arabulucu ülkelere acilen sorumluluk alma çağrısı yapıldı. Hamas, Kassam Tugayları komutanı İzzettin El-Haddad'ın da İsrail saldırısında katledildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler hem Gazze şeridinde hem de işgal altındaki Batı Şeria'da insani krizin derinleştiği uyarısında bulundu. Avusturya'nın Dornbirn kentinde düzenlenen Avusturya Kültür Fuarı 4. gününde de ziyaretçilerin akınına uğradı. Avusturya İslam Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda kültür sanat dünyasından birçok isim ziyaretçilerle buluştu. Fuarda TRT standı yoğun ilgi görürken TRT'nin sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncuları sevenleriyle bir araya geldi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, iç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Küresel petrol krizi uçuşları etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Gazze şeridinde ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları aralıksız sürüyor. Hamas, Kassam Tugayları komutanı İzzettin el-Haddad'ın İsrail saldırısında katledildiğini duyurdu. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 3 karşılaşma vardı, sonuçlar şöyle. Mısırlı.com Fatih Karagümrük 2, Korendon Alanyaspor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Rams Başakşehir 2, Samsun Spor 3, Göztepe 0. Süper Lig'de bugünse küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlar oynanacak. TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek maçların programı ise şöyle. Saat 17 Z Korner Kayseri Spor Tümosan Konyaspor. Saat 20 Kasımpaşa Galatasaray, Trabzonspor Natura Dünyası Gençler Birliği, Hesap.com Antalyaspor Kocaelispor ve Fenerbahçe İKAS Eyüpspor. Galatasaray'da bir dönem sona eriyor. Sarı Kırmızılıların Arjantinli yıldızı Icardi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla taraftara veda etti. Fenerbahçe kaleci Tarık Çetin'le 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Tecrübeli eldiven bu sezon ligde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer maç olmak üzere toplam 4 mücadelede Sarı Lacivertli ekibin kalesini korudu. San Antonio Spurs yarı final serisinde Minnesota Timberwolves'u eleyerek Batı Konferansı finaline yükseldi. Genç yıldızlarıyla dikkat çeken Spurs serinin 6. maçını 139-109 kazandı. San Antonio 4-2'lik galibiyetle Oklahoma City Thunder'ın rakibi oldu. Hava durumu. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, Konya ve Karaman hariç olmak üzere İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman ve Siirt çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle. Ankara, Edirne, Antalya ve Sakarya 23, İstanbul 21, İzmir, Diyarbakır ve Adana 26, Aydın 27, Hatay ve Kayseri 24, Konya ve Gaziantep

0: Gaziantep 25, Samsun ve Artvin 22, Bolu 19, Van ve Erzurum 17, Kars 15 ve Şanlıurfa 28 derece.
1: Yol durumu.
0: Isparta Beyşehir yolunun 29 ile 36. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Çamlıbel Sivas yolunun 56 ile 59. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor. Amasya Turhal yolunun 39 ile 43. kilometreler arasında Aydınca tünelinde yapılacak çalışmalar nedeniyle tünelin Turhal istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Aydınca köy yolu güzergahından sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklam. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Reklam. Güvenli yolculuk.
4: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Bugün tehlikeli bir manevradan bahsetmek istiyorum. Geri geri gitmek. Düz gitmek ile geri geri gitmek arasında en büyük fark görüş alanının kısıtlanması ve araca yön veren lastiklerin önde değil, arkada olmasıdır. Geri geri gitme işlemini iki yöntemle yapabilirsiniz. Aynalarınızı kullanarak veya başınızı geri çevirerek. Aynaları kullanmanın avantajı geri geri giderken sürücünün aracın önünde olup bitenlerin farkında olmasıdır. Başını çeviren sürücü ise aracın önünde olup bitenlerin farkında olmaz. Ancak arka bölümü daha geniş bir açı ile görür. Geri geri giderken aracın lastiklerinin hangi yöne baktığını bilmek çok önemlidir. Tavsiyem, geri geri gitmeye başlamadan önce araç düzken sürüş için kullanacağınız elinizi direksiyon tam üstüne saat 12 pozisyonuna koymanız ve buradan kaldırmamanız. Böylelikle her zaman aracın lastiklerinin hangi yöne baktığını biliyor olacaksınız. Başınızı geri çevirecekseniz sol ayağınızı aracın solunda yer alan ölü pedala basın ve kendinizi hafifçe koltukta yukarı itin. Böylelikle geriye baktığınız zaman aracın bagaj bölümünün arkasında oluşan kör noktayı en düşük seviyeye düşüreceksiniz. Aracı geri vitese taktıktan sonra hareket etmeden önce etrafınızda 360 derece güvenlik kontrolü yapın. Geri geri hareket ederken acele etmeyin. Güvenli yolculuklar.
3: Güvenli yolculuk.

0: Hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri. 17 Mayıs Pazar günündeyiz. Bizler hemen aktaralım. Yapımcımız Kurtuluş Özyazıcı, teknik yönetmenimiz Arif Keleş, mikrofonda da ben Büşra Tayırdam yer alıyorum. Bugün dünya gündemini konuşacağız. Dünya gündeminde öncelikle siyasi taraftan başlıklara bakacağız. Akabinde yine dünya gündemini takip edeceğiz ama ikinci bölümde daha çok toplumsal yönünde gerçekleşen hadiseleri değerlendiriyor olacağız. Daha sonrasında günlük hayatta yapay zeka kullanımlarını açmayı sürdürüyoruz. Şirketlerin atmış oldukları adımları, atılımları ve buna dair vatandaşların yaklaşımlarını yine uzman konuğumuzla değerlendireceğiz. Son bölümde de kültür sanattan haberleri sizlerle buluşturuyor olacağız. Birlikteliğimize başlamadan önce gazetenin birinci sayfa haberlerine bakalım. İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. 8 şarjörle püskürttü manşetini görüyoruz. Hürriyet, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'na saldıran teröristlerle girdiği çatışmayla dikkati çeken polisin ifadesine ulaştı. 4 ayrı silah kullandı.

Yakalanan 8 şarjör boşaltıp 3 teröristi de vuran kahraman polis o günün hikayesini anlattı. Ekip arkadaşım ve komiserimle aracın içindeydik. Bir kadın meslektaşım saldırı var diye bağırdı. Araçtan indim, saldırgan polis aracını ateş ediyordu. Aramızda yaklaşık 10 metre vardı, hemen ateş ettim. Vuruldu, yere düştü. Mermilerim bitince araçtan şarjör aldım. Bu şarjörü de bitirdim. Tekrar araca döndüm. Kadın meslektaşımın tabancasını alıp ateş etmeye devam ettim. MP5'in mermileri de bitti. Bir meslektaşımdan tabanca alıp ateş etmeye devam ettim. En son vurduğum saldırgan hala ateş ediyordu. Bu tabancayla onu etkisiz hale getirdim, dedi. CHP'den partimize katılımlar olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılımların olabileceğini açıklayarak, tehdit edilen, baskı gören bazı arkadaşlarımızın huzurunu AK Parti'de bulduğunu görüyoruz, dedi. Macron, Ankara'da nerede koşacak? Türkiye, Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Her sabah spor yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ankara'da nerede koşacağı merak konusu. Macron ziyaret ettiği ülkelerde sabah koşusu yapıyor. Daha önce Kenya, Erivan ve Kahire ziyaretlerinde de sabah sporunu aksatmamıştı Macron. Ankara'da koşu yapıp yapmayacağı da diplomatik çevrelerde konuşuluyor. Macron'un koşu rotası için Dikmen Vadisi, Botanik Parkı ve Eymir Gölü çevresi muhtemel güzergahlar arasında. Savaş biterse turizm patlar. Türkiye Kültür Yolu Festivali Eskişehir'de başladı. Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İran'daki savaş yüzünden rezervasyon akışının yavaşladığını ancak toparlanmanın da başladığını söyledi. Bakan Ersoy, barış sağlanırsa hızlı bir çıkış yakalamayı hedefliyoruz, dedi. Bir diğer gazetemize geçelim. Türkiye Gazetesi, Erdoğan'dan tam üyelik mesajı AB tarihi bir yol ayrımında manşetine yer verilmiş. Kazakistan dönüşü soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı AB üyelik süreci ve gündemle ilgili önemli mesajlar verdi. AB tam üyelik vizyonunun birilerine rakip olmak veya çelme takmak için ortaya konmamaktadır. Türkiye AB için büyük fırsattır. Birlik tarihi için bir karar vermek durumunda olduğunu görüyoruz. Avrupa yol ayrımına gelmiştir. Yeni anayasa lüks değil, ihtiyaç, hatta zorunluluk. NATO zirvesi Ankara'da ittifakın geleceğine ve küresel güvenlik mimarisinin bundan sonraki şekline yönelik önemli kararlar alınmasını da bekliyoruz, dedi. Şiddetten haz alan çocuklar var. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nun tecrübelerini aktaran uzmanların ifadeleri dehşete düşürdü. Şiddetin sadece güvenlik tedbiriyle önlenemeyeceğini belirten uzmanlar, çocuklar okul saldırılarını taklit edebiliyor. Şiddetten haz alan çocuklar var. 10 yaşındaki çocuk okulumuzda saldırı olsa da heyecan yaşasak diyebiliyor. Babasından görmediğim şiddeti oğlumdan görüyorum diyen anneler var ifadelerini kullandı. Yine savaş hazırlığı. ABD İran'ı tekrar vurma seçeneğini gündemine aldı. Basın, Pentagon'un kapsamlı savaş planları üzerinde çalıştığını öne sürdü. Başkan Donald Trump da müzakerede Tahran'a güvenilmez, istesem İran'ın altyapısını 2 günde yok edebiliriz restini çekti. İsrail de kara operasyonu için hazırlıklara başladı, dedi. Sevgili dinleyicilerimiz, iki gazetemizin haber başlıklarını aktardık sizlere bugün. Birlikteliğimize bir şarkı molasıyla devam edeceğiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, yeniden hoş geldiniz. Günde hafta sonunda saat başındaki birlikteliğimizi bir saat boyunca konuklarımızla yapacağımız söyleşilerle devam edeceğiz. Siyaset başlığını ön plana alacağız ama uluslararası basamağıyla elbette. Cumartesi günleri daha çok Türkiye gündemini değerlendiriyoruz. Pazar günlerinde de dünya gündemine yer veriyoruz. Konuğumuz Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek. Niyazi Hocam, günaydın.
1: Günaydınlar, merhabalar.
0: Sayın Hocam, tabii haftanın akışında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in temasları çok yoğun bir şekilde yer almaktaydı ama öncelikle biraz daha farklı ülkelerden alarak Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'e gelmek istiyorum müsaadenizle. Ermenistan halkı 7 Haziran'da sandığa gidecek. Halk bu seçimde de kendisini yönetecek, hükümeti seçecek. Bu tabii Ermenistan'ın dış politika yönelimini de belirlemesi açısından son derece önemli bulunan bir seçim Ermenistan içerisinde ve aslında da Ermenistan'la yakın ilişkiler kuran ülkeler açısından da keza böyle. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın son günlerde vermiş olduğu demeçler çok dikkat çekti. Bir süredir bunlara zemin hazırlanan bir siyasi tabloyu da görmekteydik ama çok çarpıcı mesajlar vardı doğrusu. Sizin nasıl yorumladığınızı merak ediyoruz. Karabağ'ın Ermenistan'la birleştirilmesi çabalarını ölümcül bir hata olarak nitelendirdi. Bölgenin hiçbir zaman Ermenistan'a ait olmadığını söyledi. Karabağ üzerindeki hak iddialarının temelsiz olduğunu savunarak da topluma bir öz eleştiri çağrısında bulundu. Nasıl bakarsınız bu konuya?
1: Ermenistan meselesi uzun zamandır tabii izlediğimiz ancak çok donuk bir meseleydi. Çünkü kayda değer gelişmeler, daha doğrusu siyasetin pratiğine yönelik bir değişim söz konusu değildi. Ancak son yıllarda durum değişti ve bunun esas aktörü Nikol Paşinyan gibi görünüyor. Neden böyle? Oldukça real politik bir lider. Bu bir. İki, Rusya'nın bölge üzerindeki yaklaşımının değişmesine karşılık veren bir lider. 3. Türkiye'nin oyun değiştirici girişimi bunda oldukça etkili. Ben de doğrusu merakla takip ediyorum. Hı-hı. Ermenistan veya Kafkasya çalışan dostlarımızla, uzmanlarla görüştüğümüzde onlar da meselenin değişim doğurmak üzere bir süreç içinde olduğunu ifade ediyorlar. Dışarıdan takip eden bir göz olarak ben de buna, hı-hı, katılıyorum. Burada birkaç, hı-hı, önemli şey var tabii. Seçimden söz ettiniz, bu çok bağlayıcı. Yani şu an 7 Haziran'a herkes odaklı. Neden?

0: Çünkü Paşinyan sistemi, yapıyı ulusal ve uluslararası anlamda değiştirmeye girişmiş bir lider. Savaş kaybetmiş olmasına rağmen yeniden seçilen ve iktidarını koruyan bir lider. Bu bize acaba halkı bu sefer de onu destekleyecek mi diye sorduruyor. Neden bu tereddütü yaşıyoruz? Çünkü Ermenistan'da kilisenin Paşinyan'a karşı olduğu çok açık. Peki bu ne ifade ediyor? Kilise Ermeni toplumu üzerinde son derece belirleyici bir kurum. Siyaset üzerinde de öyle. Bununla birlikte diasporanın da çok belirleyici olduğunu biz bugüne kadar izledik. Ancak Paşinyan böyle düşünmüyor. Meseleyi toptan değiştirmeye kararlı. Burada güvenilir bir aktör olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü kapasiteyle, yani Ermenistan'ın kapasitesiyle izlediği dış siyaseti örtüştürmeye, ya örtüşsün istiyor bu iki alan. Çünkü şu an hiç örtüşmüyor. Yani Ermenistan'ın Türkiye ile rekabet etmesi, Azerbaycan topraklarını elinde bulundurması, gerçekle, real politik dediğimizle hiç örtüşmüyor. Öbür yandan çünkü Rusya artık Ermenistan'a yaklaşımını değiştirdi ve dahi başka bir şey söylemek lazım. Ermenistan Rusya'nın yaklaşımını takdir etmiyor bu koşullarda. Dolayısıyla Ermenistan, Paşinyan demek daha doğru, Paşinyan faktörü bölgedeki bütün dengeleri değiştirmeye talip. Ben bunu büyük bir merakla izliyorum.
1: Batı'da Türkiye'de 90 milyon Türk, doğumuzda Azerbaycan'da 10 milyon Türk, güneyimizde İran'da 35 milyon Türk var. Kaç kişiyiz bu ülkede? 3 milyon Ermeni. Fantezi dünyamızdan çıkıp gerçekleri görmeliyiz de dedi.
0: Real politik. Tabii.
1: Sayın Hocam, bir de bu hafta içerisinde aslında Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir konu başlığı daha vardı. O da Mavi Vatan Doktrini. Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik bir yasal düzenleme Kurban Bayramı sonrasında meclise gönderilecek. 14 maddeden oluşacağını biliyoruz şu anda. Ve deniz yetki alanlarına ilişkin de bir kanun teklifiyle özel statülü deniz alanları belirlenecek. Ege'de, tüm denizlerde sınırların tespitinde ilgili ve özel koşullar dikkate alınacak. Yakın komşumuzdan Yunanistan'dan da buna dair tabii farklı çıkışlar oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ben sorunuza şöyle bir girişle aslında cevap vermek isterim. Biliyorsunuz bunlar ordumuzun iki kıymetli generalinin geliştirmiş olduğu bir fikir. Cem Gürdeniz, Cihat Yaycı. Bu konuda akademik çalışma yapan iki general, rütbelerini doğru telaffuz etmiyorsam, hatırlamıyorsam özür diliyorum. Bu konsepti geliştirdi ve bu konsept zaman içinde ülkenin artık hakkında kanun çıkaracağı bir olgunluğa evrildi, pişti. Geldiğimiz noktada mesele şu: deniz yetki alanları ya da devletlerin karalarının devamı olarak denizlerden pay alması veya kara ülkelerine dahil edecek bir mesafenin belirlenmesi çok çeşitli koşullara bağlı. Bunlar açık denizlerin olduğu yerlerde çok kolay belirlenir. 12 mil veya üzerine ilan ettiğiniz kadar bir alan belli sınır içinde ülkenize dahil olur. Ancak Ege'de mesele çok karışık. Ege'de mesele karışık çünkü coğrafya çok girift, birbirine geçmiş durumda, birbirine yakın toprak parçaları, ada parçaları, kayacıklar bulunuyor. Bu bir. İki, Lozan Anlaşması'nın altını çizdiği, teyit ettiği ve boş bıraktığı, hakkında yorum, daha doğrusu hakkında hüküm ileri sürmediği alanlar var. Türkiye yakın bir zamanda bunun üzerine çalışma yapıyor ve bunların Türkiye'ye ait olduğunu iddia edeceği üzerine beklediğimiz bir yasa çalışması yapıyor. Bu aslında oldukça önemli çünkü gelişen teknoloji ve teknikle birlikte artık adaların, toprak parçalarının anlam ifade ettiği çok daha yeni bir döneme giriyoruz. Ne demek istiyoruz? Çünkü bu toprak parçaları nerede bulunursa bulunsun bağlı oldukları ülkeye bir hakimiyet alanı ve orada bir eylemli bulunma alanı sunar. Şimdi Türkiye burada ne yapıyor? Türkiye burada hukuken aslında kendisine ait olan veya Yunanistan'a ait olan adaların dışında kalan, ama hukuken de Yunanistan'a teslim edilmeyen adalar üzerinde bir durum tespiti, meselenin adını koyma üzerine bir hamle yapmaya çalışıyor. Bu esasında oldukça önemli. Çünkü Türkiye'nin hem deniz savunmasında, hem hava savunmasında, hem kara savunmasında denizlerin

0: uluslararası hukukta beyanla irade geliştirme veya beyanla egemenlik alanı açmak gibi bir konu da var. Hı hı. Türkiye burada uluslararası hukukun tanıdığı hakkı kullanmak üzere diye okuyorum ben.
1: Saha 2026 sonrasında özellikle askeri uzmanlar burada tanıtılan teçhizatlarla ilgili değerlendirmeler yaptılar. Bu tabii ayrı bir konu. Bugünkü programımızın da muhabbeti içerisinde olmadığı için detaylara girmeyeceğim ama o detaylandırmalar arasında özellikle Adalar Denizi için yer altında bir şehir kurulması gerektiği mesajı da verilmişti. Belki o savunma sanayinin ön plana çıkması, o fuar görüntüleri arasında bu sözler biraz daha geride kalmış olabilir, heyecanın getirisiyle de elbette ve o görkemin izi sebebiyle, ama bunu da önemsiyorum doğrusu. Emekli tüm amirallerin bu tarz bir yaklaşımından ne anlamamız gerektiğiyle ilgili konularda belki önümüzdeki zaman diliminde biraz daha detaylandırılmaya açık olabilir.
0: Buna değer.
1: Şimdi Sayın Hocam, tabii bir Donald Trump'ın Çin ziyareti hafta boyunca ön plandaydı. İki ay öncesine kadar Çin'e karşı bir çatışmacı dil kullanan Amerikalı lider vardı. Ama burada o çatışma dilinin yerini daha uzlaşmacı, ölçülü bir tavırda, hatta uzlaşmacı, birlikte hareket etmeye dair de istekli olan, görüntü veren Donald Trump'ı izledik. Doğaçlama sert çıkışlar yapan bir lider yoktu. Metinlerinde belli ki her kelimesi üzerine de özenle de çalışılmış. Ama başka sahalarda, özellikle de Amerika ve Çin'in haricindeki ülkelerde ve tabii başta bunu İran'a koymak lazım, daha zayıf bir görüntü olarak da değerlendirildi bu durum. İran çıkmazını Çin'le aşmaya çalışan bir lider olarak da betimlediler. Tabii Dışişleri Bakanı Rubio'nun açıklaması da bunu da destekliyordu. Yani Körfez'de İran'ın şu an yaptıklarından ve yapmaya çalıştıklarından vazgeçirilmesi konusunda Çin'i daha aktif bir rol oynamaya ikna etmeyi umuyoruz dedi Rubio. İstediklerini alabildi mi sizce Amerika Çin'den? Tabii daha çok ticari başlıklar da ön plandaydı ama o konuya da nasıl bakarsınız?
0: Yani Rubio herhalde Çin'e girdiğine şükretsin diyerek böyle bir magazinel konuyla giriş yapalım. Ama ben izninizle meselenin başka bir yönünden lütfen sorunuza cevaplayayım. Şimdi Trump'ın Çin'de uslu bir çocuk gibi, tırnak içinde, şimdi medyanın ifadesini tekrar edeyim, uslu bir çocuk gibi davranmasının arkasında tabii ki çok kayda değer dinamikler var. Xi'nin, Xi Jinping'in açıklamasında en dikkat çekici bence noktalardan biri ifade ettiği şu durum: Tukudides tuzağını düşmemek. Yani Xi Jinping bunu ilk defa dile getirmiyor. Ancak Trump'ın karşısında bunu söylemesinin bir anlamı var. Şimdi Tukudides tuzağı kısaca şu demek: yükselen bir gücün mevcut bir gücü tehdit etme durumu. Şimdi bu eski Yunanistan'da iki devlet arasında yaşanan çatışmaya bir atıf. Söylediği şu: mevcut güç yükselen gücü tehdit olarak algılar ve kaçınılmaz olarak bu süreç savaşa evrilir. Xi Jinping diyor ki, bizi böyle algılamayın. Bizim yükselişimiz sizin için tehdit değil, aksine ortak kalkınma, küresel refah ve istikrar için bir katkıdır. Şimdi bunun altında başka bir şey var. Çin uzmanları, yine Çin üzerinde uzmanlık yapan dostlarımızla, meslektaşlarımızla konuştuğumuzda karşımıza şu çıkar: İran'da, İran meselesi konusunda da bunu sıklıkla vurguladık sizin programlarınızda. Barışçıl kalkınma, güçlenirken fincancı katırlarını ürkütmeme prensibi. Benim kendimce böyle anladığım ve ifade ettiğim mesele bu. Yani ben güçleniyorum ama sana tehdit değilim. Yani ben kalkınıyorum ama senin refahından pay alarak bunu yapmayacağım. Çin güçleniyor ama dostlarıyla birlikte refah bir gelecek elde etmek istiyor. Ancak öbür taraftan şöyle de bir gerçek var. Şimdi bugün dünyanın en büyük ekonomileri olarak, eğer dinleyicilerimiz hemen internetten ararsa, karşılarına ABD, Çin, Almanya, işte Japonya, Hindistan çıkacak. Ancak şöyle bir şey var: ABD'nin 30 trilyon doları karşısında Çin'in 20 trilyon doları ve bunları hemen 3. sırada izleyen Almanya'nın ise 5 trilyon. Öncelikle tabloyu ortaya koyalım. Devasa büyüklükte iki devletten bahsediyoruz. Ama kritik olan başka bir şey daha söyleyeyim. Eğer durum böyle devam ederse, koşulları sabit tutarsak, Çin 2030'da ve 2050'de olmak üzere iki ayrı projeksiyonda ABD'yi hem gayri safi milli

0: asla'da geçiyor 30'lu yıllarda. 50'li yıllarda ise askeri anlamda sollamış oluyor. Bu durumda ABD'nin elini kolunu bağlayıp beklemesini ummamak gerekiyor. Mutlaka bir şey yapmak zorunda. Trump da ve elbette ki ekibi de bunun farkında. Peki soru şu, ne yapabilirsiniz? Böylesine hızlı tempolarla yükselen, egale edemediğiniz, üstelik rekabete girmeyen, yani bilek güreşinde bileğini tutamadığınız bir Çin söz konusu. Bununla nasıl rekabet edeceksiniz? ABD lideriyle Çin'e giden ekibe bir bakalım. Dünyanın en büyük devasa şirketlerinin CEO'larını aldı götürdü. Evet. Ve 5B ile ifade edilen şeyler talep ediyor. Bunlardan birisi Boeing. Boeing sadece uçak üretmiyor, savunma sanayisi ürünleri de üretiyor. Beef dedikleri sığır eti ihracatı konusunda Çin'in kendilerini kapı açması. Beans dedikleri soya fasulyesi ticareti konusunda Çin'in kapılarını aralamak. Business Board ve Bankers Board dediği, yani daha doğrusu ticaret kurulu ile yatırım kurulu konusunda Çin'le iş birliği açmak. Yani ABD aslında şunu istiyor. Ben Çin pazarına gireyim. Neyle gireyim? Teknolojik ürünlerimle gireyim. Savunma sanayiyle gireyim ama öteki taraftan çok sıradan tarım ürünleriyle de gireyim. Çünkü Çin çok büyük bir pazar. Bunun karşılığında 3T de Çin'den geliyor. Nedir bunlar? Tarifeler. Çin diyor ki bana uyguladığın tarifeler konusunda gümrük yüklerini azalt. Teknoloji konusunda Çin'e ihraç etmeyi yasaklamış olduğun ya da kotalandırmış olduğun ürünlerin de ihracına müsaade et. Ve Tayvan'ın tanınma noktasında katiyen adım atma, burası benim kırmızı çizgim. Şimdi gelelim değerlendirmeye. Trump'ın bunlardan pek çoğu konusunda Çin'le hemfikir olduğu, Tayvan'ı çok uzak, biz orada savaşmak istemiyoruz dediği bir mesele var. Tarifeler konusunda Nvidia biliyorsunuz çok bir çip üretiyor ve Çin pazarına girmek istiyor. Çin bunu kabul etmedi diyor, kendileri bunu üretecekmiş. Bu bize bir şey söylemeli. Çin artık bugün yükselişinde kendi dinamikleriyle, üstelik katma değeri çok yüksek olan ürünler üreterek gerçekleştiriyor. Dolayısıyla ABD'nin Çin'i kendi resmi belgelerinde düşman, rakip olarak tanımladığı bir durum söz konusu. Rusya'da değil, İran'da değil, aslında bütün resmi Çin üzerinden okumak bizi çok az yanıltır. Yani %100 bize bir doğruluk vermez ama çok az yanıltır. ABD-Çin ilişkileri çok kritik ve küresel sistemi etkileyecek bir düzlemdedir. Peki Rusya ve İran endişeyle mi izledi? Pek tabii ki, çünkü çok pragmatik bir ülkeden bahsediyoruz. İki ülkeden de. İkisi de çok pragmatik. Ben Rusya'nın yerinde olsam endişeyle izlerdim. Ancak İngiltere'nin yerinde olsam da, Avrupa Birliği'nin yerinde olsam da endişeyle izlerdim. Çünkü hepsini ilgilendirecek bir düzlemden söz ediyor. Hatta şunu da altını çizelim. Son bir yıl içinde Çin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini de ağırladı. Önümüzdeki hafta Putin de Çin'e gidecek eğer program aksamazsa. Dolayısıyla artık ucuz ürünler üreten bir Çin'den değil, üretimiyle küresel siyasete etki edecek bir Çin'den söz ediyoruz.
1: Katma
0: neden?
1: Değeri yüksek olan
0: İnanılmaz katma değeri yüksek ve bunu askeri alana yansıtma kabiliyeti de geliştiriyor. Mesela Çin için bugün saldırgan bir devlet değil diyoruz. Ancak filolarını koruyacak gemilerle beraber yolculuğa çıktığında bu başka bir dünyadan söz ediyor olacak bize. Ancak sorunuz da var diye onu unutmadan hemen cevaplayayım. İran konusunda istediğini aldı dedi bizim medyamız. Ancak Batı medyası Trump eli boş döndü dedi. Bunu anlayışla karşılamak lazım. Çünkü Çin başından beri söylemiş olduğu şeyleri söylemeye devam ediyor. Hürmüz açık kalsın, uluslararası ticaret kısıtlanmasın, enerji sevkiyatım güven içinde olsun. Bunu İran'a da deklare etmiş durumda. Bunu ABD'ye de deklare etmiş durumda. Ve tavrı başından beri tutarlı şekilde yani ilerliyor. Dolayısıyla ABD bir şey aldı mı almadı mı diye sorduğumuzda Çin başından beri söylediği şeyleri söylemeye devam ediyor.
1: Niyazi Hocam, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Önümüzdeki hafta tabii dünya gündemi fırsat verir mi bilmiyoruz. Her geçen hafta içerisinde hakikaten önceliği belirleyebilecek içeriklerle de bir hafta sonuna erişiyoruz ama mümkün olursa şayet Avrupa yakasındaki bazı seçimler de yapıldı ve İngiltere'de mesela parlamento seçimleri, İşçi Partisi'nin geride kalması, Almanya'da

0: yine bir federal eyalet seçimlerinin olması, burada Türk isimlerin çıkması, keza İngiltere'de de aynı. Buradaki ivme kayıpları ya da ivme kazananlarla ilgili görüntüyü de konuşmak isterim. Uygun olursa tabii, dediğim gibi dünya gündemi fırsat verirse. Çok teşekkürler tekrar aktardıklarınız
1: İyi
0: için.
1: yayınlar. Hoşça kalın.
0: Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuz oldu. Haberlerimizi dünya genelinden bakmaya devam edeceğiz ama bu sefer siyasetten biraz daha uzaklaşıp daha toplumsal tarafına, sosyal tarafına ineceğiz. İlginç başlıkları bizler için yakalıyor Editör Nihal Sandıkçı. Nihal Hanım, hoş geldiniz, günaydın.
2: Günaydın, nasılsınız?
0: Çok teşekkürler, sizleri sormalı.
2: Biz de iyiyiz.
0: Bu sefer
2: Teşekkür
0: stüdyoda
2: ederim.
0: değilsiniz, uzaktan bağlanıyoruz. En yakın zamanda
2: Evet.
0: yine bekliyoruz mümkün olursa sizleri
2: Ben de
0: stüdyoda
2: çok
0: görmeyi
2: sevinirim.
0: seviyoruz. Bütün
2: Ben de öyle.
0: konuklarımız gibi yakından söyleşi yapmanın enerjisi çok farklı. İlk hangi haberimizle başlayalım?
2: Sevindirici olsun diye düşündüm. Bizim için bir
0: Lütfen.
2: spor haberi. Hatırlıyorsan Nisan ayında milli satrancımız Yağız Kağan Erdoğmuş'u konuşmuştuk.
0: Evet.
2: O böyle dünya satranç tarihinde en genç büyük usta unvanını almıştı. Şimdi şöyle bir ekip işi tabii. İşitme engelliler satranç erkek milli takımımız. Onlar da dünya şampiyonu oldu. İspanya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası'nda milli sporcularımız, isimlerini okuyacağım şimdi, Ege Yazar, Ahmet Taha İnal, Erden Özdemir ve Metin Baykalı. Onlardan oluşan takım altın madalya kazandı. Bir yandan da oradaki yine milli sporcularımızdan Ege Yazar hızlı satranç kategorisinde, o da bronz madalyanın sahibi oldu. Böyle bir bizim için yine gurur
0: Tebrik
2: kaynağı
0: ediyoruz
2: haberlerden biri.
0: tüm oyuncularımızı ve ilk takım madalyası aynı zamanda da ülkemize kazandırdıkları. Dileriz
2: Evet.
0: devamı gelir. Bu aralar satranç
2: Gelir.
0: alanından hakikaten yüksek rütbeli sonuçlar alıyoruz. Hepsi ayrı
2: Çok
0: ayrı kıymetli
2: sevinecek.
0: bu anlamda, doğru söylemek gerekirse tabii ki de. Hep sadece
2: Ve
0: madalya bazında bakmıyoruz
2: tabii tabii
0: yani.
2: kesinlikle öyle. Bir yandan da şimdi spordan, o sevindirici haberden bir böyle bir artık kronikleşmiş hem sosyolojik hem de daha bireysel düzeyde sorunlardan birinin araştırması var BBC Future'da. Acaba çağımızın anne babaları, işte modern ebeveynler neden atalarımızdan daha fazla uykusuz ya da yorgun hissediyorlar kendilerini diye. Bu işte araştırmaya göre günümüzün ebeveynlerinin bebek uykusu nedeniyle yaşadığı yoğun uykusuzluk. Bu bebek uykusu deyince herhalde bunu sanki anneler daha mı iyi hızlı anlayacak diye düşünüyorum ama şöyle
0: Çok
2: küçük
0: uzak değilim o
2: parantez.
0: konulara.
2: Nasıl?
0: Ben de çok uzak değilim doğrusu o
2: Evet.
0: konulara. Bugün de
2: Evet.
0: tam duygularıma tercüman olan bir konu olmuş. Lütfen buyurun.
2: Şimdi şöyle özetle, şimdi insanlık tarihi boyunca tabii her zaman aynı şekilde yaşanmıyordu bu süreç diye aslında bir giriş yapabiliriz. Araştırmalar eski toplumlarda o bebek bakımının daha kolektif, yani bir ortaklaşa aslında yürüyen iş ya da işte sadece hani anne babanın görevi değil, genel hani bizdeki atasözleri, deyimler gibi, yani bir çocuk için bir köy lazım durumu doğal olarak da o ebeveynlerin yükünü hafifleten bir süreç yaşanıyordu.
0: Elbette.
2: Temel bulgular da şöyle araştırmada, evet, avcı toplayıcı topluluklar tarih öncesi, onlarda bebekler çoğunlukla böyle yalnız uyutulmuyor. Anne baba, işte kardeşler var, büyük anneler, büyük babalar ve diğer topluluk üyeleri o bakım sürecine aktif biçimde katılıyorlar. Annenin işte o gece boyunca sürekli uyanmasını tabii ki engelleyen güzel bir durum bu. Bilim insanlarına göre ama modern toplumlarda bu yaygınlaşan çekirdek aile düzeni işte buna sebep belki de. Yalnızca işte anne baba ve çocuklardan oluşan bir yaşam biçimi var artık. Ve işte ilk aylarda da, özellikle o bebeğin ilk aylarında da daha izole hale geliyor. Bu yüzden işte o bizim hani çok aslında bildiğimiz ama artık bizim de uzaklaştığımız, ki bu haberin sonuna yeni bir araştırma da ekleyeceğim ülkemizle ilgili. Geçmişte bakımın bir kişinin değil de bir grubun sorumluluğu olduğunu vurgulayan bir çalışma. Ve bazı geleneksel toplumlarda

0: işte anneler gece boyunca tek başına bakım vermiyor. İşte yetişkinler devreye giriyor. O yüzden de daha tabii günü rahat devam ettiren bir anneyle babayla karşı karşıyayız. O bebeklerin biyolojik ritmine daha uyumlu bir düzen aslında diyorlar, geçmiş toplumlarda yaşanan. Yani bir yandan da şunu eklemiş çünkü araştırma, şu anda her şey çok hani sanki disiplinliymiş, düzenliymiş ve böyle olması gerekiyormuş. İşte katı saat programları var, işte şu saatte emzireceğiz, bu saatte uyutacağız gibi. Halbuki işte bebeği kendi odasında, işte yani bazı baskılarda var ya, işte yalnız uyusun filan, böyle tabii olmuyordu eskiden diyorlar. Yani evet, kesintisiz bir 8 saat uyku beklentisi yoktu yani anne babalar için ya da bebeklerin beslenmesiyle
1: biraz
0: ilgili.
1: Biraz akış takip ediliyordu. Günün akışına göre de yaşanılıyordu. Elbette burada çocuğun ihtiyaçları da ön planda, ama yine de ailenin ortak buradaki düzeni de merkezden çok kopuk bir yerde değildi. Şimdi tabii biraz daha herhalde ebeveynler kendi ihtiyaçlarını geride tutmaya başladılar.
0: Şöyle Büşra Hanım, yani muhtemelen şimdi siz de yaşıyorsunuz. Bir kusursuz ebeveynlik beklentisi var. Yani
1: helikopter diye tabir ediliyoruz artık.
0: Evet. Yani o doğal olarak o streste anne babaya bu durumu, özellikle anneye, daha ağır hissettiriyor.
1: Ama uyku konusunu deyince ben ilk başta şey zannettim. Hani teknolojinin olmadığı bir zaman dilimi olduğu için daha az dikkat dağıtıcılar vardı belki diye. Hani daha doğal ışığa göre yaşayan bir atalarımız vardı. Güneşin batması ve doğmasını takip eden. Acaba öyle mi diye düşündüm. Hakikaten ama sizin konuyu açtığınız yer çağımızın da bir başka sorunu olarak da ön plana çıktı. Bununla ilgili varyansınlar da yok değil. Sosyal ortamlarda çok rastlıyorum.
0: Evet, yani sizin dediğiniz de muhtemelen yine argümanlardan biri. Ama şu anda evet, birebir kopyalanamayacak bir yaşam şekli elbette bahsedemeyiz. Fakat oradan dersler çıkartabiliriz gibi bir durum var. Yani işte o görevi paylaşmak, biraz daha destek isteyebilmek, yani tek kişiye bindirmemek bu ebeveyn yükünü ve de insanın belki de işte bu anne baba üzerindeki stresi azaltacak bir ne bileyim, hani zihinsel de aslında bir farklılığa da, artık dönüşüme de belki ihtiyaç olabilir. Hem de bu geriye dönüşüm gibi düşünebiliriz.
1: Çekirdek yani ailenin arkasını genişletmekte fayda görüyoruz bu aktardıklarınızdan sonra da.
0: Ve bu arada ekleyeceğim dediğim haber şuydu. Bir istatistiklerle aile TÜİK'in istatistiklerle aile verileri var. Çok taze, işte Oksijen'den Baran Cansay'ın yapmış haberi. Türk aile yapısındaki çarpıcı değişimi rakamlarla ortaya koyan bir şey ve verilere göre hane sayısı mesela 2008'den bu yana Türkiye'de 9 milyon artmış. 26.9 milyona ulaşıyor ve hanelerin %62.7'si çekirdek aile. Ve bunlar içinde eşler ve çocuklardan oluşan ailelerin oranı son 11 yılda %45.7'den %37.5'e inmiş durumda. Tek kişilik haneler de yükselme var. Neredeyse %20.5'e ulaşmış ve tek ebeveyn ve çocuktan oluşan aileler de var. Onlarda da artış var. O da %7.6'dan %11.3'e yükseliyor. Yani tek başına çocuk büyütenler.
1: Öyle olunca da zaten bir ikinci çocuğu ya da kardeşi düşünme konusunda tabii da kişiler çok cesaretli olamıyor. Buna da
0: tabii öyle bu büyük bir şey, yorgunluk ve ama yük üzerinden.
1: Doğrusu uluslararası siyasetteki özellikle güvenlik temasını konuşuyoruz ama bununla ilgili hep bir çatışma, savaşlar ön planda olsa dahi işte bu bireylerin de nüfusla ilgili etkisi yadsınamayacak bir seviyede. En az onun kadar önemli bir tabloda karşımıza çıkıyor. Ne yazık ki Türkiye'de bu karnesinde çok iyi bir tabloya sahip değil. Üzücü bir haber oldu ama güzel de bir uyarı oldu doğrusu.
0: Bence üzülmeyelim. Hani farkında olup daha iyi hale, ya da işte yani bu süreci nasıl hani kolaylaştırabiliriz diye, ya bir çok bireysel aslında girişimlerle neden hani daha iyi hale gelmesin gibi hissediyorum ben. Şeyde mesela şu küçük not da hani onunla kapatayım. Şırnak mesela en kalabalık hanelerin bulunduğu kent Türkiye'de. 17 yılda %41 küçülmüş Büşra Hanım. Mesela yine doğudan gidelim. En düşük hane büyüklüğü 2.49 ile Tunceli'de ve bu kent

0: Peki her 4 evden 3'ünde çocuk yok. Güzel bir çalışma bu da. İlerleyen zamanlarda yine ilgili bir araştırma olursa
1: takip ederiz sizinle Türkiye nüfusu
0: takip
1: için.
0: Ederiz.
1: Son derece önemli veriler.
0: Evet, uzaklara gideyim o zaman ben.
1: Lütfen buyurun.
0: Bu konudan Maldivler, orada bir tatsız durum var, ama tabii Maldivler de böyle dalış turizmiyle çok ünlü ve tüplü dalış sırasında 5 İtalyan yaşamını kaybetti. Dalgıçlara 50 metre derinlikte ulaşabiliyorlar. O da hepsine de ulaşabilmiş de değiller. Mağaraları keşfetmeye çalışıyorlar. Muhtemelen hani orada oldu diye bakanlık açıklama yapmış. Ve bu arada çok iyi dalgıçlar.
1: Deneyimli bir ekip. Yaşın.
0: Çok deneyimli bir ekip. Yani İtalya basını da olayı çok detaylı incelemiş. Onlar da yani hani bir yandan dalgıçlıkta böyle birbirine body denilen hani eşlik etmeler vardır ve illaki biri çok daha iyidir. Ama mesela okyanusta dalmak ve mağaralara girmek, onlar büyük profesyonellik ve ileri düzey dalgıçlık tabii ki bilgisi gerektiren şeyler, etkinlikler, ama şu 60 metre su altında bir mağarada şu anda işte bir cesede ulaşabildiler. 4 dalgıcın daha orada olduğuna inanılıyor. Bu arada da hani kolayca yapılamayacağını da tahmin edebiliriz yani bu çalışmaların. Çünkü tabii. Hani hava şartlarını kontrol edecekler, oralara ekipler, özel ekipman, dalgıçlar gönderiliyor ve yüksek riskli bir arama operasyonu. İşte bu da böyle.
1: Bu tarz dalışlarda bir kişinin güvenlik için acaba beklemesi su üstünde demek ki mümkün olmuyor mu? Bunlar da belki değerlendirmeye layık başlıklar olabilir. Ne kadar deneyimli olsalar dahi çok fazla derine indiklerini anlıyoruz burada. Bir keşif var. Aslında bir bilinmezliğin de takibi var. 50 metrenin üzerinde belki aşan bir husus. Bu anlamda da demek ki su üstünde yine de bununla ilgili bir izinlerin takip edilmesi kıymetli olmayacak mıdır? Belki de öyle bir hadise mi? Onu da bilemiyoruz tabii ama 5 kişi olunca biraz düşündürdü bu.
0: Onun karşılığı yok Büşra Hanım. Yani yukarıda tabii ki hani onları götüren oraya bir işte gemi var. Doğal olarak bekliyor. Hani belli bir süresi de var. Zaten işte o aşıldıktan sonra işte sahil güvenlik dalgıçlarını çağırıyorlar. Doğal olarak hani orada tabii ki herkes profesyonel olsa da bu bir yandan da doğayla baş edebilme, hani ne gibi bir aksilik oldu da bu aşamaya gelindi, muhtemelen mağara etkisi diye düşünülebilir.
1: Evet.
0: İlk etapta
1: şüphesiz araştırılıyor bunlar da. İtalyan halkına da buradan başsağlığı diyelim. 5 tane vatandaşını kaybettiler.
0: Evet.
1: Son derece önemli. Arama operasyonları da belli ki yüksek risk taşıyor, bu anlamda da kolay olmayacak kendilerine ulaşmak.
0: Evet, şimdi bir de son haber ekleyeceğim. Bu da böyle bir neredeyse Türk kızı gibi andığımız için Dua Lipa ile ilgili. biz de çok severiz ülkeci. O da Türkiye'yi çok seven sanatçılardan biri.
1: Belki gelmesi de mümkün olabilir, bakalım Galatasaray'ın şampiyonunda kendisine teklif gitmiş gelecek mi, göreceğiz.
0: Şöyle aslında böyle bir dava konusu var Dua Lipa'nın. Bir televizyon şirketi ve markası işte TV kutularında onun görüntüsünü kullanıyor, böyle yarım kare gibi. O da işte Instagram etkisi diye bir durum olduğunu ben kendimce yorumluyorum. Gelen işte ona Dua Lipa'nın olduğu bir şeyi hani almadan olmaz gibi. Herkes böyle yorum yapınca, yeter ki hani onun fotoğrafı olsun, o televizyonu sırf duada olduğu için alacağım ya da satan bir şeye ihtiyacınız varsa üzerine Dua Lipa'nın bir resmini koyun falan yazan böyle Instagram yorumları varmış. Bunu da çünkü dava dosyasına koymuşlar, yani kullanıcılar böyle yorumlar yapıyor diye. İşte Haziran 2025'te oluyor o kutulardaki resimler ve sonrasında işte o dava açılıyor, $15 milyon. Ben bu ünü çok zor kazandım, bu başarıyı, ve siz bunu uygunsuz bir şekilde yararlanmak için kullanıyorsunuz diye.
1: Aslında bunu yapan marka da kıdemli bir marka. Yani yılların
0: tabii
1: reklam dünyasını bilen de bir teknoloji firması.
0: Onlar da şöyle açıklama yapıyor. Yani biz orada işte üçüncü tarafça sağlanıyor oradaki görüntü. İşte bu aracı şirketler var ya.

0: yine hani resimlerin
1: evet.
0: ya da işte videoların telifiyle
1: onu.
0: ilgili, biz yani yalnızca içerik ortağından iznin güvence altına alınabildiği, aldıklarına dair böyle bir onlardan açık bir güvence aldıktan sonra biz bunu kullandık diyorlar. Belli ki bu dava uzar gibi.
1: Tabii.
0: Diyorum ben.
1: Çok da doğal aslında Nihal Hanım. Yani sadece bir ses taklidi gözüyle bakılıyor bazen ama bu bir önemli davaya konu oluyor. Çünkü yılların oyuncusu, bu anlamda da bir ün sahibi olmuş. Sesinin izinsiz kullanılması izin vermiyor. Veya yüz hatları bir animasyonda kullanılıyor. Bu ortaya çıkınca yine bir dava konusu oluyor. Bu sefer Dua Lipa için de direkt hiçbir gizem
0: Taylor
1: olmadan.
0: Taylor Swift galiba en son benim hani sesimi kullanamazsınız diye o ilk davalardan birini o yaptı.
1: Evet, artık hepsi bu anlamda da bir AI patenti kazanma yolunda adım atıyorlar. Nihal Hanım çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi bir
1: önümüzdeki
0: hafta
1: hafta yeni başlıklarla tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Hoşçakalın.
1: Editör Nihal Sandıkçı konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz.

0: Sıradaki konumuzda da yapay zeka başlığı yer alacak. Günlük hayatta yapay zeka kullanımları manşeti altında inceliyoruz bunları. Kreatif Kültür Direktörü Gence Demirer konuğumuz. Gence Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Sizleri sormalı.
1: Ben de iyiyim. İyi hafta sonları.
0: Umarım öyle olur. Geçtiğimiz hafta Elon Musk'ın OpenAI amacından saptı gerekçesiyle açtı davayı konuşmuştuk. Tıp
1: Evet.
0: alanında yine artık hastalığın erken teşhisinde de yapay zekanın rol alması üzerinde durduk sizinle. Bu çok ilgi çekiciydi doğrusu. Tabii
1: Evet.
0: Musk duruşmalarda yapay zekanın insanlığı yok edebileceği konusunda da endişelerini dile getirmişti. Ancak tabii hakim bu tür söylemleri biraz daha kıyamet senaryosu konuşmaları olarak gördüğü için kısıtlama da getirmişti. Bunlarla alakalı farklı farklı hususlarını siz de aktarıyorsunuz bizlere, farklı anekdotları buluşturuyorsunuz. Endişeler olsa da yenilikler de hızını kesmiyor.
1: Aynen.
0: Şirketler buna yönelik adımlar atıyorlar doğrusu. Yine bu hafta bize aktaracaklarınızı merak ediyoruz. Bir robotla ilgili hususlara değindiğiniz yazınız var. Neler
1: Evet.
0: aktaracaksınız? O robotu ben aktarmadan siz tanıtır
1: Evet,
0: mısınız
1: yani
0: bizlere?
1: bu robot zaten bu robotun ilk babası diyelim ya da dedesi. Şu anda birçoğumuzun evinde o yuvarlak süpürgeler var ya, ismini farklı farklı koyuyoruz. Asıl adı Roomba o süpürgelerin. Roomba süpürgelerin yaratıcısından geliyor bu robotta. Colin Angel diye bir adam. Colin Bey bu zaten bu yuvarlak süpürgeler ilk çıktığında çok ciddi endişelere de sebep olmuştu. Evimizin planını çıkartıyor. İşte bütün evin nerede nasıl
0: Gözetleniyor diyorsun.
1: yerleşildiğini, nasıl yaşandığını raporluyor ve bunu buluta yolluyor gibisinden çok böyle farklı senaryolar olmuştu. Şimdi bir süpürge değil de bir varlık üretti, yani bir farklı bir şey. Adı Familiar, tanıdık diye bir ürün. Bir ev hayvanı gibi bir şey diyebilirim bunu. Yani dinleyicilerimiz çok rahat bunu görebilirler, bakabilirler. Evet, böyle tüylü bir hayvana benziyor. İşte kulaklarını oynatıyor, kuyruğunu sallıyor. Göz teması kuruyor ama gözünün arkasında iki tane kamera var. Bütün her şeyi izliyor. Yapay bir arkadaş deniyor buna. Ve bu böyle beden dilini okuyarak sahibinin ya da evdeki yaşayanların karşılık veriyor. Sürekli böyle yaklaşmıyor, bazen uzak duruyor, bazen kendini sevdiriyor, tırnak içinde söyleyip trip atıyor. Böyle bir farklı bir şekilde yaklaşan biri. Ve yeni kuşak çağın, yani böyle yeni kuşak derken böyle bir yaş grubunu almıyorum. Yapay zekayı çok kullanan, ondan sonra ya da günümüz işlerinde üst düz böyle beyaz yaka işlerine de çok fazla bulaşmış insan türüne yeni kuşak deniyor böyle. Yaş farkı olmadan. Evcil hayvan istiyor ama bu sorumluluğu almak istemiyor, verisine ulaşılmış. Ondan sonra yalnız kalmak istemiyor ama insan ilişkilerinin bu yükünü ve kalabalığını da taşımak istemiyor. Bunu teknolojiyle bir araya getirip bu tanıdık isimli ürünü çıkartmış Colin Bey. Ve insanın da şeyinden çok faydalanmış. Çok kolay bağ kurma, ne diyelim, zayıflığından çok faydalanmış. Çünkü insan, biz hepimiz çizgi film karakterlerine üzülen, ondan sonra işte oyuncak ayıya kendi ismini, yani bir isim veren, oyuncaklarımızı kişiselleştiren, ürünlerimizi, arabalarımızı ya da başka şeyleri bir şekilde kimlikler veren, sokak hayvanlarına bile bağlanan bir farklı bir türüz ve sosyal bir türüz.
0: Bu sefer
1: Ama
0: ama
1: şimdi
0: cansız bir varlık, canlıymış gibi bir anlam yüklenilen bir nesneye karşı yükselmeye başlıyoruz. Aslında yapay zekanın sohbet robotu olarak çıkması da çok böyle yabana atılmayacak bir konumu. Plansız bakmamak mı lazım bu hususlara? Yani bir sonraki gelen hamleler bu sürecin ne kadar parçası? Sizinle her konuştuğumuzda biraz daha bunu
1: aynen.
0: düşünmeye başlıyorum. Çünkü bu duygusal bağın güçlenmesini de kolaylaştırıyor aslında bu geçiş ortamı. Ama sizce rağbet görür mü dersiniz? Biraz
1: Rağbet
0: da
1: görür.
0: ne yazık ki yalnızlıkla ilgili vurgunuz da olduğu için az önce Nihal Sandıkçı da ne yazık ki
1: Aynen.
0: nüfusların küçülmesiyle ilgili daha fazla daralan bir aile yapı olması, tek başına yaşayan kişilerin de artması ile ilgili konuları ön plana çıkardı. Bunlar tabii ki bir tercih de olabilir ama insandan ziyade cansız bir varlığı arkadaş edinme farklı bir tartışma alanı oluyor. Sizce rağbet olur mu dersiniz?
1: rağbet olur gibi, sadece birazcık paranoyalar olur gibi. Ama şimdi orada büyük bir sıkıntı var. Yani Nihal Hanım'ın şeyini de dinledim. O veri de çok doğru bir veri. Yani şimdi insanlığın yalnızlığını çözmek bir yaklaşım. Ama onu rahat ve katlanılabilir olabilirliğini çözmek başka bir yaklaşım. Şu anda biz yalnızlığı rahat ve katlanılabilir olacak şekilde çözen şeyleri tartışıyoruz hiç. Yani bir yalnızlığı çözme tarafına yönelmiyoruz. Yalnızlığı çözmenin en basit çözümü sosyalleşmek. Şimdi sosyalleşmeden bunu katlanılabilir bir tarafa çekiyoruz. Ve bu robotlar, bu tip şeyler, işte yapay zeka konuşma araçları, bunlara bu yalnızlığınızı katlanılabilir kırıyor ve yalnızlığınızı bir şekilde, evet tamam sen yalnız kalabilirsin ama evet yalnız değilsin. Karşımda da şey var, bir dijital bir ürün ya da bir yapay zeka var. Şimdi burada daha büyük bir sorun var. Bu ürünü eve aldığımızda ya da işte bir şekilde yaşamımıza soktuğumuzda, şimdi yüz ifademizi okuyan, ses tonumuza göre davranan, evin içinde sürekli gezen bir mikrofon ve iki tane kamera var. Şimdi ve bu işi bir şirket diyor ki biz bunları buluta hiçbir şekilde yüklemiyoruz, şey yapmıyoruz. Ama şöyle bir düz çıkarım da var. Bu yuvarlak robotların yüzünden ev yerleşimlerimiz ve şeylerimizin nasıl yeni ev planlarını şekillendirdiği verileri de var ortada. Ya bu böyle bir komplo teorisi gibi gelebiliyor ama çok büyük bir datadan bahsediyoruz. Çok büyük bir data bu. Şimdi bu büyük datayı kullanmak ve buna karşı şeyler vermek de tamamen bu tip şeylerin, robotların elinde. Ve yalnızlığın çözümü olarak sunulması da evet bir bakıma çok İlgi çekici gelebiliyor, tüketilecektir, çok büyük tüketilecektir. Yani bir Pikachu ya da işte o küçük o beslediğimiz hayvanlar kadar popüler olmayacaktır, o küçük oyuncaklar kadar, ama yani çok yüksek ihtimalle siparişler ilk günden bitecektir.
0: Entropi peki yeni kurduğu enstitüde bu dataları işlemeye dönük bir enstitü mü? Bunu takip etmek üzerine kurulmuş bir anlayış mı var?
1: Tabii burada onlar var. Yani şimdi 3 tane ana bacağı var bu enstitünün. Bir yapay zeka işleri nasıl değiştirecek, meslekler nasıl değişecek tarafı var. Ondan sonra ikinci tarafı siber güvenlik, biyotehditler ve siber saldırıları nasıl şey yapacağız? En önemlisi yapay zekanın sık sık şu anda yapmaya başladığı otonom saldırılar. Yapay zekanın kendine saldırmalarını nasıl engelleyeceğiz tarafı var. Ama en ilginç kısmı ise evet bu toplumsal düşünce biçimini nasıl değiştiriyor? İnsanın eleştirisel düşüncesini kaybediyor mu araştırmaları var bu enstitüde? Ve bu yalnızlık konusu çok büyük bir şey. Çünkü şu anda büyük çoğunluk, bu yeni jenerasyon dediğim taraf, yine yaştan bağımsız, iş yazışması, ödevler, stratejiler, sunumlar, bazen duygusal durumlarını bile otomatikman yapay zekaya şey yapıyor, danışıyor. Ve bu böyle yeni bir şey geliyor, bir düşünce şekli. Ve hep sonucuna çıkıyoruz burada. Sizle konuştuğumuz, bu fikir kimin? Yani nereden geldi bu bizim kafamıza? Bizim oluşturduğumuz bir şey mi? Yapay zekanın bizi yönlendirmesi mi? Ve büyük veriler diyor ki gerçekten şu anda toplumlar yapay zekanın yönlendirmesiyle hareket ediyorlar.
0: Düşünce biçimlerimizi yönlendiriyorlar.
1: Aynen ve insanın eleştirisel düşünceyi kaybetmesi demek, sorgulamayı kaybetmesi demek. Ve sorgulamayı kaybettikçe bu sefer çok ciddi beyinsel ve bu nörobilimsel bir şeye gidiyoruz biz. Çıkmaza giriyoruz. Yani bir bölümü kapatıyoruz içeride ve bütün trafiği taşıyan bölümü kapatıyoruz.
0: Bunu peki bu anlamda da oluruz. Yani siz mesela teknoloji şirketlerine nasıl güveniyorsunuz? Kusura bakmayın tabii, soğuk algınlığıyla da sesimiz de değişiyor ama evet. Şimdi teknoloji firmaları bir şey üretiyorlar, sonra buradan çıktıları da takip ediyorlar. Ama o evimize robotu sokan da, onunla ilgili verileri takip eden de bu firmalar. Ne kadar güvenmeliyiz?
1: Onların yapıyor olması çok kötü bir müşteri.
0: Yani firma bu özel için çok iyidir elbette de bizler açısından nasıl diye soruyorum. Lütfen buyurun.
1: Bu yani böyle bana şey gibi geliyor. Futbolcu oyunu oynayan aynı zamanda da hakem. Yani ne kadar tarafsız bir karar verebilir? Yani bunun yapılması gereken devlet kurumları, üniversiteler, sosyal bilimciler, psikologlar, felsefeciler ve hukukçuların olması gerekiyor. Böyle bir kurulların olması lazım. Yani Antropik böyle bir enstitü kuruyor ama bu enstitünün kurulması çok doğru. Ama bunu kurması gereken şey teknoloji firmaları mı? O çok büyük bir cevaplanmamış soru. Ben doğru bulmuyorum kişisel olarak. Yani çünkü burada kendine yönlendirecektir. Çünkü yapay zekanın getirdiği bu büyük enerji ve şey trafiği, veri trafiğini çözmek için çözümler arayacaktır ki onlara göre de yatırımlar var şu anda. Yani çünkü biliyorsunuz her bir sorgulamanın maliyeti aslında normal hayatta bize çok büyük bir enerji tüketimi, çevresel tüketim olarak geri geliyor. Evet. Ve bunları da bir şekilde ekarte edecek çözümlere yönlendirecektir. Bunu yönlendirecek şeyler de eleştirisel düşünceyi alırsanız insanların elinden istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz.
0: Bu kadar enerji akışıyla yönetme baskısı varken hala da atılımlar da devam ediyor. Bununla ilgili bir yönetilebilir pozisyon karşımıza çıkıyor mu dersiniz? Nasıl bir hazırlık var?
1: Yani tabii ki şeyler var. Bununla ilgili yönetilebilir şeyleri kendileri yaptığı için çıkıyor aslında. Çünkü şey çıkmıyor. Bu özellikle bu enerji tarafında Pantala diye bir sistem var. Şeyi karadaki enerjiyi denize, okyanusa taşıyor. Maksimum faydayı görmek için hem soğutmasını hem de okyanusun dalgalarından elektrik üretmesini şey yaparak. Şimdi bizim bütün datalarımız okyanusun altında bir böyle farklı bir tüpün içinde olmaya başlıyor ve oradan idare ediliyor. Aslında mantıki olarak çok çevresel ve güzel bir yönetim şekli ve çözüm, Pantala'nın getirdiği çözüm. Ama içerik olarak bakıldığı zaman büyük bir korku objesi.
0: Neden böyle söylediniz?
1: Demin söylediğim şey yönlendirmeden ötürü. Yani hiçbir zaman şu soruyu cevaplayamıyoruz. Yeni kuşağa girmemiş insanlar olarak diyelim bunu. Kontrol kimin elinde? Yani beni bu düşünceyi kim şey yaptı? Şimdi bu bütün birleşenleriyle bir zincir. Yani biz sorguyu yaptığımız bu yapay zeka modeliyle başlayıp işte bu okyanusun altına giren büyük dev enerji tesisi ve büyük veri merkezleriyle birlikte bu tamamı dev bir zincirden bahsediyoruz ve bu çok büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Yani şimdi şeyin başında söyledik, yani halka açık bir şirket olarak kurulmuş OpenAI davasında gelinen miras kavgası bu insani bir taraf. Ama öbür tarafta o büyüme ve o dev büyümenin gerçekleştiği süre bahsettiğimiz şeyde 3 yıl. Yani bu 3 yıl içinde bu kadar şey büyüdü, bu kadar şey oldu ve 3 yıl içinde bu enstitüler bunları araştırmaya başladı. Bundan önce 3 yıl önce böyle bir korkumuz yoktu. Meslekler elimizden gidecek mi? İşte eleştirisel düşünceyi kaybediyor muyuz? Etik anlayışları nedir? Kendi kendine saldıran bir şey var mı? Evimiz bizi sürekli manipüle eden ya da bizi şey yapan eve girecek küçük oyuncaklarımız var mı gibi korkularımız böyle çok paranoid şeylerdi. Şimdi gayet satın alınabilir ve hatta satın alıp eve koyduğumuz şeyler.
0: Ama okyanusun altına da bu enerji güvenliğini taşıma fikri ilginç de bir yaklaşım. Çünkü son birkaç senede de aslında okyanusun

0: da hedef oldu. Fiber kablolarla ilgili saldırıları siz de takip ediyorsunuz. Bu anlamda da çok ciddi bir işe atılımda bulunduklarını elbette yetki sahipleri biliyorlar bu konuyu, ama ne kadar güvenli ve karşılığında nelerle karşılaşacağız? Bunlar ne yazık ki yaşandıktan sonra bizim de test ettiğimiz unsurlar oluyor. İşsizlikle ilgili konudan sonra bir de dünyanın tabii kendini tüketmesiyle ilgili bir tabloda kayda değer önemli bir husus. Genco Bey, çok teşekkür ederiz. Yine farklı
1: Rica
0: alanlardan ufkumuzu açtınız. Kolaylıklar diliyoruz sizlere.
1: ederim. İyi hafta sonları, sevgiler.
0: Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirel konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Hiç vakit kaybetmeden de aslında birliklerimize devam edelim. Çünkü tatlı haberler yer alacak. Yapay zeka hayatımızın önemli bir alanında yer almaya devam ediyor, ama günlük hayatımızda da meşguliyetlerimizi de belirleyecek, biraz dinlenme molası verecek kültür sanat haberlerine de ihtiyacımız var. Alanın medyatörü Aydan Öksüz bizlerle. Aydan Hanım, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Bulduk. Günaydın Büşra Hanım. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Teşekkür ederim.
0: Yine aktaracaklarınızı merakla bekliyoruz. Tabii şöyle bir baktığım zaman Mayıs ayındayız. Mayıs ayının da ortasında artık geçmeye başladık. Yılın ilk çeyreği geride kaldı. İkinci çeyreğinde de tabii baharın enerjisi etkinliklerde hissediliyor olmalı. Her hafta sizinle buluşmalarımızda bunu görüyorum. Bu hafta için neler söylersiniz?
2: Bu hafta aslında Mayıs ayının gündeminde Biennaller var. Tabii aynı zamanda sergiler, festivaller, yeni filmler ve dikkat çeken yayınlarla da oldukça yoğun bir gündem var. Sinemada yine tabii vizyona giren klasiklerden yeni yapımlar, etkinliklerden kitaplara uzanan yine dop dolu bir seçki bu hafta bizlerle. Ama önce Biennallerle başlayalım.
0: Lütfen.
2: Türkiye'de Biennal kültürü her geçen yıl daha da güçleniyor. Yani Edirne'den Mardin'e, işte Kapadokya'dan Çanakkale'ye ve Sinop'a uzanan geniş bir coğrafyada yıl boyunca Biennaller düzenleniyor. Tabii Türkiye Biennaller aracılığı da aslında yalnızca sanat üretimi değil, kültürel diyaloğu da aynı zamanda turizm ve yerel kalkınmayı da besleyen güçlü bir ekosistem kuruyor bize. Ya bu yükselişin en dikkat çekici duraklarından biri bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Edirne Biyaneli var. O da 21 Mayıs-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Biyanal köprüler temasıyla bu yıl 24 ülkenin 200 sanatçıyı bir araya getiriyor. Bir dikkat çeken farklı bir Biyanel'de de Kapadokya var. O da doğum temasıyla bu yıl 7 Mayıs-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Malumunuz aslında en çok bilinen Biennallerden biri de Mardin Bienali. O da 15 Mayıs-21 Haziran arasında 7. edisyonuyla sanatseverlerle buluşacak.
0: Tabii şehirle de bütünleşti artık Mardin Bienali. Belki ilk duyduklarında dinleyicilerimize şaşırmış olabilir ama uzun yıllardır da düzenleniyor. Doğrusu ben de denk gelmiştim. Çok da keyifli geçiyor. Bienaller tabii bir ismen daha farklı yansıyabilir ama alanın biraz daha uzağında olanlar için neden bu kadar önemseniyor? Yani sizin yorumunuz nedir? Bunu da açabilir misiniz?
2: Tabii yani Biennaller aslında sadece sanat ve sergiyle bağlantı kurabileceğimiz, yani tek başına bir sergi değil, şehirle sanat arasında uzun soluklu bir diyalog kuran, yani düşünce üreten platformlar. Bir kültür, yani kentin kültürel hafızasını güçlendiren, uluslararası görünürlüğü arttıran ve sanatı da gündelik yaşamla biraz daha fazla temas etmesini sağlayan bir yerde duruyorlar. O yüzden bu kadar bienallerin artması aslında hem sanat pratiği adına hem de kentlerin hem kültürel hafızasını güçlendirmesi adına önemli.
0: Sizin özellikle böyle tavsiye ettiğiniz var mı aralarında? Bu biraz riskli sorudur ama bu geziyi yapacaklar için de tecrübeleriniz önemli olacak.
2: Ya tabii ilk kez gerçekleşecek olması nedeniyle benim de merak ettiğim bienallerden biri Edirne Bienali. Ama tabii Mardin Bienali de aslında mekanla kurduğu güçlü bir ilişkisi var. Ve her zaman çok dikkat çekici işleri ortaya koyuyorlar. Ben de geçtiğim günlerde gözüm fırsatım olmuştu. Yani gerçekten sanatla şehrin ruhunu hissediyorsunuz. Bu anlamda bence Mardin Bienali de önemli bienaller arasında. Hem bölge halkı için hem de dinleyicilerimiz için bunu önerebiliriz.
0: Vizyondaki filmlerle devam edelim mi?
2: Tabii edelim. Bu hafta ikisi yerli 8 film vizyona giriyor. Aslında ben iki filmi önermek istiyorum. Biri Türk yapımı olan Sihirli Annem Peri Okulu diye bir film vizyona giriyor. Diğeri de Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı tabii çok sevilen 86 yılı Top Gun ve 2022 yapımı Top Gun Maverick filmleri de yeniden vizyona giriyor bu hafta. Bir diğer önereceğimiz film de Paris'te moda haftası için bulunan Amerikalı

0: bir film yapımcısının hayatını değiştiren bir dönüşüm yolculuğunu anlatan Moda filmi var. Filminde başrolünde Angelina Jolie yer alıyor. Bu hafta bu filmleri önerebiliriz.
1: Direkt radarınızda ön plana çıkan bir film var mı yine? Bir tane aradan seçsek.
0: Evet, yani ben şu Top Gun filmlerini gerçekten merak ediyorum. Çünkü sinema tarihinde aksiyon anlatısının dönüşümünü görmek açısından güzel bir fırsat. Tabii ilk film olması açısından nostaljik bir etkisi de var. O filmleri de önerebiliriz.
1: Evet. Şimdi Mayıs ayındayız. Etkinlikler de duyurulmaya başlandı. Yine bu noktada sizin notlarınıza düşen etkinlik haberleri de var mı?
0: Evet, bir yani İBB'nin şehir tiyatrolarını düzenlediği 40. Genç Günler tiyatro günleri başladı. Üniversitelerin sahne sanatları bölümleriyle tiyatro kulüplerinin oyunlarının sergilendiği bir etkinlikti. 19 Mayıs'a kadar da söyleşi ve atölye çalışmaları devam edecek. Yine dün gezme fırsatı buldum. Borderless Art Book Days'te bu yıl Salt Galata'da farklı ülkelerden, Berlin'den, Kahire'den, Şangay'dan farklı ülkelerin katılımları, yayın evleri, sanatçılar ve kolektif galerileri bir araya getirdiği bir buluşma platformu. O da bugün son gün ama eğer gitme fırsatı olanlar varsa onu da önerebiliriz.
1: Keyifli de bir mekan, güzel de bir etkinlik haberi oldu.
0: Evet, bir diğer haber de Ordu Jazz Festivali'ni söyleyelim. O da bu yıl ilk kez düzenleniyor 15-18 Mayıs tarihleri arasında. Sanat ve müziği aslında her sahnede buluşturan ve farklı noktalarda halka açık etkinlikler düzenleniyor. Bu da Jazz Festivali'de önerebileceğiniz etkinliklerden biri olabilir.
1: Sergilerle devam edelim mi? Duyurabileceğiniz sergiler var mı peki?
0: Evet, bu hafta da önemli aslında 2-3 gündem sergisi var. Onlardan biri de Bağımsız Sanat Vakfı kurucusu Hülya Yazıcı'nın 30 yılı aşkın sanatsal üretimini bir araya getiren Perde başlıklı retrospektif sergisi Dolmabahçe Resim Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Sergi de 31 Mayıs'a kadar ziyarete açık. Bir diğer sergi haberimiz de Meşber Sadberk Hanım Müzesi Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yılı kapsamında Seyahat Sanatı sergisi de sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğü Merve Hoca'nın üstlendiği bu sergide Meşer'de ziyarete açıldı. Yine Çanakkale'de Turya Müzesi'nde de 22 Mayıs'a kadar sadece bir rüyaydı isimli Merve Şentin'in de bir solo sergisi var.
1: Elbette biz böyle bir seçki duyuruyoruz ama alan uzmanı ve bu konuları da takip eden bir isim olduğunuz için de yine böyle sizin ön plana çıkaracağınız bir tanesini de sormadan geçemiyorum. Özellikle günübirlik ziyaretleri olan kimseler için de bir nokta atışta önemli oluyor çünkü. Hangisini ön plana çıkarırsınız?
0: Aslında bu retrospektif sergiler bence çok önemli. Aynı yani şekilde tabii ki solo sergiler de öyle ama tüm sanatçıların geçmiş yılların birikimini yansıttığı için bence Perde sergisi bu Dolmabahçe Resim Müzesi'nde gerçekleşecek olan sergi 30 yıllık bir üretim bir arada görmek açısından önemli sergilerden biri arasında söyleyebilirim.
1: Peki kitaplar desem her hafta birbirinden farklı güzel kitaplar öneriyorsunuz. Bu hafta da onlardan var mı?
0: Evet, bu hafta güzel, beni de heyecanlandıran yeni kitaplar var. Onlardan biri de Lispector'un yeni kuşatılmış kent kitabı, bireyin ve mekanın etiksel sınırlarını sorgulayan özgün bir roman olarak yer alıyor. Bunu önerebiliriz. Diğeri de Eduardo Ruiz'in Fransız yazar, ülkemizde çok sevildi bu yazar. Son kitabı yine Monique Kaçıyor da. Bu da bir kadının kendini yeniden keşfetme cesaretine, işte yeniden doğuş ve özgürleşmesinin bedeline dair derin bir anlatı sunuyor. Bu iki kitap da benim favorilerim arasında bu hafta.
1: Çok teşekkür ederiz Aydan Hanım. Vermiş olduğunuz detaylar, duyurduğunuz etkinlik haberleri için.
0: İyi hafta sonları diliyorum size. Teşekkürler.
1: Sanat dünyasında bu hafta öne çıkan başlıkları aldık sizlerden. Her hafta bununla ilgili bir derleme yapıyor bizlere kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz. Biyenerlerden sinemaya, sergilerden kitaplara birçok başlıklar duyuruluyor. Sizin de programınıza uyan hususları yönüyle de biz de bunları buluşturmaya çalışıyoruz. Böylelikle bugünkü yayınımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonunu sizler için Kurtuluş Özyazıcı hazırladı yapımcımız ve teknik yönetmenimiz Arif Keleş sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda da ben Büşra Tirdan vardım. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için ayrılan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları sanal ortamdaki tehditlerden korumak için ek tedbirlerin en kısa zamanda hayata geçeceğini vurguladı. İnternetin çocuklar için daha güvenli hale geleceğini belirtti. Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, aile ve gençlik fonundan 205 binden fazla gencin faydalandığını belirtti. Derdimiz bu ülkede evlenmedik genç, inşallah tütmedik ocak bırakmamaktır dedi. Türkiye, Orta Doğu'da çatışmanın yeniden başlamaması için yoğun çaba gösteriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Uluslararası İlişkilerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bagheri'yi İstanbul'da kabul etti. Fidan, Amerika'dan da önemli bir konuk ağırladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, güvenli ve konforlu ulaşım için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bakan Uraloğlu, 49 kilometrelik Tokat-Niksar karayolunun tamamlanan 38 kilometrelik bölümünü inceledi. Bakan Uraloğlu, Rusya-Ukrayna ve Amerika-İsrail-İran savaşlarının akaryakıt maliyetlerini artırdığına dikkat çekti. Türkiye'de uçuşlarda bazı kesintilere gidilebileceğini söyledi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu yılki hac ibadetinin başlamasına sayılı günler kaldı. Farklı coğrafyalardan 2 milyon hacı adayının kutsal topraklardaki heyecanlı bekleyişi sürüyor. Türkiye'den 85 bin hacı adayı da hac vazifesi için kutsal topraklarda olacak. Kafilelerin Mekke ve Medine'ye intikali sürüyor. Sivas'ta Ankara'dan dönen taraftar grubunu taşıyan minibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 25 kişi yaralandı. Kaza yapan minibüsün Ankara'da oynanan Malatya Yeşilyurtspor, Çorlu Spor maçından dönen Malatyalı taraftarları taşıyan araç olduğu öğrenildi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Türkiye ile Yunanistan arasında afet ve arama kurtarma alanındaki işbirliği Selanik'te düzenlenen uluslararası tatbikat ve simülasyon programında sergilendi. AFAD ekiplerinin katıldığı tatbikat geniş ilgi gördü. Tatbikata Türkiye ve Yunanistan'ın yanı sıra Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan da ekipler katıldı. Avusturya'nın Dornbirn kentinde düzenlenen Avusturya Kültür Fuarı 4. gününde de ziyaretçilerin akınına uğradı. Avusturya İslam Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda kültür sanat dünyasından birçok isim ziyaretçilerle buluştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü coşkuyla gerçekleştirildi. Yürüyüş New York'ta Türk-Amerikan toplumunun binlerce üyesini bir araya getirdi. Etkinliklere katılan Türkler gurur ve sevinci bir arada yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington

0: İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, Konya ve Karaman hariç olmak üzere İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman ve Siirt çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Edirne, Antalya ve Sakarya 23, İstanbul 21, İzmir, Diyarbakır ve Adana 26, Aydın 27, Hatay ve Kayseri 24, Konya ve Gaziantep 25, Samsun ve Artvin 22, Bolu 19, Van ve Erzurum 17, Kars 15 ve Şanlıurfa 28 derece. Haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, Teknosfer'den herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuatcan Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Melih Demirezer, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekteler. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve X'te ya da eski adıyla Twitter'da TRT-TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, bugün yine zihninizin sınırlarını zorlayacağına inandığım haberlerle karşınızdayım. Uzayın derinliklerinden, yeryüzündeki akıllı telefonlarımızın ekranlarına, oradan da insanlığın ekonomik kaderini belirleyecek karanlık bir matematiksel denkleme kadar uzanacağız. Uzaydan bir güneş tutulmasına şahitlik etmenin nasıl bir his olduğunu, Mars'ın kızıl kayalıklarında saklı eski bir yaşama ait olabilecek esrarengiz metal izlerini, uzaydan başımıza yağan ve giderek ölümcülleşen teknolojik çöplerin tehlikesini, dünyada devreye gezen binlerce robot köpekten oluşan devasa bir mekanik orduyu konuşacağız ve elbette yapay zekadan bahsedeceğiz. Büyük iddialar var yine gündemde. Acil servislerdeki, Amerika'daki bir çalışmada, Harvard Üniversitesi'nden bir çalışmada, acil servislerdeki uzman doktorlardan daha iyi teşhis koyduğu iddiasındaki o algoritmaları, sırf bir çalışan üşendiği için aslında yapay zekaya sızdırılan on binlerce müşterinin gizli verilerini ve belki de en önemlisi ekonomistlerin matematiksel olarak ispatladığı yapay zekanın küresel ekonomiyi nasıl kaçınılmaz bir çöküşe sürükleyebileceğini tartışacağız. Evet değerli dinleyenler, listemiz uzun, konularımız çok ve sizler de hazırsanız eğer kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli dinleyenler, yolculuğumuza başımızı öncelikle yukarıya hem de çok yukarıya kaldırarak uzayın derinliklerinden başlayacağız. Güneş tutulması, yeryüzünden izlenmesi aslında en büyüleyici doğa olaylarından biri. Çoğumuz özel gözlüklerimizi hatta takıp öyle günlerde, bunun ilan edildiği günlerde güneşin o parlak dairesinin ayın karanlık aslında silüetinden yavaşça yutulmasını hayranlıkla izlemişizdir. O anlık aslında alacakaranlık kuşağı, etrafı saran o tuhaf sessizlik herkese mutlaka bir çağrışım yapıyordur kendi hatırasından.

Güneş ve Ay aslında gökyüzünde hemen hemen aynı büyüklükte görünüyor. Ama uzayda tabii perspektif değişiyor. Güneşin o hep hissettiğimiz kavurucu sıcaklığı ama aslında ışığı tamamen kapanabiliyor Ay'a yaklaştığınızda tabii ki. Ve Ay'ın kenarlarından Güneş'in korona adı verilen dış atmosferi adeta bir canlı varlık gibi gerçekten saçılıyor bu bilimsel yayında anlatıldığı üzere. Son özellikle uzay görevlerinde görev alan astronotlardan biri bu durumu ilginç bir ifadeyle aslında anlatmış. Diyor ki sabit bir manzara değil, sanki yaşıyor ve nefes alıyor gibi hissettik Ay için böyle bir tarifi var. Tabii daha da ilginci bu karanlığın içinde Ay'ın aslında yüzeyi kapkaranlık olmuyor değerli dinleyenler. Peki neden olmuyor? Aslında cevabı basit çünkü dünyadan yansıyan ışık yani dünyanın parıltısı Ay'ın kraterlerini ve dağlarını hafif loş bir mavi ışığa boyuyor. Bir aslında bilim kurgu filminin sahnesi gibi de düşünebiliriz. Tabii bu haberi okurken bunun bizimle nasıl bir ilgisi var diye düşünebiliriz. Ama bu olay insanoğlunun psikolojisi ve evrendeki yeriyle aslında doğrudan ilgili. Nitekim araştırmanın da aslında özünde bu var. Araştırmacılar bu tür doğaüstü manzaralara şahit olan astronotların beyinlerinde büyük bir değişim olduğunu, gezegenimizin ne kadar kırılgan olduğunu çok daha derinden anladıklarını gösteriyor. Hepimiz aslında günlük dertlerimize, faturalarımıza, iş stresiyle bir yandan belki boğuşurken o kadar günlük hayata odaklanmış durumdayız ki içinde yaşadığımız bu devasa, muazzam aslında saat gibi işleyen sistemi unutuyoruz. Hatta bazen deniyor sadece kafamızı kaldırıp gökyüzüne bakmak, dertlerimizin aslında evrensel ölçekte ne kadar küçük olduğunu hatırlatarak bize garip belki bir psikolojik rahatlama, bir nevi aslında ücretsiz bir terapi sunabilir diyor değerli dinleyenler. Gerçekten ilginç ve önemli olduğunu düşündüğüm bir haberdi bu. Uzayın tabii büyüleyici güzelliğinden soğuk ama gizemli doğasına şimdi geçeceğiz. Hedefimiz de Mars olacak. Yıllardır Mars'ta yaşam arıyor insanlık. Su yatakları, kurumuş nehir vadileri, eski göl tabanları pek çok şey araştırdı aslında. Keşif araçları bu kızıl toprak aslında karış karış da inceliyor yıllardır, 10 yıllardır hatta. İşte gelen son veriler bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı. NASA'nın Jezero kraterine dökülen eski bir nehir yatağında yaptığı incelemelerde Mars ana kayasında hiç beklenmedik seviyede yüksek nikel konsantrasyonlarının keşfedildiği açıklandı. Tabi denilebilir ki nikel alt tarafı bir maden, paslanmaz çelik yapımında ve bunun gibi durumlarda kullanılıyor. Bunun neresi heyecan verici olabilir? Ama işin sırrı aslında biyolojide saklı. Nikel, yeryüzündeki insan hayatı için başrolde olmasa da mikroskobik canlıların, özellikle de metanojenik arkelerin oksijensiz ortamda hayatta kalan o ilkel organizmaların metabolizması için hayati bir yakıt olarak biliniyor. Yani Mars'taki bu yoğun nikel tabakası aslında sıradan bir jeolojik birikim olmayabilir diyor bilim insanları. Hele ki bu nikelin organik madde kalıntılarıyla aynı yerde eski bir nehir yatağında bulunması sebebiyle bu düşüncedeler. Bu Mars'ta bir zamanlar oksijensiz ortamda nefes alan, enerji üreten mikroskobik canlıların yaşadığına dair belki de bugüne kadar bulunmuş en güçlü potansiyel biyo imzalardan biri olabilir diyor bilim insanları. Mars bize milyarlarca yıl öncesinden ben de aslında bir zamanlar yaşıyordum diyor olabilir mi? Gerçekten ilginç bir nokta burası. Tabii bunu günlük hayatımıza nasıl bağlayabiliriz? Nasıl bunu ilişkilendirebiliriz? Şöyle söyleyelim, elinizdeki bozuk paraya, televizyonunuzun kumandasındaki şarjlı pile baktığınızda aslında görebilirsiniz. O pillerin içindeki nikel aslında evrendeki en temel yaşam mekanizmalarından birinin yapı taşı olabilir. Hem de bir başka gezegende değerli dinleyenler. Madde ve yaşam aslında o kadar iç içe ki gerçekten bir metal parçası bile milyarlarca kilometre ötedeki eski bir hayatın dedektifi olup sizi o zamana götürebiliyor. Evet, uzaydaki gelişmelerden bahsediyorken aslında bir yandan bu heyecanın uzay arayışlarının belki bu noktadaki bazı hırsların diyelim buna ulaşma noktasında insanın başına dert açabildiğine dair bir haber var sırada. Bu bölümünde son haberi. Biliyorsunuz gökyüzü artık sadece yıldızlarla değil uydularla da dolu ve biz bu haberlerden aslında sıklıkla bahsediyoruz. İnternet sağlam.

İletişim kurmak için her gün onlarca yeni roket fırlatılıyor. Sadece bir yıl içinde uzaya fırlatılan nesne sayısı 1950'lerden bu yana fırlatılanların %20'sine denk geliyor değerli dinleyenler. Sayıda gerçekten muazzam bir artış var. Peki bu uydular ve roket parçaları işlevlerini yitirdiklerinde ne oluyor? Uzay çöpünden aslında geçtiğimiz haftalarda biz bahsettik. Eskiden atmosfere girdiklerinde sürtünmeden dolayı tamamen yanıp kül olmaları planlanıyordu bu bahsettiğimiz roketlerin. Ancak yeni bir araştırmaya göre işler hiç de planlandığı gibi gitmiyor değerli dinleyenler. Uzay teknolojisi geliştikçe araçları daha hafif ve daha dayanıklı yapmak için karbon fiber gibi son derece dirençli yüksek ısıya dayanan yeni nesil malzemeler kullanılıyor. Alüminyum gibi metaller atmosferde kolayca aslında eriyordu bugüne kadar ama karbon fiber erimiyor ve beklenmedik şekillerde parçalanıyor veya adeta bir ısı kalkanı görevi görerek devasa uzay çöplerinin yeryüzüne kadar inmesine, daha doğrusu aslında düşmesine neden oluyor. Son zamanlarda haberlere de konu oldu. Avustralya'da, Arjantin'de, Kanada'da, Amerika'da özel mülklerin bahçelerine, tarlalarına gökten devasa roket parçaları düştü. Şans eseri bu olaylarda hani bir felaket yaşanmadı ama riskin katlanarak arttığı söyleniyor. Bu noktada belki günlük şöyle diyebiliriz. Günlük hayatımızda kullandığımız tenis raketleri, sporcuların kullandığı yarış bisikletleri, hatta otomobiller için ne kadar hafif ve sağlam olursa o kadar iyi diyerek övülen karbon fiber teknolojisi gökyüzünden aslında insanların üzerine düşen bir mızrağa da dönüşebilir. Böyle bir endişe var değerli dinleyenler. İşte bu noktada gerçekten durup düşünmek gerekiyor. Teknoloji şirketleri uzaya on binlerce uydu gönderirken milyarlarca dolar kar ediyorlar. Ama bu çöpler dünyaya geri düştüğünde ortaya çıkan bu ölüm riskini aynı şirketler üstlenmiyorlar. Gerçekten burada tuhaf bir durum var. Acaba bu dev teknoloji firmaları kendi uydularının atmosferde güvenle yanması için gereken pahalı tasarımlara para harcamak yerine bu maliyeti ve ölüm riskini doğrudan yeryüzündeki sıradan insanların, sizlerin, bizlerin üzerine mi yıkıyor? Zenginlerin gökyüzündeki bu ticari savaşının enkazı neden aslında insanoğlunun bu olayla aslında çok da ilgisi olmayan insanoğlunun bahçesine düşüyor? Önemli bir soru gerçekten. Evet değerli dinleyenler, bu sorularla aslında ilk bölümün sonuna geldik. Birazdan ikinci bölümle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler, uzaydan yeryüzüne, yıldızlardan kendi aslında dünyamıza hızlı bir dönüş yapacağız şimdi. Dünyadaki teknolojiler de aslında en az gökyüzündekiler kadar karmaşık ve hayatımızı gerçekten derinden etkiliyor. Hepimizin de başına gelmiştir aslında ilk haberimiz bununla ilgili. Hafif bir baş ağrısı veya kolunuzda tuhaf bir kaşıntı ya da nedensiz bir halsizlik muhakkak yaşamışsınızdır. İnsanoğlu eskiden ne yapardı bu böyle bir olay başına geldiğinde? Doktora gider, doktora görünürdü, doktorun fikrini alırdı. Peki acaba şimdi gerçekten böyle mi yapıyoruz? Yapılan gerçekten çok ilginç ve yeni bir sosyolojik araştırmaya göre hastalıklarımızı internette arama şeklimiz hangi jenerasyona ait olduğumuzu ele veriyor. Gerçekten ilginç bir çalışma. Baby boomer dediğimiz ve şu an 60 yaş ve üzeri olan kuşağın internetteki tıbbi bilgilere pek güvenmediği ortaya çıkmış. Onların sadece %36'sı dijital tavsiyeleri dikkate alıyor. Çoğunluğu da ben doktoruma giderim ve onun dediğine inanırım diyor. Ama Y kuşağı, yani millennial olarak tarif edilen kuşak ve şu an 30'lu 40'lı yaşlarındaki kuşaktan bahsediyoruz. O kuşak ise tam bir proaktif araştırmacı olarak tanımlanmış durumda. Doktora gitmeden önce internette belki saatlerce araştırma yapıyor. Sayfalarca tıbbi makale okuyor bu kuşak. Asıl ilginç olan ise Z kuşağı değerli dinleyenler. Yani günümüzün gençleri aslında. Onlar interneti bir nevi filtre olarak kullanıyorlar. Araştırıyorlar ve sadece internet onlara durumun ciddi, hemen doktora gitmelisin dediğinde randevu alıyorlar bu araştırmaya göre. Aksi takdirde umursamıyorlar yaşadıkları sağlık durumunu. Tabii bu araştırmanın gündelik hayatımızda karşılığı ortada aslında. Artık akıllı saatlerimiz kalbimizin ritmini ölçüyor, oksijen seviyemizi takip ediyor. Bizler kendi kendimizin doktoru, teşhisçisi haline geliyoruz bir yandan da bu internet aramalarını kullanarak, hatta yapay zekayı kullanarak. Hastaneler bu noktada internetten okuduğu bilgilerle kendine teşhis koyan hastalarla muhatap oluyor. Peki bu noktada madalyonun diğer yüzünde ne olabilir? Sağlık bilgilerimizi her gün, her dakika internette aratıyoruz. Akıllı saatlerimize nabzımızı veriyoruz.
Acaba bu durum masum mu, bilgilenme çabası mı, yoksa bize birer ya daha doğrusu bizi birer veri madenine dönüştüren kusursuz bir tuzağa mı dönüşmüş durumda bizler için? Sağlık platformları ve teknoloji devleri bizim hastalık kaygılarımızı analiz edip aslında hiç ihtiyacımız olmayan vitaminleri, akıllı tartıları, sözde stres azaltıcı cihazları bize satmak için bu algoritmaları bilerek aslında en kötü senaryoyu gösterecek şekilde mi ayarlıyorlar? İnsanın ölüm korkusu günümüzün en karlı iş modeli haline getirilmiş olabilir mi? Gerçekten zor bir soru. Çünkü evet olabilir yanıtı verdiğinizde belki de hayatınızda köklü bir takım değişiklikler yapmanız, dijital evrende ayak izinizi azaltmak için belki çokça çaba harcamanız gerekecek çünkü. Ama bu soruyla şimdilik devam edelim. Sorumuz neydi? İnsanın ölüm korkusu günümüzün en karlı iş modeli haline getirilmiş olabilir mi? İşte bu sorunun cevabı bizi aslında sıradaki durağımızda dijital yaşamımızın kalbine götürüyor. Adına Platform 2.0 denen yeni bir çağdayız artık değerli dinleyenler. Yeni yayınlanan kapsamlı bir pazar araştırması, e-ticaret siteleri, sosyal medya uygulamaları, konaklama veya ulaşım platformlarının artık sadece alıcıyla satıcıyı buluşturan masum vitrinler olmadığını gösteriyor. Eskiden internette bir ayakkabı arıyordunuz. Platform size o ayakkabıyı satan yeri gösteriyordu. Ve bu kadar platformla muhatap olma düzeyiniz. Ama şimdi veriler, algoritmalar ve kişiselleştirme işin içine girmiş durumda. Platformlar hangi ürünü, hangi mesajı, hatta hangi müşteri yorumunu önce göreceğinize kadar algoritmaları eğitiyor. Örneğin bir platform gelirini satıcılardan aldığı komisyondan kazanıyorsa eğer, size sizin için en iyi olanı değil, platforma en çok komisyonu ödeyen satıcının ürününü gösteriyor örneğin. Ya sizin neyi alacağınızı, hangi haberleri okuyacağınızı, yaz tatilinizi nerede geçireceğinizi bile artık bu platformların arka planında çalışan bizim göremediğimiz o karanlık algoritmalar aslında dikte ediyorlar. Günlük hayattan düşünelim. İnternette bir konu hakkında 5 dakika konuşuyorsunuz. Daha doğrusu günlük hayattaki yaptığınız konuşmalarda telefonunuz yanınızdaysa, eğer masanızda duruyorsa o 5 dakikalık konuşmanın ardından yarım saat sonra karşınıza tam da o konuştuğunuz konuyla ilgili bir reklam çıkıyor. Kimisi buna tesadüf deyip geçiyor. Ama hayır değerli dinleyenler, bu bir tesadüf değil. Sizin alışkanlıklarınız, tıklamalarınız, beklemelerinizin öylesine titizlikle kaydedildiği bir ortam var ki algoritmalar özelinde söylüyorum. Sistem bu noktada sizi sizden bile belki daha iyi tanıyor ve bu noktada gerçekten o tüyler ürpertici soruyu sorma vakti geldi aslında. Bu dev şirketler kişisel verileri koruma kanunları ile bu noktada kısıtlamalara tabiler ve veri mahremiyeti sağladık diyorlar belli noktalarda. Fakat Amerika'da yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu ağır regülasyonlar aslında küçük rakipleri batırıyor ve dev platformların tekelini daha da güçlendiriyor olabilir deniyor Amerika'daki çalışma. Yani insanlar dijital ortamda özgür seçimler aslında yaptığını sanıyorlarken görünmez bir dijital kafesin içinde belki de kendi rızalarıyla dönen farelere mi dönüştüler? Gerçekten belki kışkırtıcı ama gerçekten bu noktada düşünmeyi de hak eden bir düşünmemizi bizi düşünmeye sevk eden güzel bir soru. Evet değerli dinleyenler, aslında daha gündemimizde ikinci bölüm üzerinde de başka başlıklarımız var ama yapay zeka teknolojilerine zamanımız kalmayacak. O yüzden şimdi ikinci bölümü noktalayalım ve üçüncü bölümle birazdan sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler, programımızın üçüncü ve aslında en heyecan verici bölümüne geldik şimdi. Yapay zeka teknolojilerinden bahsedeceğiz. Bu alandaki haberlerden aslında bahsedeceğiz bu bölümde. Artık sadece mekanik kaslardan değil, insan beynine kafa tutan, hatta onu aşan dijital zihinleri konuşuyoruz. Bu noktada gerçekten bu bölüm geleceğimizi şekillendirmesi beklenen asıl savaş alanından bahsettiğimiz bölüm oluyor programımızda. Oldukça sıradan ama bir o kadar da korkunç bir ofis kazası haberiyle başlayacağım bu bölüme. Amerika'da bir eyalet bankasında yaşanan bir olay, teknoloji tarihindeki en ironik aslında veri ihlallerinden biri olarak kayıtlara geçti. Bankanın bir çalışanı işlerini hızlandırmak, aslında elindeki kalın dosyadaki ve sıkıcı tablolardaki verileri hızlıca analiz etmek için internette herkesin kullanımına açık popüler bir yapay zeka sohbet botuna başvuruyor. Ama sorun şu ki bu çalışan analiz etmesi için bota yüklediği o tabloların içinde binlerce müşterinin adını, doğum tarihini ve en kötüsü de

kimlik bilgilerini yüklüyor. Bu olay Amerika'da gerçekleşti. İş dünyasında buna aslında gölge bilişim deniyor. Yani şirket çalışanlarının bilgi işlem departmanından habersiz kendi başlarına kullandıkları uygulamalar bunlar. Ve bu kullanılan kullanım şekli aslında gölge yapay zeka kullanımı olarak da adlandırılıyor. Yani denetimden uzak bir kullanım olarak adlandırılıyor. Ancak burada unutulan çok hayati bir kural var. İnternette bir ürün bedavaysa her zaman denildiği gibi ürün aslında sizsiniz. O yapay zekaya bir mali rapor yüklendiğinde şirketin aslında gizli planını sormuş olduğunuzda veya bu banka çalışanı örneğin müşteri verilerini yüklediğinizde o yapay zeka bunu öğrenmek ve kendini eğitmek için bu bilgileri kendi sonsuz hafızasına kaydediyor. Yani hızlanmak için bedava kullanılan bu araç aslında dünyadaki en değerli para birimiyle, gizliliğinizle ve bilgilerinizle ödeme yaptığınız bir araç haline gelmiş oluyor. Bu noktada bu trilyon dolarlık teknoloji devleri hepimize alın hayatınızı kolaylaştırın diye ücretsiz sundukları bu bedava yapay zeka programlarını aslında devasa platformlarını devasa birer dijital elektrik süpürgesi olarak mı aslında tasarladılar? Yani hedefleri bize yardım etmek mi? Yoksa şirketlerin bu noktadaki bankaların veya devletlerin en gizli sırlarını çalışanların bu noktadaki üşengeçliği ve verimlilik hırsı üzerinden gönüllü olarak kendi sunucularına bir noktada vakumlamak mı aslında? Küresel bir istihbarat ağı artık ajanlarla değil bizim kendi ellerimizle yazdığımız sohbet botlarıyla mı kuruluyor? Gerçekten önemli sorular bunlar. Tabii sağlık verileri, finansal veriler, hukuki veriler bunlardan bahsediyoruz. Bunlar bir ülkenin en mahrem varlıkları. Ve işte Avrupa tam da bu mahremiyeti korumak için Amerika Birleşik Devletleri'ne dijital bir savaş ilan etmek üzere değerli dinleyenler. Avrupa Birliği Komisyonu teknoloji egemenliği paketi adında devrim niteliğinde bir yasayı tartışıyor. Hedefteki şirketler ise belli Amazon, Microsoft ve Google gibi Amerikan bulut devleri. Avrupa bu şirketlere diyor ki benim hastanelerimin, mahkemelerimin, bankalarımın hassas verilerini artık Amerika merkezli şirketlerin bulut sunucularında tutamayacaksınız diyor. Avrupa aslında kendi egemen bulutunu kurmak istiyor. Dijital dünyada bağımsızlık bayrağını çekiyor diyebiliriz. Daha doğrusu aslında çekmek istiyor diyelim. Şimdilik bu noktada yapay zekanın ve ekonominin geleceğinin veriyi elinde tutanların şekillendireceğinin Avrupa Birliği özelinde farkında olunduğunu veya en azından bu noktada adım atılması gerektiği konusunda farkındalık oluştuğunu söyleyebiliriz. Şimdi Çin'e uzanacağız. Orada da aslında durum farklı değil. Hatta daha çarpıcı hatırlarsanız Amerika Birleşik Devletleri Çin'in yapay zekada ilerlemesini durdurmak için Nvidia gibi dev çip üreticilerinin Çin'e en gelişmiş çipleri satmasını yasaklamıştı geçtiğimiz aylarda. Amaç Çin'i boğmaktı bu noktada. Peki sonuç ne oldu dersiniz? Ambargo aslında ters tepti. Amerika pazardan çekilince doğan o devasa boşluğu Çinli teknoloji devi Huawei doldurdu. Huawei'nin ürettiği yerli Ascend yapay zeka çipleri şu an Çin pazarının %60'ını ele geçirmek üzere. Yani aslında Amerika Çin'i engellemeye çalışırken aslında ona kendi ayakları üzerinde durmayı, kendi çip teknolojisinde adeta bir dev olmayı ve tam bağımsız bir teknoloji gücü olmayı belki de altın tepside sunmuş oldu değerli dinleyenler. Aslında devletlerin bu teknolojiden ne kadar korktuğunun ya da onu nasıl kontrol altında tutmak istediklerinin en güncel kanıtı Amerika'dan Beyaz Saray'dan geldi. Ünlü yapay zeka şirketi Anthropic geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz ve Mythos adını verdiği siber güvenlik açıklarını bulma ve yazılımlardaki hataları tespit etme konusunda inanılmaz yeteneklere sahip olan yeni yapay zeka modelini daha fazla şirket ve kuruluşun kullanımına açmak istedi ama Beyaz Saray ulusal güvenlik endişelerini öne sürerek bu plana şiddetle karşı çıktı ve firmanın önünü kesti. Amerikan yönetimi Mythos'un siber saldırılar düzenleme potansiyelinden korktuğunu söylüyor. Çünkü bu sistem bilgisayar korsanlarının aylarca uğraşıp bulamayacağı açıkları saniyeler içinde bulabiliyor değerli dinleyenler. Kullanılan cep telefonlarının, bankacılık şifrelerinin veya akıllı televizyonların siber güvenliği bir makinenin tuşlara basma hızına bağlı bile deniyor hatta yorumlarda. Eğer bu noktada herkesin elinde böyle bir güç olursa tüm dünyada dijital bir kaos olabilir deniyor. Ama çok da mantıklı bir gerekçe gibi durmuyor gerçekten. Çünkü Amerika bu haber özelinde bu bilgi sadece kendinde olsun istiyor. Gerçekten önemli bir nokta bu. Vurgulanması gereken bir nokta. Bugün açısından baktığımızda bugünkü programımız özelinde belki de yolculuğumuzun en çarpıcı, en karanlık ve aslında belki de zihnimizi en çok yoracak olan haberine geldik. Bugüne kadar yapay zekanın hep

bir şeyleri kolaylaştırdığından, işleri değiştirdiğinden bahsetmiştik. Peki ya yapay zeka işin içinden çıkılamayacak, kusursuz bir yıkım döngüsü yaratırsa ne olacak? Wharton İşletme Okulu ve Boston Üniversitesi'nden Amerika'da iki saygın ekonomist tıpkı bir fizik kanunu ispatlar gibi aslında matematiksel formüllerle bir makale yayınlıyorlar. Makalenin adı aslında her şeyi özetliyor. Yapay zeka işten çıkarma tuzağı. Makalenin başlığı bu ve makalenin vardığı tek kesin bir sonuç var. Limit noktasına ulaşıldığında şirketler sınır tanımayan bir üretkenliğe ve sıfır talebe ulaşacaklar. Sistemin nasıl çöktüğünü aslında adım adım, adım adım anlatıyorlar makalelerinde. Piyasada akılcı davranan, karını arttırmak isteyen bir şirket düşünün diyorlar. Maliyetleri kısmak için 500 çalışanını işten çıkarıyor ve yerlerine yapay zeka teknolojisini getiriyor. Şirket kar ediyor, hisseleri yükseliyor. Bunu gören rakip şirket geri kalmamak için o da 700 işçisini çıkarıyor ve yapay zeka kullanmaya başlıyor. Diğer şirket 1000 kişiyi çıkarıyor. Her şirket kapitalizmin onlara öğrettiği kar odaklı o tırnak içerisinde söyleyelim doğru ve rasyonel teşvik uygulamaları takip ediyor. Ama unuttukları devasa bir kör nokta var. O işten atılan 500, 700 ve 1000 kişi sadece birer işçi değil. Onlar aynı zamanda o şirketlerin ürünlerini satın alan müşteriler. Yapay zeka ve robotlar sayesinde fabrikalar belki 7 gün 24 saat ucuz ve belki de kusursuz ürünler üretiyorlar. Dünyanın en iyi arabaları, en iyi telefonları, en bol yiyeceklerini üretiyorlar belki bu noktada ama sokakta bunları satın alacak parası olan bir insanın bile kalmadığı bir dünyaya gidiliyor bu teorik modelde. Müşteri talebi düşünce şirketler ne yapıyor peki? Maliyetleri daha da kısmalıyız diyorlar ve elde kalan son işçileri de yine yapay zeka ile değiştiriyorlar modelde. İnsanların geliri bu kez daha da düşüyor. Talep daha da kısılıyor. Bu kısır döngünün bir çıkışı yok aslında. Araştırmacılar modele her türlü çözümü ekliyorlar. Evrensel temel gelir, sermaye vergisi, çalışanlara hisse senedi verme veya yeniden eğitim programları. Ama değerli dinleyenler matematik yalan söylemiyor ve denenen her bir çözüm önerisi modelde iflasa engel olamıyor. Sadece bu yıl teknoloji sektöründe on binlerce kişinin kapının önüne konduğu söyleniyor. Gündelik hayatta gerçekten alın teri, kişilerin alın teri saniyede belki milyarlarca işlem yapan bir silikon çip yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ekonomi aslında ürettiğini satamayan bir canavara bir nevi bir Ponzi şemasına dönüşüyor diyor akademisyenler. Gerçekten ilginç bir nokta akademisyenlerin işaret ettiği. Evet değerli dinleyenler, bir anda uzayın o sessiz büyüleyiciliği, gezegenimizde filizlenen hayatların milyarlarca yıllık izleri Mars özelinde örneğin. Diğer yanda yeryüzünde kendi ellerimizle ürettiğimiz hem aslında hastalıklara şifa vesilesi olduğu söylenen hem de insanlığı işsiz, açsız belki de amaçsız bırakacak olan o soğuk algoritmalar ve mekanik ordular. Görünen o ki gelecek inanılmaz derecede heyecan verici ama gerçekten bir o kadar da ürkütücü bir belirsizlikle üzerimize hem de hızla geliyor. Gelişmeleri umutla kucaklamalıyız. Hastalıkların bitmesini, uzayın keşfedilmesini gerçekten herkes mutlaka merakla istiyor ve bekliyor aslında. Fakat bu umut hiçbir zaman aklımızın bekçisi olan o sağlıklı şüpheyi uyutmamalı değerli dinleyenler. Unutmayalım ki yapay zeka ne kadar muazzam denklemler çözerse çözsün, bizler yıldızlara ne kadar hızlı roketleri bu teknolojiyle gönderirsek gönderelim, tüm bu teknolojiyi, bu koca evreni anlamlı kılan şey insanın o sıcak, hatalı ama belki de umut dolu atan kalbidir. Evet, bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle. O zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.

0: Müzik yağmuru sona erdi. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Anne veya babaysanız, çocuklarınızın, abi veya ablaysanız, kardeşinizin doğumundan itibaren bebeklik dönemini aşama aşama gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Bebek bir yaşına geldiğinde kısa sorular sormaya başlar. En çok sorduğu soru, bu ne veya o ne'dir. Aynı şeyi 10 defa, 40 defa bu ne diye gösterip sorabilir. Kuşu gösterip sürekli olarak bu ne diye soruyorsa, bıkmadan, usanmadan kuş diyebilmelisiniz. Çünkü çocuk merak etmektedir. Merakını da sizinle iletişim kurarak gidermeyi düşünür. Öğrenmek merakla başlar. Merak edense soru sorar. Ne mutlu size ki bebeğiniz çevresindeki her şeyi öğrenmek için soru sormaya başlamıştır. Soru, insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. İnsanoğlunun bilme isteğinden doğan soru kavramı, bu yönüyle aslında insan olmanın da temelini oluşturmaktadır. Çünkü insan düşünen bir varlıktır. Düşünce ise ancak soruyla doğar ve gelişir. İnsanoğlu bir noktadan öteye, bilgiye soruyla ulaşır. İnsan zihni, insanın doğasında var olan merak, soru, cevap üçgeni içinde dolaşır. Burada cevap, bilginin ve sonrasında gelecek yeni merak konusunun, dolayısıyla yeni sorunun da temsilcisidir. İnsan önce kendisini, sonra çevresindeki varlıkları, nesneleri ve somut varlıkların ötesinde yer alan soyut kavramları sorular yardımıyla tanır. Soru, Türkçe sözlükte bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazıdır. İstifham ve sual de sorudur. Soru aynı zamanda bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazıdır. Bir soruyu sorma eylemi öncesinde insan zihni sorularla meşguldür. Düşünen bir varlık olarak insan ilk soruları öncelikle kendisine sormuştur. İlk insanlar kuşkusuz yaşamını kolaylaştırmanın yolunu aramaktaydı. Bu saldırgan hayvanı nasıl durdurabilirim? Bu ateşi nasıl saklayabilirim? Bu bitkiyi nasıl yetiştirebilirim? Ben kimim? Başka yerler nasıldır? Gibi sorular. Kendisine sorduğu sorular dışında insan başkalarına da sorular sormuştur. Soru, iletişime ve bilgiye katkıda bulunur. Soru deyince cevap alınmak üzere söylenen ve belli şekilde kurulan sözler akla gelir. Ancak doğrudan soru olmadığı halde soru değeri taşıyan cümleler de vardır. Bana da söyler misiniz yerine bana da söyleyin cümlesinde gizli bir soru bulunur. Soru cümleleri gerçek sorular, soru şekilli anlatışlar ve kapalı sorular olmak üzere üçe ayrılır. Saat kaç diye sorduğunuzda gerçek bir soru sormuşsunuzdur. Bence işinden çok memnunsundur dediğinizde karşıdaki evet ya da hayır diyecektir. İşte bu cümle soru şekilli bir anlatımdır. Bir öğrenciye alttan dersin var mı diye sormak kapalı bir sorudur. Çünkü verilen cevapta alttan kaç dersinin olduğu cevaplanmayabilir. Soru sormak bilgiyi gerektirir. Dikkat edin, cahiller çok soru sormaz. Ne çok sorarlar ne de kendilerine soru sorulmasından hoşlanırlar. Soru kelimeleri kim, ne, nerede, ne zaman, nasıldır? Soru sorma tekniğine ve yeteneğine sahip olmak belli bir birikime sahip olmakla mümkündür. Bir kadına kaç yaşındasın diye sorulmaz. Birine kaç lira maaş alıyorsun veya bir esnafa bu yıl kaç lira kazandın diye sormak ayıptır. Bu tür soruları ancak soru sormayı bilmeyen cahiller sorar. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

0: Türk Dil Kurumu sundu.
1: Saat 10.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nden düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin iç siyasete ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılımların olabileceği mesajını verdi. CHP'nin yolsuzluğun ve hırsızlığın merkezi haline geldiğini belirtti. CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de buldular dedi. Erdoğan, yeni anayasa ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkin de kararlılık mesajı verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da 3 ayrı açılış programı gerçekleştirdi. Bölgenin turizm potansiyeline değinen Şimşek, Batman'ın büyük şehir olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti. Turizm sektörünün savaştan etkilenmemesi için sağlanan destekleri hatırlattı. Şimşek, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki atılımlarına da dikkat çekti. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada bazı vatandaşlara seferberlik emri gönderildiği yönünde yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği vurgulandı. Bu tatbikatlara görevlendirilen kişilerin sistemde kayıtlı telefon numarasına 15 Mayıs tarihinde bilgilendirme mesajı gönderildiği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'un İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Washington ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonu başlayacağı görüşünde. Büyük felaket Nekbe'nin 78. yılında Londra'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'deki katliamını protesto etti. Londra sokaklarında soykırımı durdurun ve Gazze için adalet sloganları atıldı. Yunanistan, İrlanda ve İsveç'te de Filistin destekçileri sokaklardaydı. Fransa'nın başkenti Paris'te Eyfel Kulesi'ne Filistin bayrağı asıldı. Eskişehir'de terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda kırmızı bültenle aranan bir kişi yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yurdun birçok yerinde olumsuz hava şartları hakim. Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan fırtına çatılarda hasara yol açtı. Amasya'da taşkınlar ev ve tarım alanlarına zarar verdi. Erzurum Palandöken'de ise kar yağışı etkili oldu. Yurt geneli yağışlı havanın etkisinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne alınan verilere göre bugün İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Akdeniz ve Ege güneyli rüzgarların etkisinde çarşambadan itibaren yurdun neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara ve İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 21, İzmir'de ise 26 derece olacak. Süper Lig'de bugün ise küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlar oynanacak. TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek maçların programı şöyle. Saat 17'de Zekorner Kayseri Spor Tümosan Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 20'yi gösterdiğinde ise 4 maç futbol severleri bekliyor olacak. Kasımpaşa Galatasaray'la Trabzonspor Natura Dünyası Gençler Birliği ile Hesap.com Antalyaspor Kocaeli Spor'la Fenerbahçe'de İKAS Eyüp Spor'la mücadele edecek. Haberleri sunduk.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Merhaba sevgili dinleyiciler. Hafızalarda yer eden melodilerle yeniden sizlerle birlikteyiz. Gülru Güngör'ün hazırladığı ve mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun olduğu 90'lar Rüzgarı programına hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde 90'lı yılların duygusal yoğunluğu yüksek şarkılarıyla aşkın farklı hallerine, ayrılıklara ve içsel yolculuklara eşlik ediyoruz. Her biri kendi atmosferini kuran bu eserler dönemin müzikal çeşitliliğini de gözler önüne seriyor. Programımızın açılışında Türk pop müziğinin iki güçlü yorumcusu Aşkın Nur Yengi ve Harun Kolçak'ı bir araya getiren özel bir düet var. 1990'lı yıllarda yayımlanan bu tür düetler iki farklı vokal renginin bir araya gelmesiyle zengin bir müzikal yapı oluşturuyordu. Harun Kolçak'ı 2017 yılında kaybetmenin üzüntüsünü de bir kez daha hatırlayalım ve mikrofonu Aşkın Nur Yengi ile Harun Kolçak'a bırakalım. Bile bile diyecekler.

Sırada güçlü sesi ve dramatik yorumuyla Türk pop müziğinde özel bir yere sahip olan Nilüfer var. Özellikle 90'lı yıllarda yeniden yorumladığı şarkılarda orkestra düzenlemeleri ve ön plana çıkan yayla altyapılarıyla daha derinleşen ifadeler kazanmıştı şarkıları Nilüfer'in. Şimdi böyle bir örnek dinleyelim. Böyle ayrılık olmaz diyecek Nilüfer.

90'lar rüzgarında yolculuğumuz kendine özgü sahne kimliği ve tarzıyla dikkat çeken birisine devam ediyor. Ben Deniz. 1993 yılında yayınlanan Ben Deniz 1 albümüyle çıkış yapan sanatçı, belirgin ritmik yapılarla dönemin pop müziğine farklı bir renk katmıştı. Ben Deniz'den iki eser sizlerle. Ağlayayım mı ve Günahlar.

Programımız iki farklı yorumcunun bir araya geldiği bir başka düetle devam ediyor. Ben Deniz ve Harun Kolçak'ın birlikte seslendirdiği bu eser, vokal geçişleri ve karşılıklı anlatımıyla dönemin düet anlayışını yansıtan örneklerden biri. Elimde değil diyor Ben Deniz ve Harun Kolçak.

Sırada 90'lı yılların melodik pop anlayışını temsil eden isimlerinden Ege var. Akustik gitar temelli düzenlemeleri ve sade armonik yapısıyla dinleyiciye daha sıcak ve doğal bir müzikal atmosfer sunmuştu Ege. Şimdi mikrofonu ona bırakalım ve Gül Bahçem desin Ege.

Şimdi Türk pop müziğinin en önemli besteci ve söz yazarlarından biriyle devam ediyoruz. Kayahan. 1991 yılında çıkardığı Son Şarkılarım albümü, yalın armoniler ve güçlü melodik yapıların birleşimiyle sanatçının duygusal anlatım gücünü en belirgin şekilde ortaya koyan çalışmalardan biri. Kayahan'ı 2015 yılında kaybetmiş olsak da şarkılarıyla yaşamaya devam ediyor. Sabahlar uzak diyor Kayahan. Birlikte dinleyelim.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydin hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden vazgeçtim demek değildir. Bir daha böyle sevecek olsam bir kalemdesin.

90'lar rüzgarında yolculuğumuz kendine özgü yorumu ve sahne duruşuyla dikkat çeken bir isimle devam ediyor. Onur Mete. Şarkılarında genellikle yoğun duygusal ifadeyi tercih eden sanatçı, 90'lı yılların karakteristik vokal anlayışını yansıtan isimlerden biri. Adaletsiz yer diyecek Onur Mete.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Türk pop müziğinde özel bir yere sahip olan Aşkın Nur Yengi'ye kulak veriyoruz. Kara Çiçeğim adlı albümüyle 90'lı yıllarda büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, duygusal yorumuyla dinleyicinin kalbinde iz bırakmıştı. Şimdi mikrofonu Aşkın Nur Yengi'ye bırakıyoruz.

Ve programımızın son bölümünde güçlü sesi ve yorumuyla Türk müziğinde önemli bir yere sahip olan Demet Sağıroğlu var. 1994 yılında çıkardığı Kınalı Bebek albümüyle tanınan sanatçı, geniş vokal aralığı ve güçlü nefes kontrolüyle dikkat çekmiş, özellikle yüksek duygu yoğunluğu gerektiren eserlerde etkileyici bir performans ortaya koymuştur. Demet Sağıroğlu'ndan bir eserle programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bir Vurgun Bu Sevda, Demet Sağıroğlu'ndan dinleyelim.

Bölümün daha sonuna geldik. Gülruh Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun olduğu 90'lar rüzgarında bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bir başka programda müziğin farklı duygularında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i Orta Doğu'daki krizi yaymaya çalıştığını vurguladı. Bölge ülkelerine birlik çağrısı yaptı. Kanlı oyunları bozmak için herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalı dedi. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi'nin ittifakının tarihinde kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın gündeminde Avrupa Birliği de vardı. Erdoğan, Türkiye'nin samimiyetinin farkında değiller ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkat çekti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin Sakarya İl Kongresi'ne katıldı. Destici, terör örgütünün gölgesi altında hiç kimse benim devletime, ülkeme, milletime parmak sallayamaz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenlemeyle üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. Hatay'da 19 Şubat'tan bu yana haber alınamayan Uğur Çalışkan'ı arama çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla kurulan özel ekip kayıp gençten bir iz arıyor. Sivas'ta Ankara'dan dönen taraftar grubunu taşıyan minibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır, 25 kişi yaralandı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi, 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Bu yılki hac ibadetinin başlamasına sayılı günler kaldı. Farklı coğrafyalardan 2 milyon hacı adayının kutsal topraklardaki heyecanlı bekleyişi sürüyor. Türkiye'den 85 bin hacı adayı da hac vazifesi için kutsal topraklarda olacak. Kafililerin Mekke ve Medine'ye intikali sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun her platformda etkin ve saygın bir konuma sahip olduğunu söyledi. Erdoğan, Türk-Amerikan toplumu tarafından bu yıl 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderdi. Yürüyüş, Türk milletinin özgüveninin yansımasıdır dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü coşkuyla gerçekleştirildi. Yürüyüş New York'ta Türk-Amerikan toplumunun binlerce üyesini bir araya getirdi. Etkinliklere katılan Türkler gurur ve sevinci bir arada yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. Rusya, Ukrayna'nın başkent Moskova ve çevresine yoğun saldırılar düzenlediğini duyurdu. İnsansız hava araçlarıyla yapılan saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara, Edirne, Antalya 23, İstanbul 21, İzmir, Diyarbakır ve Adana 26 derece. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Program yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mina Taman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Aslı Yıkılmaz'la beraber yeniden Anadolu'yu mayalayacağız. Bugünün konuğu çok kıymetli bir isim, Profesör Doktor Evrim Ölçer Özünel. Kendisi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türk Halk Bilimi öğretim üyesi ve aynı zamanda da UNESCO'nun Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komisyonu üyesi. Bunu da aslında soracağım. Bu uzun sıfat ne işe yarar hocam, ama öncelikle hoş geldiniz. Ve devamında da hemen şöyle sormak istiyorum. Anadolu neyle mayalandı? Hangi kültürel öğelerle mayalandı? Bir genel başlayalım. Sonra da yarım saat içerisinde böyle detaylıya inelim sizlerle beraber.
1: Çok teşekkür ediyorum Mina Hanım. Sizin programınıza konuk olmak ayrıca mutluluk sebebi benim için. Ama çok zor bir yerden soru sordunuz. Şimdi Anadolu'yu ne mayaladı dersek, o kadar hem tarihte çok bir yolculuk yapmamız gerekiyor ama yalnızca geçmişe gidemeyiz. Bir zaman makinesi gerekir bize.
0: Evet, hadi hem, o zaman makine,
1: yani
0: makine lazım bize.
1: Zaman makinesiyle geçmişi bugüne getirip bugünden de geleceğe bir vizyon oluşturmamız gerekir. Çünkü düşünün, bundan binlerce yıl önce, hatta bin yıl önce bir Orta Asya'dan buraya atılan bir ateş var.
0: Evet.
1: Bir kor var. Ve Orta Asya'dan buraya atılan o kor aslında bizim mayamız. Hepimizin bahçesinde de mayalanan bir ağaçtan bahsediyoruz aslında.
0: Aa.
1: Bir dut ağacından da bahsetmek gerekiyor tabii. Ama sadece ağaç da değil. Yani Ahmet Yesevi'nin işte Anadolu'ya da fırlattığı o yanmış dut ağacı. Bakın, bugün Anadolu'da nereye giderseniz gidin, hepimizin bahçesinin bir köşesinde bir dut ağacı illaki karşımıza çıkar. Tabii bu çok böyle sembolik bir şeydir. Yesevi'nin olduğu bağlama bakmak gerekir. Orada neler oldu? Biz neden buraya geldik? Neden Anadolu bir Türk yurduna dönüştü?
0: Evet.
1: Ve bu Türk, tabii ki ben bir tarihçi değilim. Kültürel açıdan ancak buna bakabilirim. Çünkü kültürel mirasla ilgileniyorum, ama dediğim gibi kültürel miras hiçbir zaman geçmişte kalmış bir şey değil benim için. Bir kilitli bir hazine sandığı değil. Arşivlere konulmuş bir şey değil. O zaman ya siz Maya'yı böyle arşive koyarsanız, Maya'yı sandıkta tutarsanız, Maya'yı bahçede ne kadar tutarsınız? Yani
0: o zaman,
1: illaki çürümez mi?
0: Hocam, şunu mu diyorsunuz? Geleceği beslediği ölçüde kültür,
1: evet,
0: güçlenir.
1: Evet, hep onu söylüyorum. Yani kültürün mayasının çürümemesine odaklıyım aslında ben. Anadolu'yu ne mayaladı derseniz, Anadolu'yu
0: evet,
1: o mayalayan şey yaşattığımız kültürel dünyamız ve gündelik hayatlarımız aslında.
0: Evet. Tapduk Erme diyor ki, 1071'de Anadolu bir anda böyle nasıl bu kadar Türk yurdu oldu diye sorduklarında diyor ki, Orta Asya'dan yanlarına getirdikleri Maya kelamı.
1: Evet.
0: Maya kelamının özü de diyor, ahilikle de şekil bulan aslında birlik, beraberlik, dayanışma, çalışma, özen, çalışkanlık diyor. Şimdi bu Maya serpilmiş her yere. Neler var bu mayada?
1: Bu mayanın içinde bir kere kelam var. Evet.
0: Aa,
1: maya,
0: kelam
1: var, ama maya, bu kelam, bu mayanın içinde masallar var, işte hikayeler var, efsaneler var. Yanımızda getirdiğimiz ekmek yapma biçimleri var. İşte tohumlarımız var, böyle bohçaların içinde saklayıp buralara kadar getirdiğimiz. Sazımız var, sözümüz var. İşte oradan, dombradan başlıyoruz. Burada sazı elimizden düşürmediğimiz bir noktaya geliyoruz.
0: Ağıtlar var.
1: Ağıtlar var, ninniler var. Yani bir doğum ritüellerimiz var, ölüm ritüellerimiz var. Bizim için çok önemli bir şeydir. Askere uğurlama ritüellerimiz var. Evlendikten sonra yeni evlenmiş insanları yeni hayat biçimlerine

0: Alıştırma ritüellerimiz var. Buna
1: Bu
0: hazırlama ritüellerimiz var. O kadar çok mayası var ki Anadolu'nun oradan
1: hocam, bu
0: gelmiş.
1: peki o kadar az önce özetlediniz ki, yani doğumdan ölüme, tarımdan ticarete, bütün toplumsal her yeri birbirine bağlayan mayalardan bahsettiniz. Bunun çokluğu ve yaşanmaya devam etmesi ülkeyi de güçlü kılar mı, milleti de?
0: Şüphesiz güçlü kılar. Zaten işte biz şimdi sürdürülebilir kalkınma diyoruz biliyorsunuz. Yani sadece 2030 hedeflerini anlamayalım ya da Birleşmiş Milletleri anlamayalım bence sürdürülebilir kalkınma dediğimizde. Gerçekten kültür kalkınmanın bir motoru nasıl olur diye düşünelim. Evet, bizi nasıl kalkındırır bu kültür?
1: Evet.
0: Bir masal bizi kalkındırabilir mi? Bir tohum bizi
1: Hocam, o zaman
0: kalkındırabilir mi?
1: masal bizi kalkındırır mı?
0: Masal bizi çok güzel kalkındırır. Çünkü mesela acil

0: Peki masallarımda doğayla ilgili şeyleri ön plana çıkarsam, sadece afeti, acıyı, yası değil de doğanın nasıl korunması gerektiğini anlatan pek çok masal var. O zaman doğanın kalkınmasına masallar hizmet etmiş oluyor. Böyle böyle pek çok alan
1: Peki Evrim Hocam,
0: sayabiliriz.
1: hazır sizi bulmuşken bir şey soracağım. Şimdi bir taraftan da ülke olarak da bazen zor zamanlardan geçebiliyoruz. Darlanıyoruz, içimiz şişiyor. Hani halk dilinde ekonomik olarak işte depremler, iklim felaketi geçtiğimiz günlerde Türkiye'de mesela tarımla ilgili zirai don yaşandı. Ama sonra aklıma bu da geçecek geliyor. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Şarkılar da mı bizi mayalıyor, türküler de mi?
0: Tabii şarkılar, türküler bize daim mayalıyor yani. Bu da geçer yahu dediğimizde de derin bir nefes aldığımızda, hatta bedenlerimiz bizi mayalıyor. Şimdi ben burada bizi dinleyenlere bir türkü, hepimizin ortak
1: Hocam bir
0: zeminde
1: türkü
0: buluşacağı
1: varsa
0: bir
1: lütfen.
0: türkü, bende yok ama sizde varsa buyurunuz. Mırıldansak ya da duysa izleyicilerimiz, herkes de bir bedeninde ya elinde bir şıklatma ya böyle bunu artık bedenimiz kodlamış. Yani biz o türküyü duyar duymaz bir harekete geçiyoruz, eyleme geçiyoruz aslında. Hiç fiziksel olarak hareket edemediğimizi düşünün. Mırıldanıyoruz böyle, bir
1: Böyle
0: gözlerimizin içi
1: içimizden
0: görüyor.
1: hafif böyle bir
0: İçimiz kımıldıyor.
1: ense kıpırdatıyoruz
0: Evet, yani
1: filan
0: hani
1: değil mi?
0: bütün bunlar aslında daha bedenimize kadar işlemiş mayalar. Yani bizim atalarımızdan getirdiğimiz ve dahi fark etmesek bile aslında gelecek kuşaklara aktardığımız bir mayamız var. Bu mayanın başı gerçekten Türkçemiz, çok güzel bir mayamız. Yani Türkçe konuşuyor olmak bir sürü yerde, dünyanın o kadar çok yerinde Türkçe konuşarak anlaşabiliyorsunuz ki, ben pek çok yeri gezdiğimde bunu hayret etmeye başladım. Çünkü ben İngilizce konuşmaya başlıyorum, karşısındaki bana diyor ki ya da Türkçe ait, Türkçe ait. Ya Türkçe mi konuşayım? Peki Türkçe konuşayım. Başlıyorsunuz hemen iyi kötü ve sadece Orta Asya'da değil, Arap dünyasında da iyi kötü Türkçe ile, İran'da iyi kötü Türkçe ile bir iki kelimeyle insanlarla iletişim kuruyorsunuz, ama bu aslında Türkçenin ne kadar değerleri, duyguları ve bu epigenetik dediğim o beden hafızasını taşıdığını gösteriyor bana.
1: Hocam yeni bir makale okudum ve şunu söylüyor. Suriye'deki bir araştırma yapmışlar. Şiddetin genetik kalıntılarına rastlamışlar. Yani anneannem bir işkence gördüğünde o maalesef torun hiç görmemiş, bu işkenceyi yaşamamış, ama torunlarda da aslında bu işkencenin kalıntısı bir takım arazların ortaya çıkabileceğini de söylüyor. Yani kültür aslında muteber duyguları da mayalarken, mayasına koyarken bazen sızılar da içimizde bir maya haline dönüşüp anneanneler derdi ya, biz yokluk gördük çocuklar. Bu da bir maya mı acaba?
0: Bu da bir maya. Yani mayayı böyle içine ne katarsanız onunla, işte nohut koyarsanız o nohut ekmeği olur. Öyle düşünün. Hadi buğday ekmeği, kara kılçık koyarsanız kara kılçık ekmeği olur. Dolayısıyla hangi mayayı koyduğunuz çok önemli. Bazen biz, ben aslında bütün bu ifade biçimlerinin, mesela ağıtların çok önemli bir dışa vurumcu terapi olduğunu düşünüyorum. Ölünün arkasından ağıt yakmak. Ve ağıtçılar gelir biliyorsunuz. Ağlamayan ağlatırlar.
1: Hatta evet, o güleriz biz
0: Yani
1: bazen ölü evinde,
0: aynı zaman ölü
1: kadınlar gelir
0: evinde
1: böyle
0: gülür.
1: ağlar ağlar.
0: Evet, ve ağlamayanı ağlatma. Yani zorla ağlatma. Ağla ki dışına çıksın. O zehrini akıtmak dediğimiz bir ritüel gerçekleştiririz ölünün arkasından. Ama ne, çünkü kültür olarak da inançsal dünyamızda da çok fazla ağlayıp sırlamak o kadar da muteber görünmez bizde. Ama ne der Dede Korkut'ta? Desmalın yerine yere çalıp bögürü bögürü ağladı der bazı kahramanlar için. Yani börkünü çıkarıp yere atmış, o kadar kahretmiş ki, o kadar, ama ağlamış. Yani ağlamayı bilmek aslında terapötik bir şey. Biz ağlamayı da bilen, hani erkekler ağlamaz çok modern bir kelime. Ben Dede Korkut'a baktığımda erkek de ağlıyor, kadın da ağlıyor, çocuk da ağlıyor. Yani ağlayarak aslında o içimizde biriken negatif duyguları atmayı biliyoruz biz. Ve kültür bize diyor ki evet, öldü bu, vedalaş, ağla, bu defteri kapat, onu bir anıya çevir, onu güzellikleriyle hatırla. Bir de ölünün arkasından konuşturmuyor bizi, diyor ki onu güzellikleriyle hatırla.
1: Ölünün arkasından
0: Sana ne yaparsa
1: konuşulmaz.
0: yapsın onu güzellikleriyle hatırla. Şimdi bütün bunlar bize o anda o insanların ağlaya ağlaya kendini tedavi ettiğini gösteriyor. Bir başka şey yapalım, bir başka yere gidelim. Bu sefer bayram yemekleri.

0: Yani bayram sofralarını düşünün. Bayram sofraları yani hiçbir şeyimiz yoksa bile zengin sofralar haline dönüşebilecek kadar yürek dolu sofralar. Yani
1: Orada da
0: herkesin
1: yürek mi
0: neşesi,
1: mayalanıyor?
0: neşesiyle mayalanıyor.
1: Bayram sofralarında da inanç mı, güven mi, ne mayalanıyor?
0: Kardeşlik, bir araya gelmek, küsleri barıştırmak gibi aslında insanı pozitif olarak mayalayacak pek çok kültürel unsur var.
1: Belki 100 tane terapiye gitmenin karşılığı öyle bir şey okumuştum. Diyor ki yani 100 terapinin karşılığı aileyi topla.
0: Yani hani böyle ben hep onu söylerim. Özellikle arkadaşların, yakın dostların, ailelerin bir arada böyle dışarıda bir sürü kimliğimizle dolaşıyoruz. Ama bize kültür çok net bu kimliklerin nerede nasıl olacağını anlatıyor.
1: Peki.
0: Hangi meclise girersek nasıl davranacağız? Hangi mecliste güleceğiz mi, ağlayacağız mı, ayağa mı kalkacağız, oynayacağız mı? Kültür bunu bize söylüyor.
1: O zaman kültür edebi de mayalıyor.
0: Şüphesiz, şüphesiz. Şimdi
1: Evet.
0: edep kültürle mayalanan bir şey gerçekten. Çünkü davranış biçimleriniz. Ben nerede bir zamanlar bunu çok anlatıyorum. Çok iyi bir masal anlatıcısı. Hatta yaşayan insan hazinesi seçilmiş bir anlatıcımız vardı. Fatma Öykol rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Fatma anneye dedim ki bak Fatma anne, şimdi bir sürü çocuk gözümün içine bakıyor. Ben bunlara masal anlatmayı nasıl öğreteyim? Öğret deyip duruyorlar. Ben nasıl öğreteceğimi bilmiyorum dedim. Bana dedi ki böyle çay içiyorduk ve gülle dolu bir yerde oturuyorduk. Bir gül yaprağını aldı, çayının içine bıraktı. Dedi ki bak kızım dedi. Önce onlara bir meclise girince bu suyun üstündeki gül yaprağı gibi durabilmeyi öğreteceksin. Önce dinlemeyi öğrensinler dedi. Sonra anlatırlar dedi. Eğer dedi hayretle, merakla, ilgiyle dinleyemiyorlarsa zaten anlatamazlar dedi. Şimdi bu benim içimde inanılmaz bir edep mayası oluşturdu. Gittiğim meclise bir bakmak. Bağlam dediğimiz, biz halk bilimciler buna bağlam diyoruz. Fatma anne okuma yazma
1: Sosyetik adı
0: bilmeyen,
1: bağlam.
0: yani teorik adı
1: Evet.
0: bağlam ve
1: Evet.
0: okuma yazma bilmeyen, buna rağmen 150'den fazla masal bilen bir hanımdı. O yüzden çok
1: Ya bir
0: kıymetliydi
1: şey
0: benim
1: soracağım.
0: için.
1: Sizden böyle hani bir türkü isterler ya sanatçıyı bulmuş ya. Masal istesek olur mu
0: En
1: şimdi?
0: sonunda bakalım.
1: Tamam. O
0: Öyle
1: zaman en
0: masalcı
1: sonunda.
0: biraz
1: Peki
0: nazlıdır.
1: tabii sanatçılar sizler söz ustalarısınız.
0: Estağfurullah.
1: Peki bir şey soracağım. Bir de Nasrettin Hocalar var.
0: Oo.
1: Girişimciliği mayalamış bence. Diyor ki göle maya çal diyor. Ya tutarsa.
0: Ya tutarsa.
1: Şimdi ben bunu günümüze getiriyorum. Girişimcilik eğitimlerinde de diyorlar ki iyi bir fikrin varsa diyorlar git peşinden ya
0: Ya
1: tutarsa.
0: tutarsa.
1: Şimdi acaba diyorum yani Anadolu'daki Ahi Evranlar, Nasrettin Hocalar, Ali Kuşçular bu kadar multidisipliner düşünen, keyifli, nüktedan insanlar da bir şey mayaladılar bize.
0: Elbette. Şimdi bir yıllar evvel bir makale yazmıştım. Bunda da Nasrettin Hoca fıkralarıyla bu zen koanlarını karşılaştırmıştım akademik olarak. Ama Nasrettin Hoca fıkralarında şöyle bir şey tespit ettim. Anadolu'da bu 13. yüzyıldaki o çileci aydınlanma var ya, böyle 1000 gün çilehanelere giriyoruz. Aşk
1: Evet.
0: ile yanıyoruz, deliriyoruz, böyle o seyri sülüklerde
1: Mayalana
0: ömrümüz
1: mayalana
0: geçiyor
1: piş.
0: çileyle. Ama Nasrettin Hoca diyor ki bir dakika ya, neşeyle aydınlanalım. Çünkü
1: Ha.
0: dergahının bir fıkrası vardır Nasrettin Hoca'nın. Bilmem bilir misiniz? Hoca bir gün karısı demiş ki hoca, hoca efendi hep sen geziyorsun. Bugün de ben gezeceğim ama kapıdan ayrılma, bak hırsız falan girer eve. Ey hanım sen git hele. Tamam bey beklemiş, iki beklemiş. Hanım geri dönmüyor, bizim Nasrettin Hoca ne yapmış? Kapıyı sökmüş, kapıyı sırtına takmış, başlamış oralarda dolaşmaya. Sonra
1: İnanmıyorum.
0: istediği yere de, ben öyle diyorum, neşeyle dergahının o kapısını istediği bir yere koyuyor Nasrettin Hoca. İşte gelen geliyor,
1: Evet.
0: gelmeyen gelmiyor. Ama onun bir ne bir dergahı olmuş, ne bir merkezi olmuş. Hepimizin içinde bir makam olarak yaşamaya devam etmiş. Ama
1: Evet.
0: neşeli, en çok unuttuğumuz kavramlardan bir tanesi bu ya, neşe. Biz insanlık olarak neşemizi yitirmemeliyiz. Nasrettin Hoca bize bunu anlatıyor. Bilgeysin ama neşelenebilirsin. Bilge olmanın yolu sadece acı çekmek değil. Neşeyle de insanları mayalayabilirsiniz diye
1: Evet.
0: bir yol gösteriyor ki bunu Nasrettin Hoca çok evrensel bir boyuttan gösteriyor. Bizim UNESCO olarak tespitlerimize göre tam 42 ülke Nasrettin Hoca bende de var dedi. Bu çok özel bir şey.
1: Benzer bakış açıları mı
0: Tabii,
1: o
0: tabii
1: zaman?
0: ismi başka oluyor ama yani fıkralara baktığınız

0: Küçük küçük anekdotlara
1: Ya hocam,
0: benzerlik
1: o
0: görüyorsunuz.
1: zaman
0: Yani
1: madem
0: her yeri bayalamış
1: peki,
0: Nasrettin.
1: çilehanelerden neşeli dönüşüm, aydınlanma çağını başlatan Nasrettin Hoca madem bu kadar çok ülkede de varmış. Günümüzde peki bizi neyin şimdi yeniden neyle mayalanmamız gerekiyor? Çünkü içimiz biraz karardı. Biraz yorulduk gibi, biraz özenimizi, itinamımızı kaybettik. Şairin dediği gibi incelikli yaşamlar yaşayamıyoruz. Ağız tadıyla hayatı tadamıyoruz. Bize şimdi nasıl bir maya lazım? Bu kadar hani dediniz ya geleceğe de
0: Evet.
1: inşa etmek.
0: Şimdi ben somut olmayan kültürel miras yani yaşayan miras uzmanı olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki yaşatmak lazım. Nasıl yaşatmak lazım? Kültürü dediğim gibi yani nasıl mayayı bir yere koyup da bir yıllarca yüzüne bakmazsanız çürüyecek. Biz de alıyoruz masalı hop müzeye koyalım, hop arşive koyalım. İşte arşiv alıyoruz ha, sadece Aşık Festival'de gelsin hop. Bir festival yapalım, aşık çağıralım. İşte sadece biz bu belirli günlerde
1: Bir selfie yapalım,
0: bir
1: bir
0: selfie
1: teşekkür
0: yapalım,
1: edelim,
0: teşekkür, bitsin.
1: onurlandıralım. Kültürü onurlu kültür ama yaşamıyor.
0: Ama yaşamıyor. Şimdi kültürü yaşatmak ne demek? Gündelik hayatımızın bir parçasına dönüştürmek demek. Kültür bize eğer daha zarif, daha nazik olmayı gösteriyorsa, işte bir meclise girince gül yaprağı gibi orada öyle rahatsız etmeden durmayı öğretiyorsa, kültürün bu öğrettiği ve açtığı yolda ilerlemenin bir sakıncasını görmüyorum. Lakin bu demek değil ki 500 yıl önce nasılsa şimdi de öyle olsun. Bu imkansız. Zaten bu insanın doğasına aykırı bir şey, insanın fıtratına aykırı bir şey. Aynı kalamayız. Hücrelerimiz bile biliyorsunuz ölüyor yeniden doğuyor, ölüyor yeniden doğuyor ve başkaları geliyor. O yüzden bazı şeyleri de eğer çağ uyduramıyorsak geride bırakmayı bilmemiz gerekiyor ya da dönüştürmeyi bilmek gerekiyor. Yani aynı şekilde yaşamak vallahi X kuşağını zorlar. Aynı şekilde yaşayın. Biz 500 yıl önce bunu yaşıyorduk. Biz de çok seviyoruz öyle yaşamayı. Diyemeyiz. Haksızlık olur onlara.
1: Tabii.
0: Çünkü sürdürülebilir kalkınma dediğimiz şeyin temelinde biliyorsunuz şey var. Gelecek kuşakların yaşam hakkını elinden almaksızın diye bir ifade
1: Bir
0: var.
1: şey söyleyebilir miyim öğretmenim? Siz hani
0: Estağfurullah.
1: müsaadenizle öğretmenim diyorum. Turgut Cansever değil mi? Yanlış
0: Hı.
1: hatırlamıyorum. Mimar ve düşünür olan diyor ki şehirleri inşa ederken diyor gençlerin geleceğini şey koymayın. Onlara da müsaade edin. Onlar da kendilerini içinde görsünler, bulsunlar. Yani o sizin istediğiniz şekilde imar etmeyin şehirleri. Onların da hareket alanı bırakın diyor.
0: Yani şöyle bir şey var. Bakın kimseyi ötekileştirmez aslında bizim kültür. Ailenin içinde başlar. Ailenin en yaramaz çocuğu bile bir şekilde ikna edilir. Ailenin üyesi bireyi haline dönüştürülür. Şehirler de öyle işte. Şehirler de ailelerimiz gibi, evlerimiz gibi. Ve bu biz bir sonraki kuşağa biraz alan açmazsak burada. Ya da mesela Hıdır Ellez kutladığımız tepelere evler yaparsak ve artık Hıdır Ellez'i büyük bir kentte kutlayamazsak o çocuğun yazı karşılama hissiyatını elinden alırız. Çünkü Hıdır Ellez'in belli bir mekanı vardır. Hıdırlık Tepesi. Ve bir tür Anadolu'ya gidin her şehirde, her kasabada nerede Hıdır Ellez yaparsınız? Hıdırlık Tepesi. Şimdi niye yapmasın? Hocam orada evler var, apartman dikildi. Şimdi orada apartman dikildiyse eğer benim çocuğum Hıdır Ellez'i bilmeyecek. Ya Hıdır Ellez bilmemek ne demek? Çok mu önemli? Evet çok önemli. Baharı
1: Yaşamın
0: karşılamayı
1: döngüsünden
0: bilmeyecek.
1: kopmak demek
0: Doğanın
1: değil mi?
0: döngüsünden kopmak demek. Yazı karşılamayı bilmemek demek. Yani o yüzden bu tür
1: Hayattaki
0: unsurların
1: dönüşümü
0: evet.
1: çocukluk bebe. Peki öğretmenim,
0: Tamam.
1: çok soru sormak istiyorum, özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
1: O zaman doğanın dilini öğretirken, İngilizce için İngiltere'ye
0: Hı.
1: gidiyoruz. Doğanın dilini öğretirken kültürü mayalayan kadınların etkisi nedir?
0: Ay olmaz olur mu? Şimdi ben yine bir alan araştırması sırasında bir dost edindim. O da çok iyi bir ses sanatçısı. Aynı zamanda Gülay Diri'yi de buradan almak isterim. Ve çoban olarak yaşamına başlamış. Evlenene kadar da bir kepeneğin üstünde uyuduğunu anlatmıştı bana. Ve hayvanlarla konuşabilirdi. Onların dili vardır zaten halk kültüründe. Biz biliriz halk baytarlığında da çalıştırırız öğrencilerimizi. Yani bir yaşındakini nasıl çağıracaksın, danayı nasıl çağıracaksın? O çoban onu bilir. Yani o sesi çıkarmayı bilir ve dolayısıyla anlaşırlar. Ve o kadın benim çok saygı duyduğum bir kadındı. Hayatta hala öyle. Ve o doğanın dilini o kadar güzel içselleştirmişti ki. Ve baktığım zaman onu da o kadar güzel anlatıyor.

0: diyordu ki herkese. Yani kadın aslında doğayla ilk böyle iletişimin merkezinde duruyor kültürde. Bir bakıyorsunuz işte çoban kadınlar bunu anlatıyor. İşte masalcılar bu doğayla ilişkiyi anlatıyor. İşte bir ağacı kesmeden dalını izin almak gerektiğini size anlatıyor. Ben masalları incelediğimde en çok bunu görmüştüm. Bir de mesela şunu da fark etmiştim. Kadınların kültürü nasıl mayalayıp gelecek kuşaklara aktardığını. Zamanın birinde biz Bulgaristan, Romanya'nın bir dağ köyündeyiz. Ve dağ köyünde çok az Türk nüfus var. O hanımlarla sohbet ediyoruz. Yemek kültürüyle ilgili nereden öğrendiniz falan. Ve aktarıyor musunuz? İnanın bana bizim Anadolu'da iki kadınlarımızdan çok daha sıkı sarılmışlardı o yemek kültürüne. Diyor ki ben annemin yemeğiyle çocuğumu beslemezsem biz burada kayboluruz. Ben orada anladım işte
1: O bir
0: kültürü
1: kök salmanın
0: mayanların
1: aslında.
0: aslında kadınlar olduğunu. Öyle sıkı tutunmuş ki ona o yemek onun için kimliğinin bir parçası, kültürel bir ifade biçimi. Ve onu mayalamayı tercih ediyor. Ve kızı da öğrenmiş. Kızı da diyor ki ben çocuğuma da öğreteceğim bunu. Aile yemekleri mesela en önemli mayalarımızdan biridir. Çünkü biz kadınlar başka bir yere gideriz ya kültürel olarak hani gelin gitmek diye bir şey vardır ya.
1: Aynen öyle.
0: Damat
1: Gelin evi,
0: gidilmez.
1: değil mi? Evet,
0: Gelin
1: evet.
0: gidilir
1: El
0: bizim
1: evi
0: kültür. El evine gideriz.
1: gibi.
0: Orada da o kültürün bir parçacık, bir lokma ekmeğini, bir mayasını tutarız. Zaten şey sandıklarımızda da vardır
1: Tabii maya
0: bunlar.
1: konulurdu
0: Tabii
1: eskiden,
0: ki
1: buğday
0: yani.
1: tohumları
0: Evet.
1: konulurdu. Hatta özellikle Batı Anadolu'da kolyeye
0: Tabii.
1: bunlar hep konulur ki aslında baba evindeki bereketi, bolluğu, huzuru el evine gittiğinde de götürsün, orayı da aslında yuvaya dönüştürsün, değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet.
1: Peki bir şey soracağım hocam. Şimdi tabii hani bu masallardan ritüel efsaneler, Gılgamış Destanı da bizim çok önemli efsane, o da benzer birçok kültürle var ama günümüzde de bu insanlık bir arafta ya. Bir hani kendini bulmaya, varoluş amacını keşfetmeye çalışıyor. Kimi inançların içine giriyor, o girdiği yerde de rahat edemiyor. Tam olarak belki doğru karşılanamıyor. Gılgamış Destanı'nı daha mı çok anlatmamız lazım bu anlamda da? Yani çünkü orada da biri var ve o da hakikati arıyor. Kendi
0: Yani
1: hayat hikayesinin peşine düşüyor.
0: şimdi bu eşikte kalma, arafta olma hali de benim uzun yıllardır üzerine düşündüğüm bir şey. Gerçekten insanlık çok hızlı. Hız çağındayız ya böyle. Her şey hızlı ve hibrit. Her şey melez, her şey melezleniyor birbiriyle. Hiç anlamadığımız bir hızda her şeyin melezlendiği bir çağdayız. Dolayısıyla her yerde birbirine bağlanan köprüler var. Ve insanların bazıları o köprülerin tam ortasında duruyor ve ne yapacağını bilmiyor. Arafta kalıyor. Aslında insanın en önemli varoluşsal problemlerinden biri hakikat. Ya ben niye bu dünyada varım? Anlam ifade etmesi gerekir. Öğrencilerimize soruyoruz. Ateş yakıyoruz Nevruz'u atlayın üstünden. Ve hemen selfie çekiyorlar, Instagram'lara konuyor. Biraz daha takipçisi çok olan okulumuzu etiketliyor falan. Diyoruz ki peki siz bu ritüelin bir arınma ritüeli olduğunu hissediyor musunuz çocuklar? Yani baharda bir tazelenmek için ateşten atladım. Yok hocam ya Instagram'a koysak yeter bize ne
1: Değil
0: olacak
1: mi?
0: diyorlar.
1: Like gelse yeter
0: Hayır yani hani
1: aslında.
0: kaç like'ım olacak diyor.
1: O
0: Kaç
1: kadar
0: beğeni
1: arındım.
0: alacağım
1: Eğer
0: diyor.
1: 100.000 like gelirse
0: O
1: çok
0: yüzden
1: arınırım
0: bu
1: fevkalade.
0: zamanda Gılgamış'ı da böyle popülerleştirip anlatmanın çok bir anlamı yok. Çocuklara, gençlere ya da gelecek kuşaklara onun özünü farklı formatlarda sunmak diye bir şey
1: Alameti farikaya
0: söyleyeceğim yani.
1: yolculuk.
0: Evet yani ama ben bunu masallarla ve hikayelerle başardığımızı düşünüyorum. Gençleri yakalayan bir şey. Çünkü ben o hikayelerin eskiliğine güveniyorum. Yani benden çok yaşlı. Ben gidince de burada olacaklar. Dolayısıyla onlara güvenmeyi seçiyorum. Ama gündelik hayatımın bir parçası olması her şeyden önemlisi. Yoksa Gılgamış'ı 5.000 kere de anlatsak, işte anlatanın videosunu 2 dakika Instagram'a koydu mu tamam zannediyor insanlık. Ama aynı şekilde biz de mış gibi
1: Peki
0: yapıyoruz
1: hocam,
0: bazı ritüelleri
1: hep
0: yani.
1: dedim ya hızlı hızlı
0: Evet.
1: gidiyorum. Bir anne olarak çocuğa en çok ya da mutlaka şu 2-3 masalı anlatın. Bu masallar o çocuğun zihin dünyasında Türklüğünü de iyi bir insan olmayı da aşılar dediğiniz, mayalar dediğiniz nedir mesela? En sona saklıyorum. 5-6 dakikamız kaldı ama hemen buna bir değinelim, sonra da bir masal
0: Yani o
1: isteyeceğim.
0: kadar çok masal var ki.

0: Aslında bu benim ben böyle 10 bin çocuklu bir kadın gibi hissediyorum kendimi. Çünkü içimde binlerce masal var, binlerce hikaye var. Onların hepsi birer çocuk benim
1: Bir
0: gözümde.
1: konuyla
0: Bir
1: alakalı.
0: konuyla ilgili ve laf düşerse söz söylenir. Yoksa söze yazık edilmez bizde. Yani bir konu açılır, o konuyla ilgili bir hikaye masalcının içinde uyanır ve öyle anlatılır. Yoksa provalar yapılıp önceden hazırlanıp masal anlatılmaz bizim kültürümüzde. Şimdi modern dünyada yapıyoruz, o ayrı, yapalım da. Ama eskiden lafı gediğine koymak dediğimiz, hani böyle cuk oturtmak dediğimiz ve orada böyle masal anlatıcısı görür. Neye ihtiyaç var? Ne anlatılması
1: Ne anladım
0: gerekiyor?
1: biliyor musunuz? Bir arkadaşım şöyle der: yeni gelişmeler, inovasyon için musibet temelli gelişip, siz de şimdi diyorsunuz ki hani bir musibet varsa lafı gediğine oturtmak için masal
0: Evet.
1: kullan. Peki, gerçekten vaktimiz azaldı hocam. Şunu söylüyorum. Cemil Meriç der ya hani, aydın geleceğin fikir işçisidir. Bence masalcı da geleceğin fikir işçisidir. Bize son bir masal anlatın ve programı kapatmam
0: Ay,
1: gerekiyor.
0: teşekkür ediyorum.
1: Varsa eğer
0: Bugünlerde
1: hatıralarda.
0: çok çok anlatıyorum. Çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bir masal anlatayım size. Zamanın birinde efendim, bir küçük kız varmış. Küçük kız evin böyle karanlık koridorlarında gezerken bir oda dikkatini çekmiş. Aa, içeriden de bir fısıltılar geliyor. O ne ki ola demiş. Çıkır diye kapıyı açmış. Dört tane mum yanıyor içinde. Dört mum. Bu dört mumdan bir tanesi birbirleriyle konuştuklarını görmüş. Diyor ki, ya ben bu dünyada ne işim var, artık gidiyorum. Barışım ben. Kimse barışmak istemiyor ki. Ben bu dünyayı terk ediyorum. Söneceğim. Fuh, mum sönmüş. Kız biraz böyle tedirgin olmuş. Sonra ikinci mumun yanına gitmiş, kulak kabartmış. Beni artık kimse sevmiyor ki. Dostluğum, herkes dostlarına kazık atıyor ve bir arkasından konuşuyor. Bana da ihtiyaç yok, ben de sönüyorum demiş. Hop, o da sönmüş. Üçüncü mumun yanına gitmiş can havliyle. Kız demiş ki, ne olur sen sönme. Üzgünüm. Artık kimse ailesiyle ilgilenmiyor. Ben aileyim ve değerlerim. Hiçbir şekilde bu dünyada yerim yok. Hop, o da sönmüş mü? Başlamış küçük kız ağlamaya. Hani hakikaten demin dediğim gibi desmalı yere çalıp bıgır bıgır ağlarken son mum demiş ki, şşt, küçük kız, ufaklık, gel yanıma. Bak, benim adım Umut. Beni al ve diğerlerini tek tek yak şimdi. Demem o ki, umudumuz daim olsun her şeyde.
1: Evet, bunun üzerine kelam edersem herhalde size haksızlık etmiş olurum. Profesör Doktor Evrim Ölçer, teşekkür ediyorum. Kelamınıza, yüreğinize sağlık. Umutlandırdınız. Biliyorum ki bizi işiten herkes de umutlandı. Haftaya başka bir Anadolu Mayası programında yine kelamı Türkiye'yi, Anadolu'yu mayalayacağız. O güne değin. Görüşmek üzere. Huzurla kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda solistlerden birer türkü programını dinliyorsunuz.

0: birlikte Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda solistlerden birer türkü programını dinlediniz.
1: Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için ayrılan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Hollanda makamlarınca kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Wilhelmus Adrianus Lake Dedekers, İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin uluslararası suç örgütü lideri olan kardeşi Johannes Lederkers'la uyuşturucu ticareti yaptığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti.

0: etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını iki günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkının büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Washington ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonu başlayacağı görüşünde. 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ve protestoların gölgesinde tamamlandı. Tüm manipülasyonlarına rağmen İsrail yarışmayı kaybetti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision'un kazananı Bulgaristan oldu. Final gecesinde salonda Filistin bayrağı açıldı. Antalya'da mutfak tüpünden kaynaklanan gaz sıkışması nedeniyle bir evde patlama oldu. Bir kişi ağır yaralandı. Evin duvarlarının yıkıldığı patlamada park halindeki araçlar da zarar gördü. Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada dengesini kaybeden bir kişi falezlerden aşağı düştü. Ekiplerin çalışmasıyla kayalıkların arasından çıkarılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini artırdı. Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2026'nın ilk 4 ayında fahiş fiyat artışı nedeniyle 1285 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza uyguladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Gümüşhane Bayburt Havalimanı projesinde çalışmalar sürüyor. Yıllık 2 milyon yolcuya hizmet verecek havalimanı, Türkiye'deki 5. bölgesel havalimanı olacak. Yılın son çeyreğinde hizmete açılması planlanan havalimanında çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Yurdun birçok yerinde olumsuz hava şartları hakim. Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan fırtına çatılarda hasara yol açtı. Amasya'da taşkınlar ev ve tarım alanlarına zarar verdi. Erzurum Palandöken'de ise kar yağışı etkili oldu. Yurt geneli yağışlı havanın etkisinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bugün İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Akdeniz ve Ege güneyli rüzgarların etkisinde çarşambadan itibaren yurdun neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara ve İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 21, İzmir'de ise 26 derece olacak. Spor. Süper Lig'de bugün küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlar oynanacak. TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek maçların programı şöyle. Saat 17'de Zekorner Kayseri Spor Tümasan Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 20'yi gösterdiğinde ise 4 maç futbol severleri bekliyor olacak. Kasımpaşa Galatasaray'la Trabzonspor Natura Dünyası Gençler Birliği ile Hesap.com Antalya Spor Kocaeli Spor'la Fenerbahçe'de İKAS Eyüp Spor'la mücadele edecek. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyiciler, ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bugün Kültür Otağı'nda ne konuşacağız? Biraz gülümsetecek, biraz düşündürecek şeylerden bahsedeceğiz. Mizah konuşacağız söz otağı periyodunda. Kiminle konuşacağız? Tabii çok değerli bir konuğum var yine stüdyoda. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

0: Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Gül'ün Öğüt Eker hocam bugün misafirim oldu. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk sevgili Dilek Hocam.
0: Hocam sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Biliyorum gündeminiz çok yoğun. Bu programı böyle çok zor ayarlayabildik. O yüzden tadından yenmeyecek bir program olacak. Kendi namıma söylüyorum. Dinleyicilerimiz de çok keyif alacaklar eminim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Evet, hepimizin hayatı kendine göre yoğun. Ama o yoğunluğun içerisinde akademik hayatımın çok değerli hocalarından Dilek Hocam'la ve zaman ayırıp da bizi dinleyen sevgili dinleyenlerimizle buluşmak benim için de ayrı keyif. Onlara da hoş geldiniz diyorum
0: Çok teşekkür
1: programımıza.
0: ederiz hocam. Sağ olun. Şimdi hocam mizah konusu hep bildiğimiz ama Türkiye'de son zamanlarda artık böyle üzerinde akademik olarak da çalışılan ve sizin çalışmanızla da bir ivme kazanan önemli konular arasında yer alıyor. Sizin İnsan ve Mizah, İnsan Kültür ve Mizah kitabınız
1: Evet.
0: önemli bir kilometre taşı oldu bu çalışmalar konusunda. Şimdi hocam bizi dinleyenlerin mizahla ilgili böyle çok da bilgisi var yok oradan hareketle yani nasıl düşünelim bilmiyorum ama mizah kavramsal olarak böyle bir izah edelim istiyorum. Biz nelere güleriz, nelere gülmeyiz? Mizah bizim için sadece güldüren bir şey midir yoksa mizahın kökeninde çok daha karmaşık bir yapımı vardır. Biraz bunlarla başlayalım mı söze? Temelden başlamış olalım.
1: Elbette. Sevgili dinleyenlerimiz, buzda kayıp düşen bir insana neden güleriz? Altından koltuk çekilen bir insana düştüğünde neden güleriz? Düşen kişi anneniz ya da çocuğunuz olduğunda gülme duygusunun yerini neden merhamet, acıma ve merak etme duygusu alır? Bunları düşündüğümüz zaman aslında mizahın insanlık tarihinde çok eski olduğunu ve hayatımızın her alanında yer aldığını görüyoruz. Mizah insanlık tarihi kadar eski ve her türlü buhranlar, ekonomik sıkıntılar, olumsuz olaylar yani insan hayatının her cephesinde yer alıyor. Olmadığı bir dönem neredeyse yer almıyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla da aslında hem eğlenmenin baş aktörü hem de temel unsurudur mizah. Mizah zannettiğimiz gibi sabun köpüğü tarzı bir gülme olayı asla değildir. Gülme sadece dudaktan boşalan bir fiziki eylem. Ama mizah dediğimiz şey beyindeki bilişsel bir algı aslında. Dolayısıyla da sabun köpüğü tarzında hoş, boş olarak nitelendirmek mizaha çok büyük haksızlık olur Dilek Hocam.
0: Evet.
1: Ve insanlık tarihine baktığımız zaman biz Aristo'nun, Platon'un, efendim pek çok antik Yunan, Roma düşünürünün hepsinin mizah üzerine felsefi bir problem olarak araştırma yaptıklarını, hayatlarının çoğunu buna adadığını görüyoruz. Ve şu anda belki seyir dinleyicilerimiz için farklı bir bakış açısı olacaktır. Platon'un sözü, uygar bir insanın çekinmesi gereken ahlakı, sanatı, dini küçük düşüren bir davranış olarak nitelendiriyor gülmeyi.
0: Evet.
1: Şimdi bunu bugünün gençlerine söylesek nasıl yani aynı bizim yaptığımız gülme eylemi mi diye
0: Evet, çok
1: soracaklardır.
0: yadırgarlar.
1: Tabii çok farklı bir bakış açısı
0: Doğru.
1: çünkü. Ama antik Yunan, Roma ve Orta Çağ düşünürlerinin çoğu gülmeden hep kaçmış sevgili dinleyenlerimiz.
0: Evet.
1: Gülmeden çok uzak kalmışlar. O yüzden de şöyle bir algı oluşmuş. Anglo-Saksonlardaki koltuktan yuvarlanırcasına gülmekten Mona Lisa'nın yüzündeki tebessüm tarzı gülmeye doğru bir evrilme olmuş. O zaman mutlaka sevgili dinleyenlerimizin zihnine şu soru takılmıştır. Mizahın kökeninde ne vardı da bu kadar ortak dil gibi bütün düşünürler mizahtan, gülmekten kaçmışlar? Bu çok doğru bir soru ve bunun cevabı içerisinde gizli olan kodlar aslında bize mizahın kökenini veriyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi mizah bilişsel bir algı yani düşünmeyle ilgili.
0: Evet.
1: Biraz sonra başka işlevlerden de bahsedeceğiz ama gülme dediğimiz

0: okuyamayacakları.
1: Evet hocam.
0: Ne onlar? Biraz onlardan bahsedelim mi?
1: Lütfen.
0: Gülme eylemi geçmiş dönemlerde çok olumsuz bir eylem olarak kabul edilmiş. Çünkü yapılan eylemin kökeni hep olumsuzluklara dayanmış. Mesela antik Yunan'da köleler işkence evlerine bırakılırmış ve bu işkence evlerine bırakıldığında kendilerine her çeşit fiziksel işkence gerçekleştiriliyor ve halk etrafına gülmek için toplanıyor, keyif almak için toplanıyor, eğlenmek için toplanıyor. Dolayısıyla burada gülme eylemi beraberinde bir acıyı getiriyor, bir olumsuzluğu getiriyor. O yüzden Aristo, Platon bunların hepsi, Cicero mesela, hepsi gülmeyle ilgili olumsuz unsurlar söylüyorlar. Başka örnek de verecek olursak dinleyenlerimiz açısından, mesela Roma döneminde gladyatör savaşları biliyorsunuz var. Ve Roma dönemi ekmek ve sirk iki temel kavram üzerine oturtulmuş. Roma döneminde insanlar yönetime karışmasın, düşünerek söz hakkı olmasın diye iktidar onlara yıl boyunca geçinebilecekleri ekmek kodu altında gıda maddelerini veriyorlar. Ama bu yetmiyor. Niye? Çünkü insanın eğlenme ihtiyacı var.
1: Tabii.
0: Her yerde insanın eğlenme ihtiyacı var. Dolayısıyla sirk kavramıyla da gladyatör dövüşlerini oluşturuyorlar. Yönetim tarafından ideolojik olarak sistemli oluşturulan bir algıdır bu. Bunu o kadar geniş zaman dilimine yayıyorlar ki haftalar sürebiliyor. Ve bu gladyatör dövüşleri içerisinde günü üç zaman dilimine bölüyorlar. Sabahları en adi hırsızlıkları yapan kölelerle vahşi hayvanlar. Dikkatinizi çekiyorum sevgili dinleyicilerimiz. Vahşi hayvanlarla köleler mücadele ettiriliyor. Tabii ki tek kazanan oluyor. Öğlen kölelerle, köleler günün en kıymetli zaman dilimi akşam gladyatörlerin dövüşlerinin olduğu. Ve bu dövüşler içerisinde kısa sürede rakibini alaşağı etmek, öldürmek yasak. Neden? Ne kadar çok
1: Süre uzarsa.
0: süre uzarsa, vahşet yapılırsa, kan dökülürse seyreden halkın aldığı keyif ve gülme bambaşka oluyor. Hatta hemen öldürmek yasak olduğu için buna yönelik uygulamalar dahi, resmi uygulamalar dahi ortaya konmuş. Dolayısıyla da orada rakibine acı çektirerek uzun sürede öldürmek halk için müthiş bir eğlence kaynağı.
1: Adrenalin yükseliyor,
0: Tabii
1: keyif
0: ki
1: alıyorlar
0: keyif alıyorlar.
1: izlerken.
0: Çünkü gülmenin içerisinde beyinde çok ciddi hormonlar salgılanıyor. Biraz sonra bahsedeceğiz. Aynı şekilde Orta Çağ döneminde de var ve bu bir sürü filme, eserlere yansımıştır. Eminim bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimiz belleklerine bunlara getireceklerdir. Mesela George Orwell'ın 1984 romanı, Uçurtmalar Avcısı, Rezervuar Köpekleri veya Notre Dame'ın Kamburu, herkesin çok genel olarak bildiği. Bu çalışmalar içerisinde şehir meydanında bir asılış vardır. Ve bu asılış duyuruyla insanlara ilan edilir. İnsanlar bugün canımız çok sıkıldı. Hadi biraz gidelim. Can sıkıntımızı gidermek için idamı seyredelim şeklinde ifadelerle bir tarafta bir can bitecek, bir canın sonlanması söz konusu olurken karşı tarafta eğlence söz konusu. Hatta İngilizce'de bu uygulamaya yönelik olarak da bir deyim oluşmuş Dilek Hocam. Pulling your leg deyimi, ayağını çekmek. Kelime anlamı ayağı çekmek, anlam olarak dalga geçmek demek. Bunun da kökeninde Orta Çağ döneminde asılışlarda kurbanın boynu hemen kırılmadığı için sözde merhametli arkadaşları ayağından çekip boynunun kırılışını kolaylaştırırlarmış. Yani şu anda biz anlatırken bile tüylerimiz diken diken olarak anlattığımız bu unsur insanlar için bir eğlence gülme kaynağıymış. Dolayısıyla o yüzden gülmeden çok uzaklar.

0: düşünürler.
1: Evet.
0: Ama gülme dediğimiz unsur tabii ki bugün bizim anladığımız anlamda yine de içi boş bir sabun köpüğü tarzında uygulama asla değil. Tamamen düşünce esaslı, sorgulama esaslı, eleştiri esaslı ve insan hayatını geliştirici yönde sosyal ceza olarak kullanılsa dahi insanlık yararına kullanılan bir eylem.
1: Evet, siz anlatırken şimdi gözümün önünde o Orta Çağ Avrupa'sı canlandı. Bununla ilgili sinema örneklerini falan dediğiniz gibi hatırladık. Aynı tarihlerde Müslüman coğrafyada da şöyle bir telkinde bulunuyor İslamiyet insanlara. Tebessüm yüzün sadakasıdır deniyor.
0: Tabii.
1: Yani gülmenin gayri ciddi olduğu yerlerle telkin edildiği topraklar arasında böyle bir fark da hemen zihnimde belirdi hocam. Siz anlatırken.
0: Efendim, akademisyen bir hocamızla sohbet etmenin gereği bu işte sevgili dinleyicilerimiz. Çok güzel
1: hocam.
0: Bir yöne çevirdin sohbetimizi. İlahi dinler ve mizah konusunu ele almış olsak dinleyenlerimiz için de çok farklı noktalar ortaya çıkacaktır.
1: Doğru.
0: Ben mizah derslerimde bunu anlatırken öğrencilerime her dönem bu deneyi yaptırıyorum, sosyal deneyi. Diyorum ki arkadaşlarınız arasında sorun bakalım. Üç ilahi din içerisinde mizaha en hoşgörülü yaklaşan hangisidir diye.
1: Evet.
0: Ve bakın bu sade vatandaş arasında da yapılmıyor bu deney. Eğitimli üniversite öğrencileri arasında yapılıyor. Gelen cevapların çoğu tabii ki Hristiyanlıktır diyor. İşte oryantalist bakış açısı bizi burada...
1: Başka
0: özellikle oryantalist ve sevgili dinleyenlerimiz self-oryantalist. Yani bizzat o kültürün eğitimli insanlarının kendi kültürünü, kendi dinini benimsemeyip batı hayranlığıyla farklı unsurları benimsemeleri sonucunda ortaya çıkan en tehlikeli oryantalizmdir. Self-oryantalizm.
1: Evet.
0: Bu oryantalist bakış açısıyla... oryantalizmin içerisindeki ben ve öteki yani köle ve efendi ilişkisiyle en iyi, en güzel, en harika olan her zaman batı, karşınızdaki doğu ki özellikle İslam toplumları her zaman çağ dışı, işe yaramayan, gereksiz, lüzumsuz, efendim geri kalmış, eğitimden yoksun, kir, pislik içerisinde yaşayan bir halk zihniyeti. Halbuki biz üç ilahi din ve mizah ilişkisine baktığımız zaman, ki ben bunu son derece net olarak söyleyebiliyorum, yıllarını bu alana vermiş ve üç kutsal kitabı okuyup bu konudaki unsurları tek tek çıkarmış bir bilim insanı olarak söylüyorum. Üç ilahi din içerisinde mizaha en hoşgörülü yaklaşan İslamiyet'tir arkadaşlar. Ve İslamiyet'in dini, bu dinin içerisindeki elçi Hazreti Muhammed peygamberimiz yüzünde tebessümle dolaşan bir peygamber.
1: Evet.
0: Tebessümün sadaka olduğu bir din.
1: Evet.
0: Mesela Hazreti İsa ile ilgili bizzat Hristiyan batılı teologların ifadesiyle söylüyorum, hayatında bir kez bile gülmediği yönünde ifadeler vardır.
1: Bunu da yücelterek anlatılıyorlar tabii ki.
0: Tabii ki. Halbuki bakın sadaka maddi karşılığı olan bir şey. Ama İslamiyet'te yüzdeki tebessüm dahi sadaka.
1: Evet.
0: Yani gerçek İslamiyet'i uygulamış olsak o yüzdeki tebessüm insanlara yayılan bir huzur.
1: Evet.
0: Bir ılıman ortam, kavgadan, dövüşten ari, huzurlu bir ortam demektir.
1: Tabii.
0: Bugünkü gibi Filistin'de, efendim İran'da ya da diğer Müslüman coğrafyalarda gerçekleştirilen katliamların tam tersi bir uygulama.
1: Evet. Hocam şimdi o demin sözünü ettiğiniz o trajik sahnelerden doğan işte karşı tarafta yarattığı gülme eylemine tekrar dönmek istiyorum. Çünkü orada mizahın kökeninde bir acımasızlık da sanki seziyor insan, öyle değil
0: Doğrudur.
1: Mi? Yani birilerinin yaşadığı o trajediden, acıdan, işkenceden karşı taraf haz alıp gülebiliyor ya da bununla ilgili böyle bir garip bir his yaşıyor.
0: Evet.
1: Bir sadizm belki yaşıyor, bilmiyorum artık adı
0: kesinlikle.
1: Ne bunun.
0: Kesinlikle. Hem sadizm hem mazoşizm
1: de var bunun
0: kesinlikle.
1: İçinde. Şimdi bu mizahın bu biraz sert ve dışlayıcı taraflarını da birazcık açalım mı? Çünkü burada öyle bir durum söz konusu galiba.
0: Evet, kesinlikle öyle. Kelimeler çok doğru seçildi Dilek Hocam. Sadizmin ve mazoşizmin mizahın içerisinde çok yeri var. Bununla ilgili çok fazla da çalışma var. İnsanın fıtratında var acımasızlık. Yani siz hangi dine, hangi efendim kültüre, hangi coğrafyaya ait olursanız olun, insanın yaratılışında vardır acımasızlık duygusu. Ama Allah insanlara akıl vermiş ve Kur'an-ı Kerim'in ilk emri de namaz kıl değildir, okudur. Ve Allah aklını kullanmayanları lanetler. Bu kadar akla ön plana koyuyor ve zorlamanın olmadığı bir dindir İslamiyet. Hazreti Muhammed'e bile sen elçisin, yaymakla mükellefsin, zorlamakla değil diyen bir dinin. Dolayısıyla da bu zorlama yok. Ama aklı kullanma var ve her insanın içerisindeki acımasızlığı kontrol etme var. Yani bizi antik Yunan, Roma, Orta Çağ'dan ayıran ne modern insan için? Aslında değişen hiçbir şey yok, biliyor musun Dilek Hocam? Biz mesela çok gördük Irak Savaşı'nda, Afganistan'da o çok teçhizatlı kıyafetleriyle batılı askerlerin çıplak esirlerden insan kuleleri yapıp postallarıyla üstüne basıp kahkahalarla fotoğraf çektirdikleri anları. O kadar uzağa gitmeye gerek yok. Bugün Filistin'de, efendim, İran'da ders gören Sabilerin, 167 tane Sabi'nin ölmesinden keyif alan ya da İsrail'den atılan topların üstüne isim yazıp orada Filistinli çocuklar katledildiği zaman keyif alan, gülen insanlar. Bunlar modern insan, modern dünyanın ayıbı. Ama onların içerisindeki o olumsuzluk her insanda olmasına rağmen bunu kontrol altına alarak karşındaki kişiye zarar vermeyecek derecede kullanmaktır marifet olan. Yoksa hepimizin içerisinde var acımasızlık duygusu. Ve bunu biz minimalize ederek, programın açılışında söylediğim buzda ayağı kayan insana niye gülüyoruz? İşte bu duygu yüzünden gülüyoruz. Ama bunu karşımızdaki kişiye kötülük yapmak için değil. Yani o kişi düştüğünde canı yandığı için gülmüyoruz ona. Ona acımasızlık yapmak için gülmüyoruz. O anda mizahın, fıkradan bahsedeceğiz, anlık duyguları çok önemlidir. Aslında bizim orada güldüğümüz unsur, insan çok önemli melekelerle donatılmış olarak yaratılıyor. Nedir o melekeler? Mesela dikkatli olma. Hatayı minimum düzeyde yapma. Hatayı fark etme, olumsuzluğu fark etme gibi. Bu fıtrattan gelen, bütün insanlarda var olan özellikler. Biz buzda kayıp düşen insana aslında o anda onun yaratılışında var olan o özelliğe sahip olamayıp onu beceremediği için gülüyoruz. Ve aynı zamanda biz o hataya düşmediğimiz için gülüyoruz. Yani yaratılışta var olan Allah'ın size yüklediği o melekelere siz sahip oluyorsunuz ama karşı taraf olamıyor ve ona gülüyoruz aslında.
1: Evet, yaptığımız bu. Yani mizahın aslında psikolojik tarafları çok bununla sınırlı değil. Pek çok şey
0: Tabii ki.
1: söylenebilir hocam burada. İsterseniz böyle hani biraz mizah çok eğlenceli bir şey gibi geliyor. Ama bir taraftan da çok böyle tatsız mevzulardan bahsetmek zorunda kaldık. Paradoksal da bir durum var
0: Tabii ki.
1: arasında.
0: Çünkü mizahın kendisi paradoks aslında.
1: O yüzden bu kasveti birazcık dağıtalım. Bir türkü
0: Tabii ki.
1: dinleyelim mi
0: Tabii
1: hocam?
0: ki.
1: Mehmet Demirtaş söyleyecek, Tridine bandım.

0: Evet, mizahi bir türkü dinledik hocam. Sözlerine kulak verdiğimizde
1: Evet.
0: türkü yüzümüzde bir tebessüm oluşturdu. Şimdi biraz şeye gidelim istiyorum hocam. Toplumların zor dönemlerinde mizah galiba böyle biraz yükselişe geçiyor. Şimdi mesela Nasrettin Hoca'nın fıkralarının en revaçta olduğu dönem, Moğol istilalarının sürdüğü bir dönem. Anadolu insanı Nasrettin Hoca'ya tutunarak ayakta kalmaya
1: Doğru.
0: çalışıyor. Bu en güzel örneklerinden biri diye düşünüyorum ben. Tabii ki günümüzde de benzer şeyler söylenebilir. Siz biraz önce günümüze getirdiniz konuyu. İsterseniz bu bakımdan da yani mizah hayatta kalmak ve olup bitene dayanmak için bir yol mudur diye sorayım. Böyle bir şey
1: Çok
0: söyleyebilir
1: güzel bir
0: miyiz?
1: soru. Gülme ve mizah yalnızca duygusal bir tepki değil. Beynin aslında sinir sisteminin ve endokrinolojik sistemin birlikte çalıştığı çok güçlü bir biyolojik süreçtir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla da gülme sırasında beyinde, vücutta birçok hormon, nörokimyasal salgılanmaya başlanıyor. Ve bu salgılama sebebiyle de insanda hem psikolojik anlamda bir rahatlama hem de fizyolojik bir iyileşme söz konusu oluyor. Dolayısıyla gülmenin fiziksel tıpta tedavi yöntemi olarak kullanıldığı uygulamalar var dünyada. Ve yine biraz önce senin bahsettiğin insanların zor dönemlerde özellikle savaşlarda gülmeye tutunarak hayatta varlık alanı oluşturdukları var. Hem Türk dünyası için hem de Batı dünyası için. Mesela dünya savaşlarında bile cephedeki askerlere güçlü olabilmeleri, ayakta durabilmeleri için yukarıdan helikopterlerle fıkraların dağıtıldığı örnekler
0: Aa,
1: var.
0: çok güzel bir örnek bu,
1: Dolayısıyla
0: evet.
1: aslında bir hayata tutunma aracı. Çünkü
0: Evet.
1: gülme ve mizahla birlikte aslında terimlerle çok zihinleri yormak istemiyorum ama mesela prefrontal korteks diye beyinde bir merkez var ve limbik sistemle birlikte duygusal tepkiler orada oluşuyor. Yani gerçekten biyolojik anlamda beyinde müthiş bir deprem oluyor. Oradaki sinir sistemi hareketleniyor, ödül haz merkezleri hareketleniyor
0: Evet.
1: ve bu anlamda da yüz kasları, diyafram hepsi birden harekete geçerek doğal ağrı kesici oluşturuyorlar vücutta.
0: Evet.
1: Bu doğal ağrı kesiciyle birlikte keyif, rahatlama aynı zamanda ağrı eşiğinin düşmesi, düzeltiyorum, ağrı eşiğinin yükselmesi
0: Yükselmesi.
1: söz konusu oluyor. Ağrının düşmesi söz konusu oluyor. Yani sevgili dinleyenlerimiz, gülme eylemiyle birlikte biz vücudumuzda ciddi bir aslında tedavi de gerçekleştiriyoruz. O yüzden çeşitli atasözlerimiz var. Kahkaha ile ilgili, pirzoladan iyi gelmesi
0: Evet.
1: yönünde. Ve bu haz ödül sisteminin hareketlenmesi aslında ruh halimizi de düzeltiyor.
0: Evet.
1: Ve aynı zamanda da depresif belirtileri, kaygıyı azaltıyor. O yüzden toplumlar çok zor dönemlerde gülmeyle hayata tutunuyorlar. Bu gülme vücuttaki fizyolojik gevşemeyle, rahatlamayla birlikte hem stresin azalmasını, hem bağışıklık sisteminin güçlenmesini, hem kalp dolaşım sistemini, hem de solunum sistemini eyleme geçiriyor ve bunun üzerine yapılmış pek çok tıbbi çalışma var. Yani
0: Evet.
1: bunlar duygusal ifadeler değil. Klasik tıpta da tedavi işlevi olarak kullanılıyor. Aynı zamanda tabii ki grup olarak da bize güveni artırıyor. Toplumsal bağları güçlendiriyor. Efendim, ortak kimlik duygusunu pekiştiriyor.
0: Evet.
1: Kültürel bellek dediğimiz o toplumun hafızasındaki unsurlar biyolojik olduğu kadar kültürel açıdan da bize bir destek sağlıyor. Yani mizah sadece bir eğlence değil, toplumların korkularını, gerilimlerini, efendim çeşitli çelişkilerini düzenleyen beyindeki kimyasallar üzerinden bedene, ruhi ve psikolojik anlamda katkı sağlayan bir unsur. O yüzden biraz önce bahsettiğin o savaşlar vesairelerde Doğu toplumlarında mesela Nasreddin Hoca üzerinden, ona sarılarak, onun fıkraları üzerinden veya Batı kültüründe kendi fıkra kahramanları üzerinden bir rahatlama, sorunlarla baş etme ve feraha ermede gülmeyi kullanma çok yaygın bir davranış kalıbı.
0: Evet. Bize derler ya hocam, bizde böyle bir yaygın bir inanış vardır. Çok güldük, başımıza bir şey gelecek. Başımıza iyi bir şey gelecek demek ki çok gülersek. Hem ruhsal olarak tedavi olacağız, hem bedensel olarak iyileşeceğiz. Bu önyargıyı da kıralım.
1: Dilek hocam, şekilde. Aslında o önyargı değil, biliyor musun? O nedir? O din ve mizah ilişkisi içerisinde.
0: Evet.
1: Bakın arkadaşlar, halk felsefesi çok kıymetlidir. Eğitim almadan mahalli olarak geçmişten gelen bilgi, tecrübe ve deneyimlerle oluşmuştur bu. Çok aşırı gülündüğü zaman vücutta hormonlar çok fazla salgılanıyor. Kendi hayatımızdan pay biçelim. Çok güldüğümüz zaman karnımıza ağrı giriyor, nefesimiz kesilecek kadar oluyor.
0: Doğru.
1: Değil mi? İşte aşırı gülme, yani kahkahalara boğulduğunuz zaman vücut pat denilen kalp krizinin çok daha alt devreleri tarzında fizyolojik bir olumsuz olayla karşılaşıyor. O yüzden çok güldük, başımıza bir iş gelecek ifadesi bu anlamda yorumlanmalı. Kahkahalara boğulduğunuz zaman, dinleyenlerimiz eminim bundan sonra dikkat edeceklerdir, karınlarına ağrı girip nefesleri kesilecek kadar olur. O zaman işte ifratla tefrit dediğimiz,
0: evet,
1: yani her
0: ölçü.
1: Şeyin normali, ölçü çok önemli.
0: Evet, bir denge olmalı.
1: Denge olması çok önemli.
0: Evet. Şimdi bizim Türk mizahının ölçüsü de galiba biraz fıkra üzerinden ilerliyor.
1: Doğru,
0: hocam. Ölçü demişken
1: doğru.
0: Oraya gelelim. Şimdi fıkra tipi diyoruz biz halk bilimciler bu tip çalışmalar içerisinde. Ve fıkra tipi dediğimizde de artık süremizin sonuna geliyoruz. Değinmeden geçmeyelim istiyorum. Hemen Nasreddin Hoca ve biraz fıkra konuşalım istiyorum hocam. Bu mizah dediğimizde, çünkü ilk aklımızda beliren fıkra tipimiz Nasreddin Hoca. Biraz da onunla ilgili konuşalım isterseniz.
1: Evet, fıkralar çok kısa anlatım türleri ama toplumun ortak zekasını, mizah anlayışını, değer yargılarını ve sosyal eleştiri mekanizmalarını yansıtan bir tür. Sadece güldürme amacı taşıyan basit hikayeler gibi görünür ama aslında tamamen o toplumun kültürel belleğini, toplumsal normlarını, kolektif düşünce biçimlerini taşır. Ve tek bir kısa olay içerisinde giriş, gelişme, sonuçla

0: aslında toplum doğruyu ve yanlışı ayırt eder. Aynı zamanda bu olayın içerisinde, yani fıkranın içerisinde çok ciddi bir toplumsal baskılar, denetimler, uygun olmayan davranışlar eleştirilir. Yöneticilerin eleştirileri, insanların eleştirileri ve dolayısıyla da toplumsal yapı içerisinde ona uymayan unsurlar gülmeyle sosyal bir ceza olarak cezalandırılır aslında. Ve bu anlamda da tabii ki Türk dünyasının en önemli fıkra tipi Nasrettin Hoca'dır. Ve Nasrettin Hoca fıkra tipinin zaten temel özelliği şahsi özelliklerinden arınmış halkın duygu düşüncesini ifade eden kişiler olmasıdır. Nasrettin Hoca bu anlamda dünyadaki tek evrensel tiptir. Yani bütün Türk dünyası için ortak anlamda mizah, bilgelik ve toplumsal eleştiri geleneğini temsil eden bir tiptir. Güçsüzün güçlüye karşı zeka ile üstün gelmesidir. Adalet duygusunu, toplumsal eleştiriyi mizah yoluyla bilgelik üretir aslında Nasrettin Hoca. Dolayısıyla da evrensel mantık oyunlarıyla Nasrettin Hoca bir bölgenin kimliğini değil, aslında koskoca bir Türk dünyası kültürünün idealize edilmiş ortak dilidir. Onun yanında mesela Aldar Köse, Ahmet Akay gibi fıkra tipleri vardır. Aldar Köse daha çok Bozkır yaşamının Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen sahasının fıkra tipidir. Ahmet Akay Kırım, Tatar kültür coğrafyasının ve o dönemdeki toplumsal ilişkileri ele alan bir fıkra tipidir. Ama Nasrettin Hoca bütün Türk dünyasında evrensel mantıkla, efendim, o topluluk içerisinde kolektif belleğin temsilcisi olarak adalet duygusunu, toplumsal anlamda eleştiriyi ve güçsüz olan insanların zeka yoluyla aslında nasıl başarılı olabileceklerini insanlığa ilanıdır bir anlamda.
1: Dediğiniz gibi Nasrettin Hoca galiba bu konuda çok spesifik bir örnek.
0: Tabii.
1: Çünkü sadece Türk dünyasıyla değil, komşu topluluklara da
0: Tabii.
1: ilham olmuş. Nasrettin Hoca'ya benzer isimlerle o tip üzerinden fıkralar üretilmiş.
0: Doğrudur, doğrudur.
1: Ve bu coğrafyada, Türk dünyası ve komşu coğrafyalarda galiba Nasrettin Hoca ve benzeri tipler kaba kuvvetten çok zekanın ön planda tutularak hayata nasıl galebe çalınabileceği, nasıl bir takım şeylerin üstesinden gelinebileceğinin en güzel örneklerinden biri. O yüzden Nasrettin Hoca dediğiniz gibi çok kıymetli hocam, özellikle Türk dünyası
0: Çok doğru
1: genelinde.
0: söyledin Dilek Hocam. Zaten komik kavramının içerisinde söz komiği ve hareket komiği olmak üzere iki türü vardır. Söz komiği kelimeler üzerinden zeka ile yapılan eğlendirme yöntemidir. Hareket komiği ise çeşitli fiziksel şakalarla, mesela enseye vurma, çelme takma ve benzeri gibi unsurlarla. Bunu tabii ki asla küçümseme anlamında söylemiyorum ama literatürde hareket komiği eğitim düzeyi daha düşük olan grup içerisinde yaygın bir anlayıştır. Ama bakın Nasrettin Hoca kelimeler üzerinden tamamen zekasını kullanarak söz komiğiyle hareket eden bir fıkra tipidir. Dünyada evrensel fıkra tipi olmasının, tek fıkra tipi olmasının da temel misyonu budur zaten.
1: Evet hocam, aslında konuşacağımız o kadar çok şey var. Çünkü
0: Evet.
1: konu çok geniş ve çok keyifli. Siz
0: Evet.
1: de çok güzel anlattınız hocam. Sağ olun, var olun. Daha söylenecek çok şey vardı ama ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Mizah dünyasında güzel ve kısa ama keyifli bir yolculuk yaptık sizinle. Sağ olun, var olun.
0: Benimle de, benim için de seninle ve sevgili dinleyicilerimizle birlikte olmak çok keyifliydi. Hepimizin nice keyifli, huzurlu ve mutlu, sağlıklı anları olsun inşallah.
1: İnşallah, inşallah hocam. Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve başka bir konukla karşınızda olmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Söz Otağı.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün zihniyle dünyayı değiştiren ama yine kendi zihni tarafından hapsedilen bir adamın hikayesiyle sizlerle birlikteyiz. Nobel ödüllü matematikçi John Nash'in hayatını anlatan 4 Oscar ödüllü başyapıt, Akıl Oyunları. Her şey dahi bir gencin Princeton Üniversitesi'ne adım atmasıyla başlar. Nash için hayat, çözülmesi gereken denklemlerden ibarettir. İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanan bu genç adam, dünyayı sarsacak bir teori geliştirerek bilim dünyasının zirvesine çıkar. Ancak tam bu noktada gerçekle hayaller birbirine karışmaya başlar. Filmin en sarsıcı yanı, izleyicinin de Nash'le birlikte bu yanılsamanın içinde sürüklenmesidir. Öyle ki izleyici olarak uzun süre Steve Nash'in gizli görevlere gittiğini, ajanlarla çalıştığını falan sanırız. Fakat acı gerçek bir anda ortaya çıkar. Steve Nash şizofreni hastasıdır ve yaşadığı o tehlikeli maceralar aslında hiç var olmamıştır. Kurduğu o devasa mantık dünyası kendi zihninin yarattığı gölgelerle yerle bir olur. Film bu noktadan sonra bir başarı öyküsünden dev bir sadakat hikayesine dönüşür. Russell Crowe, John Nash'in çaresizliğini, Jennifer Connelly ise eşi Alicia'nın sarsılmaz desteğini muazzam bir içtenlikle yansıtır. John Nash sonunda zihnindeki o hayali insanları yok edemeyeceğini anlayınca onları görmezden gelerek gerçek hayata tutunmayı seçer. Filmin sonundaki Nobel töreninde John Nash tüm başarılarını en zor anında bile elini bırakmayan eşine adar ve şu unutulmaz mesajı verir. Dünyadaki en mantıklı denklem sevgidir. Zihnimiz bize bazen oyunlar oynasa da kalbimiz her zaman en doğru pusuladır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün değerli yazarımız Adalet Ağaoğlu'nu anacağız. Öykü ve romanlarıyla tanınan Adalet Ağaoğlu, aynı zamanda modern Türk tiyatrosunun en yenilikçi ve entelektüel derinliği en yüksek yazarları arasında yer alır. 1950'li yıllarda TRT Ankara Radyosu'nda dramaturg olarak çalışan Adalet Ağaoğlu, ilk radyo ve sahne oyunlarını da bu yıllarda kaleme alır. Eserlerinde geleneksel anlatım kalıplarını kırarak zaman ve mekan algısını yıkan modernist bir yaklaşım benimser. Yazar, toplumun yerleşik değer yargılarını, aydın kesimin açmazlarını ve kadının

0: sosyal yapıdaki konumunu eleştirel bir süzgeçten geçirir. Oyunları teknik açıdan kusursuz bir kurguya ve felsefi bir altyapıya sahiptir. Adalet Ağaoğlu'nun ilk tiyatro eseri Evcilik oyunu, orta sınıf aile yapısının sahteliğini ve toplumsal rollerin birey üzerindeki baskısını çarpıcı bir dille sahneye taşır. Yazar, Çatıdaki Çatlak oyununda evdeki fiziksel bozulma üzerinden aile içindeki iletişimsizliği, güven kaybını ve değer çözülmesini irdeler. Evdeki çatlağın giderek büyümesi, bastırılan sorunların görünür hale gelişini simgeler. Tombala ve Kozalar gibi eserlerinde ise absürt tiyatro ögelerini kullanarak iletişimsizliği ve yabancılaşmayı simgesel bir dille anlatır. Adalet Ağaoğlu oyunlarında dili ekonomik ve işlevsel kullanarak karakterlerin psikolojik derinliklerine iner. Yazdığı eserler Ankara Sanat Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları gibi önemli kurumlarda yıllar boyunca kapalı gişe oynar. Adalet Ağaoğlu, edebiyat ve tiyatro çalışmalarıyla 1995 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne de layık görülmüştür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Ölem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Saz eserleri dinleyeceksiniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler değerli dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Emeklilerin aylık ve bayram ikramiyeleri yatırılmaya başlanıyor. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini arttırdı. Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek. Hürmüz krizi dünya ekonomisini sarsıyor. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz, dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu.
2: Sevgili gençler, terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz. Anne babalar çok çile çekti, çok acı çekti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz. Hakkın, adaletin, huzurun adresi olan Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. Dünya nasıl eski dünya değilse, Türkiye de eski Türkiye değil. Bugün her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladığı iç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez krizinin ana etkenlerinden birinin İsrail'in kışkırtmaları olduğunu tekrarladı. Kaosu bitirmek için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirten Erdoğan, sorunu bölge ülkelerinin birlikte çözebileceğini söyledi. Herkes kısa vadeli hesapları bir kenara bırakmalı, dedi. Temmuz ayında Ankara'daki NATO zirvesinin ittifak tarihinde kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, Türkiye olarak tehditlere karşı daha hazırlıklı bir NATO için üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin tam üyeliği konusunda yol ayrımına geldiğini vurguladı. Türkiye, Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumunda, dedi. Terörsüz Türkiye süreci de Erdoğan'ın gündemindeydi. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz, dedi. Hedefe bütün engellerin aşılarak mutlaka varılacağını vurguladı. CHP'den AK Parti'ye katılımları da değerlendiren Cumhurbaşkanı yeni katılımların olacağı mesajını verdi. CHP yöneticilerince tehdit edilen, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuşlardır, dedi. Yeni anayasa hazırlıklarının tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı, milletin ihtiyaç duyduğu hususların belirlendiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünya ünlü finans merkezi Wall Street'te bayrak çekme töreni düzenlendi. Yürüyüşe katılan Türkler gurur ve sevince bir arada yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan toplumu tarafından bu yıl 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderdi. Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun her platformda etkin ve saygın bir konuma sahip olduğunu söyledi. Yürüyüş Türk milletinin özgüveninin yansımasıdır, dedi. Küresel petrol krizi uçuşları etkiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tokat'ta Rusya-Ukrayna ve ABD-İsrail-İran savaşlarının akaryakıt maliyetlerinin artırdığına dikkati çekti. Türkiye'de uçuşlarda bazı kesintilere gidilebileceğini söyledi.
0: Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna, güneyimizde ABD-İsrail-İran savaşı, elbette bunların ülkemize yansımaları da oluyor. Petrol fiyatları biliyorsunuz ciddi şekilde arttı ve petrol fiyatı %50-60 artmasına rağmen jet yakıtı fiyatları 2,5 kata yakın arttı. Ve hava uçuşlarda biraz sıkıntılar var ve bazı kesintilere gitmek zorunda kalacağız.
1: İstanbul'un metro ağına eklenecek Arnavutköy Halkalı hattında test ve devreye alma çalışmalarında sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 17,5 kilometre

Üstelik hatta istasyonlardaki ince işlerin tamamlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu hat tamamlandığında Halkalı-İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arasının ise 57 dakikaya düşeceğini vurguladı. 18 milyona yakın emekli ve hak sahibini ilgilendiren Emekli Bayram İkramiyesi'nde ödeme süreci için geri sayım başladı. 4000 liralık tutar bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösterecek. Buna göre aylıklarını 17-22 Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak. Aylıklarını 23-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Bağkur emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek, aylık alma günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlara da 22 Mayıs'ta ödeme yapılacak. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimleri arttırıldı. Konuya ilişkin açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Denetimlerde temel gıda ve tüketim ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye toplam 9 milyon 643 bin lira ceza verildiği belirtildi. Ekmek ve simit tarifesine aykırı satış yapan 75 işletmeye 13 milyon lira ceza kesildi. Yerel e-ticaret platformlarında tespit edilen fiyat artışları nedeniyle 840 işletmeye yaklaşık 151 milyon 700 bin lira ceza uygulandı. Meyve ve sebze fiyatlarındaki olağanüstü artışlar nedeniyle ise 330 işletmeye verilen ceza 215 milyon lirayı aştı. Kurban Bayramı öncesi alışveriş merkezleri, zincir marketler, perakendeci işletmeler ve otogarlardaki denetimler sürüyor. Çocukların sanal medya kullanımına kısıtlama getiren ve platformlara yeni yükümlülükler tanımlayan kanunun uygulama esasları için çalışmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bunun için bakanlık bünyesinde çalışma grubu kurulduğunu açıkladı. Düzenlemeye ilişkin sürecin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütüldüğünü söyledi. Yeni düzenlemeyle çocukların yaş ve gelişimlerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Kontrollü sosyal medya kullanımının teşvik edilmesi planlanıyor. Bakan Göktaş, uygulamanın esaslarının kısa sürede belirleneceğini ve yönetmeliğin çıkarılarak hayata geçirileceğini ifade etti. Yalnızca yasal düzenlemeler değil, teknik altyapıya ilişkin çalışmalar da sürüyor. Sosyal ağ sağlayıcılarına getirilen yükümlülükler kapsamında yaş doğrulama sisteminin nasıl uygulanacağına ilişkin teknik çalışma da yapılıyor. Düzenlemeyle 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya hizmetlerinin denetim altına alınması amaçlanıyor. Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek. Sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinde olacak. Ancak yer yer sıcaklığın düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bugün İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Akdeniz ve Ege güneyli rüzgarın etkisinde. Çarşambadan itibaren yurdun neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara ve İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 21, İzmir'de ise 26 derece olacak. Antakya ilçesinde 87 gündür haber alınamayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Çalışkan'ın ağabeyi sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yardım istedi. Bakan Çiftçi o videoya verdiği yanıtta konudan haberdarım, Sayın Valimizin koordinasyonunda gerekli çalışmalar yapılıyor ifadesini kullandı. Bakan Çiftçi'nin talimatıyla kayıp gencin bulunabilmesi için JASAT ve AFAD ekipleriyle sivil toplum kuruluşlarından oluşan 73 kişilik özel ekip kuruldu. İz takip köpeğinin de kullanıldığı drone destekli aramalarda şu ana kadar Çalışkan'a ait bir ize rastlanmadı.

0: Kurban Bayramı'nın 3. günü son kez şeytan taşlayacak. 29 Mayıs'ta da Kabe'ye dönüp veda tavaflarını tamamlayarak hacı olacaklar. Türk kafilesi 31 Mayıs'ta Türkiye'ye dönecek. Büyük felaket Nekbe'nin 78. yılında Londra'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'deki katliamını protesto etti. Londra sokaklarında "Soykırımı durdurun" ve "Gazze için adalet" sloganları atıldı. Yunanistan, İrlanda ve İsveç'te de Filistin destekçileri sokaklardaydı. Fransa'nın başkenti Paris'te Eyfel Kulesi'ne Filistin bayrağı asıldı. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik sürüyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için yeni bir mekanizma kurmaya hazırlanıyor. Bu mekanizmadan ticari gemiler ve İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanması planlanıyor. Yeni mekanizmanın yakında duyurulacağı ifade edildi. Ancak Tahran, mekanizma kapsamında sunulan hizmetler için ücret tahsil edileceğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın açılmasının geciktiği her gün dünya piyasalarını daha fazla etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde benzinin galon fiyatı 4,5 doları aştı. Artan yakıt fiyatları nedeniyle birçok eyalette okul servisleri etkilendi. Servis şirketlerinin acil durum fon rezervlerine başvurduğu bildirildi. Hürmüz krizinin etkileri Avrupa'da da derinleşiyor. Yakıt fiyatlarındaki artış Belçika'da maliyetleri arttırdı. Alım gücünü düşürdü. Almanya Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü de hali hazırda ABD'nin gümrük politikalarının ekonomiyi olumsuz etkilediğini açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Moskova ve çevresini yoğun İHA saldırılarıyla hedef aldığını, 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna'da Rusya'nın Sumi kentine saldırılar düzenlediğini açıkladı. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Emeklilerin aylık ve bayram ikramiyeleri yatırılmaya başlanıyor. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini arttırdı. Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek. Hürmüz krizi dünya ekonomisini sarsıyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 3 karşılaşma vardı. Sonuçlar şöyle. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 2, Korendon Alanya Spor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Rams Başakşehir 2 ve Samsun Spor 3, Göztepe 0. Süper Lig'de bugünse küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlar oynanacak. TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek maçların programı şöyle. Saat 17'de Zekoner Kayseri Spor, Tümosan Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 20'yi gösterdiğinde ise 4 maç futbol severleri bekliyor olacak. Kasımpaşa Galatasaray'la, Trabzonspor Natura Dünyası Gençler Birliği'yle, Hesap.com Antalya Spor Kocaeli Spor'la ve Fenerbahçe'de İKAZ Eyüp Spor'la mücadele edecek. Galatasaray'da bir dönem sona eriyor. Sarı kırmızıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla taraftara veda etti. Fenerbahçe kaleci Tarık Çetin'le 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Tecrübeli eldiven bu sezon ligde 2, Avrupa Ligi'nde ve Zira Türkiye Kupası'nda birer maç olmak üzere toplam 4 mücadelede sarı lacivertte ekibin kalesini korudu. San Antonio Spurs yarı final serisinde Minnesota Timberwolves'u eleyerek Batı Konferansı finaline yükseldi. Genç yıldızlarıyla dikkat çeken Spurs, serinin 6. maçını 139-109 kazandı. San Antonio 4-2'lik galibiyetle Oklahoma City Thunder'ın rakibi oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman ve Sirt çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültü

0: Gölü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz'de İç Anadolu'nun güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara, Edirne, Antalya ve Sakarya 23, İstanbul 21, İzmir, Diyarbakır ve Adana 26, Aydın 27, Hatay ve Kayseri 24, Konya ve Gaziantep 25, Samsun ve Artvin 22, Bolu 19, Van ve Erzurum 17, Kars 15 ve Şanlıurfa 28 derece.
1: Yol durumu.
0: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ile 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Gönülden notaya başlıyor.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Saat 14.
2: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için ayrılan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin istiyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladığı iç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez krizinin ana etkenlerinden birinin İsrail'in kışkırtmaları olduğunu tekrarladı. Kaosu bitirmek için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirten Erdoğan, sorunu bölge ülkelerinin birlikte çözebileceğini söyledi. Herkes kısa vadeli hesapları bir kenara bırakmalı, dedi. İran savaşında 79 gün geride kaldı. Ateşkes ve müzakere sürecine dair belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Trump, Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Amerikan basını, ABD ve İsrail'in İran'a yoğun saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. İran'sa olası yeni saldırılara karşı halka savunma eğitimi veriyor. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetlik işleminin ardından serbest bırakıldı. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Washington'sa Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonu başlayacağı görüşünde. 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ve protestoların gölgesinde tamamlandı. Tüm manipülasyonlara rağmen İsrail yarışmayı kaybetti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision'un kazananı Bulgaristan oldu. Final gecesinde salonda Filistin bayrağı açıldı. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini arttırdı. Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2026'nın ilk 4 ayında fahiş fiyat artışı nedeniyle 1285 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza uyguladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Moskova ve çevresini yoğun İHA saldırılarıyla hedef aldığını, 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna'da Rusya'nın Sumi kendine saldırılar düzenlediğini açıkladı. Trendyol Süper Lig'de dün 3 karşılaşma vardı. Sonuçlar şöyle: Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 2, Korendon Alanyaspor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Rams Başakşehir 2 ve Samsun Spor 3, Göztepe 0. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, Konya ve Karaman hariç İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Artvin hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman ve Siirt çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.
3: Yazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin, ürkek

çok zor. Sensiz olmuyor. Ah sevgilim, şimdi neredesin? Yalnızlık çok zor. Sensiz olmuyor.

geldiğince olanı söylemiştin içinden geldiğince olanı

0: Seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı.
1: Hayat yoluma bakıp ne de uzunmuş dedin. Bu yolda hep beraber yürümeyi diledim.
0: Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı.

diledim. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı. Seni gibi yalancı, seni gibi falcı, seni gibi yalancı.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

Açıp da avucumu dinle beni demiştin. İçinden geldiğince olanı söylemiştin. İçinden geldiğince olanı

0: yalancı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı.
1: Hayat yoluma bakıp ne de uzunmuş dedin, bu yolda hep beraber yürümeyi diledim.
0: Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı.

0: yürürüm ben yolun kalanını. Şimdi yalnız yürürüm ben yolun kalanını.
1: Seni gibi falcı, seni gibi yalancı, seni gibi falcı, seni gibi yalancı. Seni gibi falcı, seni gibi yalancı, seni gibi falcı, seni gibi yalancı.
0: Hayat yoluma bakıp

yabancı, seni gibi falcı, seni gibi yalancı, seni gibi falcı, seni gibi yalancı, seni gibi falcı, seni gibi yalancı, seni gibi falcı, seni gibi yalancı, seni gibi falcı, seni gibi yalancı.

diledim. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi falcı.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

oluşturuyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için ayrılan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz, dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, iç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez krizinin ana etkenlerinden birinin İsrail'in kışkırtmaları olduğunu tekrarladı. Kaosu bitirmek için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirten Erdoğan, sorunu bölge ülkelerinin birlikte çözebileceğini söyledi. Herkes kısa vadeli hesapları bir kenara bırakmalı, dedi. Amerika Birleşik Devletleri

0: Devletlerinin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk günü yürüyüşü öncesi dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'te bayrak çekme töreni düzenlendi. Yürüyüşe katılan Türkler gurur ve sevinci bir arada yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan toplumu tarafından bu yıl 43.sü düzenlenen Türk günü yürüyüşüne video mesaj gönderdi. Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun her platformda etkin ve saygın bir konuma sahip olduğunu söyledi. Yürüyüş Türk milletinin özgüveninin yansımasıdır dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan coşku köklü bir tarihin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir mesajını paylaştı. İran Savaşı'nda 79 gün geride kaldı. Ateşkes ve müzakere sürecine dair belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Trump, Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Amerikan basını, ABD ve İsrail'in İran'a yoğun saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. İran'sa olası yeni saldırılara karşı halka savunma eğitimi veriyor. 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ve protestoların gölgesinde tamamlandı. Tüm manipülasyonlarına rağmen İsrail yarışmayı kaybetti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision'un kazananı Bulgaristan oldu. Final gecesinde salonda Filistin bayrağı açıldı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Diyarbakır merkezli 23 ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı. 27 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi. 16 kişi serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini arttırdı. Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2026'nın ilk 4 ayında fahiş fiyat artışı nedeniyle 1285 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza uyguladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Moskova ve çevresini yoğun İHA saldırılarıyla hedef aldığını, 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna'da Rusya'nın Sumi kentine saldırılar düzenlediğini açıkladı. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 3 karşılaşma vardı. Sonuçlar şöyle. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 2, Korendon Alanya Spor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Rams Başakşehir 2 ve Samsun Spor 3, Göztepe 0.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman ve Sir çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Ne bahar kaldı ne gül, ne de bülbül sesi var. Bekir Ünlü Ataerden dinliyoruz.

bir şeyim kalmadı. Hatıralardan başka küstüm sevgiye aşka. Yok bana benden başka hiçbir şeyim kalmadı. Hatıralar.

Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait bu unutulmaz eseri Emel Sayın sizler için seslendiriyor.

Programımız Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğiniz Erdoğan Yıldızel'e ait Hicaz makamındaki şarkıyla devam ediyor. Anlatılmaz bin derd ile geçiyor çileli ömrüm.

Yıldırım Gürses sözü ve bestesi kendisine ait eserle geliyor mikrofona. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime.

Elif Güreşçi, bestesi Cevdet Çağla'ya ait Kürdili bir eserle sizlerle. Nur salkımısın, gül ki bahar bahtıma yansın.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanmakta olan Tatlı Notalar programı Ahmet Özhan'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Kapat gözleri, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyiciler, şimdi Z Corner Kayseri Spor Tümosan Konya Spor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlayacağız.
2: Reklamlar.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: işte aşk deyince. Babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
1: aşkına. Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: istediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
3: Kayseri'de RHG Enerji Stadı'ndan merhabalar değerli futbol severler. Ben Alper Bakırcıgil ve sesimi sizlere ulaştıran Adem Karaman.

Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Trendyol Süper Lig'de son karşılaşmasına çıkıyor. The Corner Kayseri Spor ve Tumosan Konya Spor bu sezon. The Corner Kayseri Spor geçen hafta Süper Lig'e veda etmişti. Tumosan Konya Spor 22 Mayıs'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayacak. İki takım da oldukça eksik kadrolarla bugün mücadele edecek. Özellikle Tumosan Konya Spor, biraz evvel de belirttiğim gibi, hafta sonunda oynayacağı Trabzonspor karşılaşması için oldukça rotasyonlu bir kadroyla Kayseri'ye geldi. Bir hayli genç oyuncu bugün kadroda yer alacak. The Corner Kayseri Spor'da da eksiklikler bir hayli fazla. Miguel Cardozo, Denswil, Bilal Beyazıt, Onuga, Carlos Mane, Benacer, Talha, Mehmet Eray, Özbek, Hüseyin'i sakatlıkları sebebiyle bugün takımda yoklar. Ramazan Civelek de kart cezalısı konumunda. Ev sahibi ekip sarı kırmızılılarda. Artık son hazırlıklar yapılıyor. Maçın hakemi Melek Takan. İlk işaret gelmek üzere Kayseri'de ve karşılaşma şu anda başlıyor. Umarız keyifli, tempolu, gollü, pozisyonlu bir mücadeleyi sizlerle birlikte takip ederiz. Diğer tarafta Konya Spor cephesine baktığımız zaman Bardi, Muleka, Adil, Bahadır ve onlarla birlikte Deniz Türüç, Olayık ve maç kadrosuna alınmayan isimler. Diğer tarafta sakatlıklar da var. Kremer sakat değerli, dinleyenler. Onunla birlikte Uğurcan'ın yine sakatlığı söz konusu. Giler mi zaten haftalardır kadro dışındaydı. Ve genç bir kadroyla bugün Kayseri deplasmanında konuk ekip Tumosan Konya Spor. İki takımın da 11'ini sizlere aktaralım. Ev sahibi ekip 4-2-3-1 oyun sistemiyle oyun alanına yayılıyor. Kalede Deniz Dönmezer var. Dörtlü savunmada sağda Jadel Katango, solda Joshua Brenet, stoperler Lionel Karol ve Semih Güler. Savunmanın önündeki iki ön libero Dorukan ve Görkem'den oluşurken bu ikinin önünde sağda Burak Kapacak, solda Tucci, ortada Benes ve en uç noktada Fedor Çalov var. Konuk takım Tumosan Konya Spor 3-4-3 oyun sistemiyle sağda. Kalede Deniz Ertaş, savunmada Bazuer, Ranbania, Yasin Subaşı üçlüsü. Orta alanda Anzuana, Atayanık, Jin Hojo, Arif Boşluk. İleri üçlüde İsmail Esat, Cemal Eren ve Svensson tertibiyle konuk ekipte sahadaki yerini almış durumda. Melek Takan mücadelenin hakemi. Kürşatan Akın ve Serdar Osman Akarsu yardımcılar. Dördüncü hakem Ayberk Demirbaş var odasında. Kadir Sağlam var ve dördüncü hakem olarak da asistan yardımcı hakem olarak da Bilal Köseoğlu görev yapıyor bu mücadelede. Banyan'ın yaptığı müdahaleye faul dedi karşılaşmanın hakemi ve orta yuvarlan hemen gerisinden serbest vuruşu ev sahibi ekip Kayseri Spor kullandı. Derin bir top cezalarını ön çizgisine doğru, o topa yetişmesi Tucci'nin oldukça zor. Savunmada araya giren Ryan Bani oldu. Topla rakip arasına girdi. Meşin yuvarlağın dışarı çıkmasına izin verdi. Ve kale vuruşunu kullanacak Tumosan Konya Spor. Tucci kendisine faul yapıldığı yönünde bir beklenti içerisindeydi. Hafif de bir gerilim yaşandı ama Bani'ye doğrudan oyun alanına doğru dönünce o gerilim fazla da tırmanmadı. Değerli dinleyenler, Deniz Ertaş şimdi o kale vuruşunu kullandıktan sonra öne doğru gönderdi. Topu Jin Hojo geriye çıkartıyor. Kendi cezalarının yan tarafındaki boşlukta. Konuk takım Yasin Subaşı topu aldıktan sonra şimdi savunmadan uzun mesafeli orta çizgiye doğru bir top çıktı. Lionel Karol kafayla karşıladıktan sonra Konya Spor yarı sahasından çıkma düşüncesinde baskı geldi ama pasta isabetli olmadı Karol'den. İki takımdan da üst üste pas hataları. Jin Hojo'da kaldı. Orta çizgiye yakın noktada yerden derin gönderdi. Şimdi sağ iç boşluğa doğru son derece güzel bir pas geldi. Jin Hojo ile geliyor. Şimdi konuk takım Konya Spor cezalının yan tarafındaki boşluk çıkarttı geriye. Şut, kaleye dışarı gitti. İlk tehlikeli atak Anzuana sol ayağının içiyle uzak kale direğinin dibine doğru vurmak istedi Anzuana. Ama top kale direğine yaklaşık 1.5 metrelik bir mesafeden oyun alanının dışına gidiyor. Maçtaki ilk tehlikeli ataktı bu. Tumosan Konya Spor'dan geldi. Kale vuruşunu şimdi ev sahibi ekip The Corner Kayseri Spor kullanma hazırlığında. Deniz Dönmezer arkadaşlarına gidin dedi. Uzun mesafeli kullanma düşünüyor.

düşüncesinde olacak Deniz. Kayseri Spor ligin son sırasında 27 puan topladı bu haftaya kadar ve yayınımızın başında da ifade ettiğimiz gibi geçen hafta Süper Lig'e veda etti Sarı Kırmızılar. Çimosan Konya Spor son derece rahat 9. sırada 40 puan topladı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayacak Cuma günü Trabzonspor'la o maçı düşünerek bu mücadelede oldukça rotasyonlu bir kadro yer alıyor yeşil beyazlarda. Yasir Subaşı'na yapılan müdahale faul ve serbest vuruşu yarı sahasından taç çizgisine yakın bir noktadan atak yönüne göre sağ kanattan kullanacak. Konuk ekip Konya Spor kaleciye pası izledik. Ryan Baniya'dan Deniz Ertaş öne doğru oynamayı tercih etti. O noktada kontrol geldi şimdi Bazuer'den. Bazuer arkadaşlarını kontrol ettikten sonra sol kanada atak yönünü çevirdi. Arif bir kez daha döndü geriye. O topu aldıktan sonra Konya Sporlu oyuncular yine yarı sahasında önde baskıya geldi. Kayseri Sporlu oyuncular o baskı sonrasında Deniz Ertaş kaleciye pası değerlendirdi. Topu kontrol ediyor. Gino Joe sağ kanadına doğru çıkarttı. Anzuana hareketlendi. İçe doğru kat ediyor. Anzuana yanına desteğe geldi şimdi. İsmail Esat o da döndü. Sol kanada. Sol kanattan atak gelişme eğiliminde. Svensen bıraktı. Rakip alana yerleşti. Tümosan Konya Spor takımı bir kez daha. Gino Joe yanındaki arkadaşına çıkarttı. Sol kanada doğru atak gelişiyor. Arif boşluk kontrol ettikten sonra destek bekledi. Jin Hoca o kendisini göstermişti. O orta yuvarlığa doğru dönmeyi tercih etti. Önde oynamaya devam ediyor Tümasan Konya Sporlu oyuncular. Ryan Baniya yuvarlağın kendi alanına bakan diliminin sağ kanadında top aldıktan sonra sağ iç boşluğa Yasir'e. Yasir'den Jin Hoca topa yükseklik kazandırdı. Lionel Carol kafayla karşıladı. Rakip alana doğru gönderdi ama savunma hata yapmadı. Bir uzun mesafeli pas. O topa hareketlenmesi Cemal'in son derece zordu. Kaleci Deniz Dönmezer cezalarının ön çizgisi yakınlarında kontrol etmeyi başardı. 6. dakikadan çıktık. 7. dakikada ilk saniyeler Kayseri'de 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Değerli dinleyenler Kayseri Spor yarı sahasından çıkma düşüncesinde. Fedor Çalov ceza yayına doğru gönderdikten sonra atak sağ kanattan gelişecek. Ev sahibi ekipte Katongo topu kontrol etti. Araya girmek istedi Cemali Eren. Son temas ondan topta oyun alanının dışında taç atışını Kayseri Spor bekletmeden kullandı. Rakip alana doğru gönderilen pasta isabet sağlanamadı. Şimdi orta yuvarlak yakınlarında Tümosan Konya Spor bir pas hatası da onlardan geldi. Çalov hareketlendi. Çalov top isteyen iki arkadaşı var önünde. Pası isabetli değil. Ryan Baniya pas arası yaptıktan sonra o topu kontrol ediyor. Konuk ekip Arif Boşluk yanına sokulan arkadaşıyla oynadı. O bölgede Bazuer var. Bir kez daha Bazuer orta çizgiyi geçmek üzere karşı tribünler önünden sol kanattan Bazuer sağ çapraza uzun mesafeli gönderdi ama Anzuana'nın o topu yakalaması çok zor. Hem yüksek hem de hızlı bir paslı top oyun alanının dışına çıktı. Yarı sahasından sol kanattan taç atışını kullanıyor. Lionel Carol ile Kayseri Spor takımı orta yuvarlığa doğru uzun mesafeli gönderdi. Carol yapılan müdahale faul. Ata yanıktan ve serbest vuruşu kullandı Sarı Kırmızılar. Burak Kapacak'tan sol kanada doğru gönderilen topu izledik. İmrit Tuğçe birebir oynama düşüncesinde Baniya ile topun kontrolünü kaybetti. Yetişemedi. Ve Neşir Yuvarlak oyun alanının dışında kale vuruşunu kullanacak Tümosan Konya Spor takımı. Konya Spor deplasmanda oynadığı 16 maçta ligde 4 galibiyet 4 beraberlik 8 mağlubiyet aldı ve dış sahada 16 puana imza attı. Değerli dinleyenler Kayseri Spor'da iç sahada yine 16 mücadelede 4 galibiyet 4 beraberlik 8 mağlubiyet aldı ve 16 puanı hanesine yazdırdı ama o topladığı puanlar ligde kalmasına yetmedi Kayseri Spor takımının. Orta yuvarlakta Konya Sporlu oyuncular topu kontrol etti. Yuvarlan kendi alanına bakan dilimi içerisinde sağ kanada doğru gönderildi. Yasir Jinho Joy ile oynadı. Ondan Ryan Baniya, Baniya tekrar Jinho Joy'a çevre kontrolünü yaptı. Jinho Joy boşta arkadaşını göremeyince tekrar Ryan Baniya'ya bırakıyor. Bazuer sol kanatta topu istedi ve aldı. Bazuer tempo son derece düşük değerli. Futbol severler beklenildiği gibi ligde iddiası olmayan son hafta mücadelesinde iki takımın karşılaşması şu ana kadar sadece Anzuana'nın rakip kaleye gönderdiği bir şut var. O da kaleyi bulmamıştı, doğrudan out'a gitmişti. Şimdi

Müdahale yine savunmadan geliyor Kayseri Spor takımında. Burak Kapacak'tan top dışarı çıkınca taç atışını Yasir bekletmeden kullanıyor. Savunma ortasına doğru gönderdi. Atayanık topu aldıktan sonra sol kanada Svensson'e. Svensson'in arkasında kaldı. Top oyun alanının dışına gitti ve taç bu kez sağ kanattan Kayseri Spor tarafından kullanılıyor. Ordu Valakya kenarında sarı kırmızılar Semih Güler savunmada derinliği sağlayan isim oldu. Ev sahibi ekipte bekletmeden Görkem Sağlam'dan sağ kanada Katongo tekrar sağ kanadı düşündü. O noktada kontrol etme düşüncesi Kayseri Sporlu oyuncularda baskı geldi ama o baskı gelirken faul de geldi diyor. Melek Takan serbest vuruşu verdi Kayseri Spor lehine. Taç ilgisi yakınlarında Joshua Brennett'e yapılan müdahale faul dedi karşılaşmanın hakemi ve o serbest vuruşu da Kayseri Spor kullanıyor. Dönüyor kalecisine sarı kırmızılar Deniz Dönmezer. Cezalarının ön çizgisine kadar çıktı. Deniz ardından sağ ayağının üzeriyle uzun mesafeli rakip alana doğru gönderdi. Bir anda Tucci hareketlenecek ama rakibini geçmek isterken faul yaptı. Atay'a maçın hakemi de o serbest vuruşu verdi. Bir uzun top çıktı kaleciden. Tucci hareketlendi Atay'la mücadelesinde ama rakibini çekerek düşürünce orada serbest vuruş kararı geldi. O serbest vuruşu da yeşil beyazlar kullanacak. 11. dakika. Zekorner Kayseri Spor 0, Tümosan Konya Spor 0. Karol'den müdahale, top dışarıda. Rakip alanın ortasından sağ kanattan taç atışını kullandı. Şimdi Tümosan Konya Spor Jin Hojo döndü. Ryan Bania'ya, Bania tekrar Jin Hojo'yu topla buluşturdu. Bu ikilinin pas alışverişi devam ediyor değerli dinleyenler. Atayanık stoper tandeminde topu kontrol ettikten sonra sonuna döndü. Arif'e, Arif'ten yerden pas Svensson. Orta çizgi yakınlarında Svensson rakibini geçmek isterken faule maruz kalıyor. Joshua Brennett faulü yaptı. Svensson'e ve orta çizgi yakınlarından da sol kanattan o serbest vuruşu kullandı Tümosan Konya Spor. Kaleciye pası izledik. Ceza yayında Deniz Ertaş topu kontrol etti. Sağına soluna baktıktan sonra Atayanık'la oynamayı tercih etti. Atayanık'tan bir kez daha Deniz Ertaş'a. İki takımın kalesinde de Deniz oynuyor. Konya Spor'da Deniz Ertaş, Kayseri Spor'da Deniz Dönmezer. Sağ kanatta kontrol ediyor topu. Anzuan'a tekrar savunmasına döndü Konya Spor. Ryan Bania'dan sol kanada Atayanık, onun solunda Arif boşluk var. Taç ilgisi yakınlarında Arif yerden çıkarttı Svensson'e. Svensson Bazuar kendisini gösterdi. Topu aldı savunma arkasına, uzun mesafeli bir top. Semih rakibinden daha avantajlı ama buna rağmen orta geldi, isabetli değil. Top oyun alanının dışında. İsmail Esat sol kanattan mindirmeyi yaptı ama çevirdiği topta avuta gitti. Değerli izleyenler, Görkem Sağlam hemen yanındaki arkadaşı Dorukhan'la oynadı. Dorukhan döndü Semih'e. Semih yerden pas Burak Kapacak. Burak Kapacak orta yuvarlak yakınlarında. Şimdi yerden gönderdi. Sağ kanatta bir boşluk var ama o boşluğa atamadı Benes. Tucci çok net bir pozisyon yakalayabilirdi ama Benes'in pası isabetli olmadı. Karşı atak şansı Konya Spor'da. Sağ kanattan geliyor yeşil beyazlar. Eren Yağmur geçemedi rakibini. Top dışarıda ve taç. Müdahaleyi Kayseri Spor'da Burak Kapacak yaptı. Son temas ondan. Top oyun alanının dışında, taç atışını Konya Spor kullanma hazırlığında. Sağ kanattan kullanılacak o taç atışı değerli dinleyenler. Yasir kullandı. Son çizgiye doğru gönderdi. İçeri çevrildi cezalandı ama yerden gönderilen top Kayseri Sporlu oyunculara gitti. Semih şimdi kontrol ettikten sonra hemen yanındaki Jadel Katongo'ya bıraktı. Katongo kendi cezalarının yan tarafındaki boşlukta kontrolü sağladıktan sonra kalecisi Deniz Dönmezer'le oynuyor. Deniz Dönmezer sağ ayağının üzeriyle yine uzun mesafeli gönderdi. İndi Tucci kovalama düşüncesinde ama Ryan Bania'dan yerinde müdahale geldi Tümosan Konya Spor takımında. Topu aldıktan sonra ata yeniden kalecisi Deniz Ertaş'a bıraktı. Deniz Ertaş'tan Ryan Bania'ya. Ryan Bania onu karşılayan Tucci oldu. Baskıyı görünce yeniden Deniz'le oynuyor. Ceza yayının dışındaydı. Yerden çıkarttı ve Jo yerde rakibin yaptığı müdahaleyle orta yuvarlan kendi alanına bakan dilim içerisinden serbest vuruşu Tümosan Konya Spor takımı kullanacak.

Deniz Ertaş'tan Ranbania toparlanan isim. Onun sonunda Yasir Subaşı var. Yasir tekrar Pania ile oynadı. Tucci baskıya geldi. Yerden pas. Junjo tekrar topu kontrol etti. Kendi ceza alanı yan çizgisinin üzerinde kalecisi Deniz'e döndü. Deniz'den de ata. Ata sol kanattaki Arif boşlukla oynadı. Karşı tribünler önünde Arif yerden pasında kontrolü sağlayan Eren oldu. Taç çizgisine doğru topu çekti. Onu kovalayan Katongo. Eren bir faul kararı bekliyor ama o karar gelmedi. Top hala Tümasan Konya sporlu oyuncular da sağ kanada doğru döndüler. Anzuana kontrol etti. Anzuana ceza alanına şimdi girdi. Baskı Burak Kapacak'tan. Anzuana ortaya yaptı. Karol'den döndü. Tekrar Anzuana'nın önünde kaldı. Ceza alanının içerisinde sağ çaprazda. Geriye çıkarttı. Jinho. Jo yerden gönderiyor. Bazuer. Bazuer solunu aldı. Vuruşunu yaptı. Kaleci Deniz Dönmezer. İki hamlede kontrolü sağlıyor. Bir kez daha kaleyi yokluyor. Tümasan Konya Spor. Bazuer'le Deniz iki hamlede o şutu kontrol etti. Oyun tekrar hareketlendi. Lionel Carroll savunmasının solunda Görkem'e doğru gönderdikten sonra Görkem sağda Jadel Katongo. Tekrar Görkem, bir kez daha Katongo, cezalarının ön çizgisi üzerinde ceza yayını sağında topu aldı, baktı arkadaşlarına, yeniden sağ kanada doğru gönderiyor Görkem'e. Görkem yerden çıkarttı şimdi. Tucci kontrol etme düşüncesinde, orta çizgiye paralel pası isabetli olmadı. Anzuana araya girdi, yanındaki arkadaşına bıraktı. Şimdi Arif topu kontrol ettikten sonra solda Svensson. O topu alan isim oldu. Orta çizgiyle taşkesinin kesiştiği noktaya doğru Arif boşluğa uzun mesafeli pas. Arif'in de kontrolü iyi olmadı. Ayağından açılan top kaleci Deniz Dönmezer'de kalıyor. 18. dakika değerli futbol severler. Zekornur Kayseri Spor Tümosan Konya Spor mücadelesinde henüz gol sesi çıkmadı. LHG Enerji Stadyumunda Kayseri'de Semih Güler topu aldı, soluna döndü. Burak Kapacak tek top oynuyor. Karol, Karol'dan Burak. Burak yine sağına doğru çıkarttı. Şimdi hareketleniyor. Kayseri Spor yerden bir pas derin ama ofsayt bayrağı da havaya kalkıyor. Fedor Çalov'un derin pası ofsayt bayrağı havada ve en direkt vuruşu da Tümosan Konya Spor kullanacak. Joshua Brenet topun son oynandığı anda rakip kaleye en yakın isimdi. Şimdi Tümosan Konya Spor rakip alanda cezalanın yan tarafındaki boşlukta ama iyi kontrol gelmeyince savunma yine araya girdi. Orada tehlikeyi uzaklaştırma düşüncesi var. Ev sahibi ekiple Dorukhan savunmasına yardım etti. Top oyun alanının dışında, kale vuruşu Kayseri Spor'un. Şu ana kadar tempolu, pozisyonlu bir mücadele izleyemedi Kayseri'de tribündeki futbol severler. Bir net pozisyon yakaladı aslında Kayseri Spor. Görkemli ama kontrolü iyi olmayınca kaleci Deniz Ertaş o topu kontrol etmişti. İki kez de Tümosan Konya Spor şutlarla rakip kaleyi yokladı. Birinde Anzuana dışarı attı. Diğerinde Bazuar etkisiz vurdu. O da kaleci Deniz'in üzerine gitti. Bu üç pozisyon haricinde şu ana kadar dişe dokunur bir pozisyon yaşanmadı. Değerli dinleyenler, Kayseri'de Deniz Dönmezer'den uzun mesafeli rakip alana Ranbania daha avantajlı rakibinden. Karol kovalıyordu ama top Bania'nın kontrolünde, oyun alanının dışına gitti. Şimdi köşe göndere yakın noktadan kendi yarı sahasından sağ kanattan Yasir'le taç atışını kullanacak Tümosan Konya Spor takımı. Yasir topu ellerinin arasına aldı. Önde baskıya geldi. Adam paylaşımını yaptı Kayseri sporlu oyuncular. Henüz elinden çıkarmış değil Yasir. Şimdi taç çizgisine paralel gönderdi. Semih'ten bir müdahale daha. Yine taç biraz daha ileriden kullanacak bu kez Tümosan Konya Spor. Kaptan Yasir yine o noktaya gitti. Orta çizgiye bu kez biraz daha yakın bir nokta taç atışının kullanılacağı bölge. Değerli dinleyenler, Yasir yine boşta bir arkadaşını arıyor. Henüz kullanmış değil. Kayseri sporlu oyuncular da geciktirdiği yönünde karşılaşmanın hakemine bir itirazda bulundu. Şimdi kullandı ama kullandığı o topta Karol'de kaldı. Karol'den gelişi güzel bir vuruş. Rakip alana doğru gitti. Ranbania kafayla karşıladı.
Orta alanda Çalov kontrol edemedi. İkili mücadeleyi Konya Sporlu oyuncular kazandı. Eren Yağmur sahne bıraktı. Anzuana tekrar Eren'in koşuna. Eren içeri çevirdi.

son anda müdahale savunmadan geldi ama baskı devam etti. Cumason Konya Spor takımında. Ceza alanı yan tarafındaki boşlukta Bazuaş top aldıktan sonra Jinhojo'ya, Jinhojo'dan Anzuana yanındaki Bazuaş'a bıraktı. Orta şans arıyor Tumasan Konya Sporlu oyuncular. Jinhojo, Bazuaş üçgeni de kurdu. Rakip alanda Konya Spor, Bazuaş o kalabalıktan çıkarttı. Geriye Yasir biraz önünde kaldı. Kaptırdı topu. Bir kontra daha yakalıyor. Şimdi Kayseri Spor 4'e 4 geliyor. Sarı kırmızılar. Sağ kanada Olsak Bayrağı şimdi kalkmadı. En uzak noktada Çaloban ceza alanına girdi. Kayseri Spor sol ayak şut yerden kalecinin üzerine giriyor. Tuşi vuruyor. Gole izin vermiyor Deniz Ertaş. Uzak noktada Çalov'u düşünebilse çok daha net bir şans yakalayabilirdi. En sahibi ekip Kayseri Spor. Tuçi kendisi vurmayı düşündü. Doğrudan kalecisi Deniz Ertaş'ın üzerine gitti. Konya Spor'un darbeli de bir şut çıkmamıştı zaten. Bu arada bir sakatlık var. Orta yuvarlak yakınlarında Bazuaş. Konya Spor'da o sakatlığı yaşayan isim. Karşılaşmanın hakemi Melek Takan da sağlık görevlilerini oyun alanına davet ediyor. Tedavisi yapılıyor Bazuaş'ın. Konya Spor'la oynadığı son 4 Süper Lig maçını kaybetmedi Kayseri Spor. 1 galibiyet 3 beraberlik elde etti. O 4 maç içinde bu rekabet tarihinde daha uzun bir yenilmezlik serisini sadece 2006 Kasım ve 2010 Kasım arasında yakalamıştı. Kayseri Spor toplamda 7 maçla değerli dinleyenler. Diğer tarafta Kayseri Spor'a konuk olduğu son 7 Süper Lig maçının sadece birini kaybetti Konya Spor. 4 galibiyet 2 beraberlik aldı Kayseri deplasmanlarında. Tek mağlubiyetini de geçen sezon Kayseri'deki maçta almıştı. Yeşil Beyazlar bu deplasmanda üst üste 2 karşılaşmayı puansız geçtiği son süreci de 2017 arasında yaşamıştı. Eğer kaybederlerse tedavi tamamlandı. Bazuaş'ın ama oyun alanı kenarına geldi. Tabii ki karşılaşmanın hakeminden gerekli işareti aldıktan sonra tekrar görev alanına dönecek Çalov. Kayseri Spor'da taç atışını kullanıyor. Fair play çerçevesinde o da topu rakibe bıraktı. Ryan Baniya'dan kaleciye pas. Deniz Ertaş sağ ayağıyla orta çizgiyi geçen bir vuruş yaptı. Kafa savunmada Semih'ten geldi. Orta yuvarlak yakınında topun kontrolünü sağladı. İsmail Esat yarı sahasına doğru döndü ve Ata'ya bıraktı. Ata'dan Jinhojo'ya gelen top Jinhojo'dan tekrar yanındaki arkadaşı İsmail Esat'a. Esat sağ kanadına döndü. Ryan Baniya çıktı savunmadan rakip alana girdiği anda önündeki arkadaşıyla verdi aldı Yasir'le. Yasir tekrar Baniya'ya bırakıyor. Orta çizgi yakınlarından kaleciye pas geldi. Baniya'dan Deniz Ertaş ceza yayı içerisinde o topu kontrol etti. Değerli izleyenler tekrar Baniya ile oynadı. Baniya Jinhojo ile pas alışverişinde baskıyı gördü Çalov'dan tekrar Deniz'e çıkarttı. Deniz'den Atan'ın olduğu noktaya baskı devam ediyor. Üçüncü bölgede Kayseri Sporlu oyuncular da o baskıyı kırdı şimdi. Ata birebir oynayarak sonrasında soluna bıraktı Bazuaş'a. Bazuaş kontrol etti arkadaşlarını yeniden Ata ile oynadı. Ata sağındaki Ryan Baniya'ya, Ryan Baniya'dan Jinhojo topu alan isim oldu. Orta çizgi yakınlarında Burak Kapacağ'ın baskısı var. Sağında Anzuana yeniden Ryan Baniya'ya. Ryan Baniya soluna döndü. Orta çizgiye paralel bir pasla Ata'dan sağ çapraza uzun mesafeli bir top rakip alanı ama yükselse de Yasir o topa müdahale edemiyor. Yerde seken top oyun alanının dışında yarı sahasının ortasından sol kanattan kullanacak taç atışını Karol'le Kayseri Spor takımı uzun mesafeli kullandı. Rakip alana gönderdi. Karol topu saklamayı başardı. Şimdi Tuçi yanında Çalov. Tekrar Tuçi. Burak kapacak. Cezalan dışı şut. Savunmaya da çarptı ama kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı. Bir sakatlık daha var. Tumasan Konya Spor takımında. Değerli dinleyenler ama sanıyorum sağlık görevlilerinin sahaya girmesine gerek kalmayacak. Ata sol ayağını tutuyor ve şimdi de yavaş yavaş ayağa kalkma çabası içerisinde. Az önce Tuçi ile girdiği bir mücadele vardı. Orada düştükten sonra yerden kalkmakta zorlandı. Ata Yanık
ama devam etme anlamında bir problem yok. Sonrasında Burak Kapacı Ankara'ya attığı şut savunmaya çarparak kaleci Deniz Ertaş'ta kalmıştı. Deniz şimdi kaleci vuruşunu kullandı, rakip alana gönderdi. Antuana yanındaki arkadaşına bırakmak istedi ama kontrolü zor bir pastı. O topu da kontrol edemedi. İsmail orta alanda, top kaybı savunma arkasına doğru, uzun mesafeli Deniz Ertaş sahanın dışına çıktı. Ayağıyla müdahale etti ama Benes'te kaldı o top. Kalesine dönmeye çalışıyor Deniz. Araya girdi Tümosan Konyaspor'da Ata. Kontrolü sağladıktan sonra sol ayağıyla orta çizgiye yükseltti. Kafayla karşılayan da Joshua Brenet oldu. Brenet indirdi. Önündeki arkadaşına top kaybı geldi. Şimdi Kayseri Spor'da. Solda Simonson hareketlendi. Tümosan Konya Spor'da. Son üç boşluk. Simonson cezalarını yan çizgisi üzerinden orta kaleye paralel gitti. Kimse dokunamıyor. Top oyun alanının dışına çıkıyor. Out. Simonson kale çizgisiyle kale alanı ön çizgisi arasında kalan boşluğa doğru gönderdi. Anzuana topun oldukça gerisindeydi, yetişemedi ve top ters kanattan out'a doğru gidince kale vuruşuna el sahibi ekip size corner Kayseri Spor takımının oldu. Kale vuruşunu kullanıyor şimdi Semih, yanındaki kalecisi Deniz Dönmezer'e bıraktı. Deniz topu alacakken vuruş öncesinde cezalını ihlali olduğu görüşünde Melek Takan Eren'i uyardı ve o kale vuruşunun yeniden kullanılmasını istedi. İlhan Palut da oyuncularının sakin olmasını söylüyor. Taş çizgisi yakınına kadar gelerek Eren'in yaptığı ihlal sonrasında top oyun alanının dışına gidiyor. Taç atışını kullanacak Tümosan Konyaspor. 27. dakikada 0-0'lık eşitlikle çıkmak üzereyiz. Değerli dinleyenler, o taç atışı kullanıldı. Sol iç boşluk yakınlarında yeşil beyazlı ekip ata devam ettiriyor. Cezalarının yan çizgisinden dışarı doğru çıkartılan top şut, direkten döndü. Şanssız an Konya Spor adına. Üst direkten top oyun alanına dönüyor. Şu ana kadar maçın en net pozisyonu. Kayseri Spor için şans anı, Tümosan Konya Spor için şanssızlık. Karşı atak şansı Kayseri Spor'da, rakip alanın ortasında sarı kırmızılar. Şimdi derin bir pas sağ kanatta, boşluk Çalov, o noktaya döndü. Orta Durukan, kafa savunma Baniya ve korner. Baniya uzattı kafasını, topu dışarı gönderdi. Az önce İsmail'le gelişen atak sağına doğru çıkarttı. Ardından sert şut Cemali'den geldi. Top üst direkten oyun alanına döndü. O şanssızlığı hem Cemali hem Tümosan Konyaspor yaşadı. Cemali Eren'le sağ kanattan şimdi Z Corner Kayseri Spor köşe vuruşunu kullanacak. Cezalanı bir aile kalabalık. Değerli futbol severler, kale alanı içerisinde 5 Kayseri Sporlu oyuncu var. Cezalanı içi değil, kale alanı içerisinde 5 Kayseri Sporlu oyuncu var. O köşe vuruşu geldi kale alanına doğru. Ryan Baniya kafayı vurdu cezalarının ön çizgisine doğru. Görkem tekrar kafayla çevirdi. Tehlike uzaklaştırma düşüncesinde Tümosan Konyaspor ama atak devam etme eğiliminde araya girdi. Konyasporlular uzun top rakip alana ama pas isabetli değil. Lionel Carol savunmada derinliği sağladıktan sonra sağına doğru çıkarttı Dorukan'a. Dorukan'dan uzun mesafeli sol kanada son anda müdahale savunmadan geliyor. Kafayla dokunuş kaleci Deniz'de kaldı. Deniz'de bekletmeden eliyle sağına doğru gönderdi. Anzuana orta çizgiyi de geçti, rakip alana girdi. Önündeki arkadaşıyla verdi aldı. Jin Ojo hemen solunda. Jin Ojo yüzünü sol kanada çevirdi. Orta yuvarlığa doğru gönderdi. Ata o noktada. Ata'dan Arif'e. Arif'ten sol iç boşluk yakınlarındaki Simonson. Simonson yeniden Arif boşlukta oynuyor. Savunmada topu alan Ata yanık oldu. Ata'dan sağına Ryan Baniya'ya. Ryan Baniya tekrar Ata'ya bıraktı. Baskıya geldi. Çalov kaptırırsa tehlike. Çalov ayak koydu. Ata'dan topu taç çizgisi yakınlarında kazandı. Çalov şimdi savunma arkasına Tucci'ye doğru. Tucci bekletmeden şut, kaleci Deniz Ertaş'ın üzerine gidiyor. Deniz kontrol ettikten sonra eliyle topu oyuna soktu. Yasir cezalarının ön çizgisinin birkaç metre önünde Jino Jo'yla pas alışverişinde. Yasir aldıktan sonra bu kez soluna çıkarttı. O noktada Ata var.
Atan önünde Bazuer, karşı tribünler önünde Bazuer yine taç çizgisine yaklaşık 2 metre kadar mesafede. Bazuer topun üzerine bastı, geriye döndü, Atay'la oynadı. Ata da kalecisini tercih ediyor. Maçta 3'te 1'lik bölüm geride kaldı. Zekorner Kayseri Spor 0, Tümosan Konya Spor 0. Gino Jo orta çizgi üzerinde mücadelede yerde, Görkem'in hamlesi faul. Melek Takan serbest vuruşu Tümosan Konya Spor lehine verdi. Arkadan yaptığı müdahale, Görkem Sağlam'ın serbest vuruşu getiriyor yeşil beyazlara. Orta çizgiye yakın bir noktadan o serbest vuruş kullanılacak. Akşam saat 20'de çok çok önemli maçlar var. Lige veda edecek 3. takım bu akşam oynanacak. 4 mücadele sonunda belli olacak değerli futbol severler. Gençler Birliği, Kasımpaşa, Eyüp Spor, Antalya Spor ateş çemberinin içinde ve onların oynayacağı 4 maç sonunda bakalım avantajı kimler elde edecek, kim lige veda edecek, bu akşam belli olacak. Bugünkü bu mücadele iki takım açısından da bir prestij niteliğinde ama tabii ki Tümosan Konyaspor'un aklı Cuma günü oynayacağı kupa finalinde olacak Trabzonspor'la, ki bunu düşünerek zaten İlhan Palut son derece genç bir kadroyla Kayseri'ye geldi. 11'de oynayan, zaman zaman oynayan belki bir iki oyuncu var şu anda Tümosan Konyaspor'da ama diğer tüm oyuncular oldukça genç isimlerden oluşuyor. Kenarda bekleyen, ilerleyen dakikalarda forma şansı bekleyen isimler de keza öyle. Svensson'la geliyor Konya Spor. Svensson şut, top kenarlarda kalıyor. Cezalarını ön çizgisine yaklaştığı anda Svensson vuruşunu yapıyor ama top avuta gidiyor, yanağlarda kalıyor. Şu ana kadar daha çok cezalarını ön çizgisi ve çevresinden attığı şutlarla rakip kaleyi yoklama düşüncesinde Konya Spor, ama o şutlardan sadece birisi kaleyi buldu. O da son derece etkisiz bir vuruştu. Kaleci Deniz Dönmezer o topu kontrol etmeyi başarmıştı. Kale vuruşu kullanıldı ama bu kez de ceza alanını ihlal eden İsmail Esat oldu. Maçın hakemi tekrar İsmail Esat'ı da uyararak o kale vuruşunun tekrarlanmasını istedi. Şimdi Deniz'den uzun mesafeli rakip alana savunmada ata kafayla dokundu. Sağındaki Yasir'e bıraktı. Taç çizgisi yakınında kontrol etti. Yasir ortaya döndü. Gino Jo'dan savunma arkasına bir koşu. Şimdi ceza alanında tehlike. Esat ceza alanına girdi. Son çizgi ortası kale alanı ön çizgisine doğru ama orada arkadaşları yok. Kayseri sporlu oyuncular bu tehlikeyi uzaklaştırdıktan sonra karşı atak şansı arayacaklar. Görkem orta yuvarlığa döndü. O noktada top aldıktan sonra Benes sağına doğru çıkarttı. Çalov cezalarını ön çizgisi üzerinde ama geçemedi rakibini. Kritik müdahale Arif'ten geliyor. Topu dışarı gönderiyor. Taç atışını kullanacak Kayseri Spor. Rakip alanda çok adamla bulunduğu anda Konya Spor kontra şanslarını yakalıyor Kayseri Spor ama final paslarında İstediği başarıyı sağlayamadı bu pozisyonlarda. Benes geriye doğru çıkarttı. Katongo top aldıktan sonra yeniden Benes'e bıraktı. Rakip alanın ortasında orta yuvarlığa doğru döndü. Savunmadan Semih Güler çıkıyor Kayseri Spor'da. Çok uzak mesafe. Semih'in vuruşu Deniz Ertaş'ta kalıyor. Yaklaşık 45 metrelik bir mesafeden şansını denedi Semih. Top kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı. O da eliyle soluna Raimbania'ya. Raimbania tekrar Deniz. Topun gelişini ayağıyla orta yuvarlığa doğru gönderdi. Seken top Karol'de. Karol'de hiç riski almadan kalecisine dönüyor Deniz Dönmezer'e. Deniz Dönmezer'in yanına Semih sokuldu. Yarı sahasının ortasında Deniz'den aldığı pasla arkadaşlarını kontrol ediyor. Orta yuvarlığa doğru çıkarttı. Çalov yerde ve karar faul. Orta yuvarlığa yakın noktadan Çalov'la serbest vuruş Kayseri Spor'un oldu. Değerli futbol severler, topu oyuna çabuk sokmak isterken Kayseri Spor Raimbania topun önünde durarak buna izin vermedi. Şimdi kullanıldı ama orta yuvarlakta son anda top kaybı gelecekken Kayseri Sporlu oyuncular dokundu. Benes'le tekrar sarı kırmızılarda kalıyor. Meşe yuvarlak. Katongo bıraktı Semih'e.
Orta yuvarlak yakınlarında Semih rakip alanın ilk metrelerine gönderdi. Şimdi derin top, Burak Kapacağa gelecek mi? Savunmadan sekteyi asırdın ama dönen top Tuçi'de kaldı Kayseri Spor'da. Yanında Çalov var. Çalov taç çizgisi yakınlarında müdahale geliyor. Savunmadan top dışarıda. Taç atışını bekletmeden kullandı Kayseri Spor. Kaptan Karol başlama noktasına doğru merkeze gönderdi. Orada top aldıktan sonra Katongo öne oynuyor. Şimdi Semih orta çizgi yakınlarında kontrol etti. Derin çıkarttı rakip alanın ortasına doğru. Yerden pasta isabet var. Avantajı uyguladı karşılaşmanın hakemi. Ceza yayında uygun pozisyon. Topun üzerinden atladılar. Orta şansı Brenet son çizgi yakınlarında. Brenet ortayı yaptı ama çok uzak noktaya. Buna rağmen etkili bir vuruş geldi Brenet'ten. Son anda uzandı Deniz Ertaş. Ardından savunma. İyi bir orta gelse Brenet'ten çok çok daha etkili bir pozisyon. Benes'in vuruşu Deniz çevirdi. Kullanıldı. Orta. Savunma kafayla Arif'le dokunuyor. Ters taraftan taç atışı geliyor. Bu kez de etkili gelen Kayseri Spor oldu. Değerli dinleyenler, avantaj uygulaması sonrasında çok net bir pozisyon yakaladı sarı kırmızılılar. Benes ceza yayına doğru çıkarttı. Topun üzerinden atladı Çalov. Brenet'in ortası çok kötüydü ama buna rağmen Benes son pozisyonda harika vurdu. Deniz gole isim vermedi. Orta yuvarlak yakınlarında Görkem. Kayseri Spor'da topu aldı. Sağında Jadel Katongo. Tekrar Görkem'e bıraktı yuvarlan. Rakip alana bakan dilimini sağ tarafında sokuluyor. Cezalanın ön çizgisine doğru bir top pası gelir mi? Şimdi Çalov. Seken top. Geçemedi Baniya'ya. Baniya da uzaklaştıramadı. Tehlikeyi atak devam ediyor. Sarı kırmızılarda tehlike konisi içerisinde top hala derin pas isabetli olmadı. Anlaşamadı. O noktada iki Kayseri sporlu oyuncu ve top kaleci Deniz Ertaş'ta kalıyor. Dakika 37. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Yine bir sakatlık anı var. İsmail Esat o sakatlığı yaşayan isim. Tümasan Konyaspor'da ve bir kez daha sağlık görevlilerini oyun alanına çağırdı Melek Takan. İsmail Esat'ın tedavisinin yapılabilmesi için. Bugüne kadar değerli dinleyenler bu iki takımın maçlarında 23 Kayserispor, 24 Konyaspor galibiyeti, 19 beraberlik var. Kayseri'de oynanan maçlarda sarı kırmızıların üstünlüğü dikkat çekiyor. Kayserispor 17 galibiyet almış. 6 maç berabere biterken Konyaspor Kayseri deplasmanında 7 galibiyete imza atmış. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadelede 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı. Süper Lig'de mücadele ettiği son 11 sezonu da galibiyetle kapatamadı. Kayseri Spor son maçlarda 10 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Bugün de yine Süper Lig'in son maçını oynuyor. 3 puanla veda ettiği lige son sezonu 2012-2013'te yaşamıştı. 2-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle The Corner Kayseri Spor. Hakem atışıyla oyun şimdi tekrar hareketlendi. Maçın hakemi Melek Takan Konyasporlu oyuncuların önüne topu bıraktı. Deniz Ertaş şimdi baskıyı görünce topu eline alıyor. Kaleci vuruşunu da şimdi kullandı Deniz. Rakip alanın ortasına doğru uzun mesafeli top yerde bir kez sektikten sonra adaşı Deniz Dönmezer'e kadar gitti. O da eliyle kontrol ettikten sonra solundaki Semih'e bırakıyor. Semih Güler'den Katongo cezalarının ön çizgisinde kontrol eden isim. O ön çizgiye paralel bir kez daha Semih'e bıraktı. Katongo Semih'ten uzun mesafeli isabetli olmadı. Yine kaleci Deniz Ertaş'a kadar gidiyor. Tabii son maç iki takımda da hedef olmayınca oyun kalitesini yüksek beklemek biraz zor oluyor. Değerli futbol severler. Tabii lige veda etmenin moral bozukluğu da Kayseri Sporlu oyuncularda ön plana çıktı. Jinojo çok iyi mesafe kat etti. Sol kanada döndü. Bazuer sol iç boşlukta topu aldı. Brenet karşısında. Bazuer birebir mi oynayacak? Yanında da Antuana var. Ortayı yaptı. Son anda Lionel Carroll yükseldi. Kafayı vurdu. Top Kayseri Sporlu oyuncularda kaldı. Burak Kapacak ortaya doğru döndü. Çalov, Görkem ceza yayına bir kez daha Semih'e. Orta yuvarlığa doğru uzun top attı Semih. O pasta isabet var. Şimdi sol kanada Burak Kapacak sol iç boşlukta hareketlendi. Kayseri Spor etkili olabilir. Yasir karşıladı ama Burak Kapacak
Topun kontrolü sağlayamadı. Yasir ayak koydu. Önündeki arkadaşına bıraktı. Svensson'e iyi kontrol gelmeyince Cemal Eren'den topu kaptırdı. Ardından Eren de rakibine faul yapıyor. Yardımcı hakem, kıdem bir yardımcı hakem Kürşatan Akın bayrağıyla maçın hakemi Melek Takan'ı uyardı. Ve Melek Takan da pozisyon sonrasında serbest vuruş kararını Zekon'a

Kayseri Spor lehine verdi. Şimdi Semih kontrol ediyor. Rakip alanın ilk metrelerine doğru gönderdi. Taç çizgisine paralel Karol tek top oynuyor. O noktada Çalov var. Çalov yerden. Bir serbest vuruş kararı daha çıktı. Bu kez rakip alanın ortasından kullanacak. Tuğçe'ye yapılan müdahale sonrasında Z Corner Kayseri Spor serbest vuruşu dakika 41. Şu ana kadar sadece 3 sakatlık yaşandı. O bölümde sağlık görevlileri oyun alanı içerisindeydi. Bakalım kayıp zaman ne kadar takdir edilecek. Melek Takan tarafından bunu birkaç dakika sonra birlikte takip edeceğiz. Değerli futbol severler, Tuğçe'ye yapılan müdahale sonrasında serbest vuruş ev sahibi ekip tarafından kullanılacak. 42. dakikada ilk saniyelere girdik. Çok adamla geldi. Ev sahibi ekip Görkem Sağlam topun arkasında. Tek kişilik Barış Svensson'le. Şimdi Görkem yükseltti kale alanına doğru. Topu doğrudan kaleci Deniz Ertaş'ın üzerine gönderdi. Görkem Sağlam. Görkem topu kontrol ettikten sonra bir müddet arkadaşlarının oyun alanına dağılmalarını bekledi. Ardından eliyle kaptanı Yasir'e gönderiyor. Yasir cezalarının ön çizgisine paralel bir pasla Atay'a. Atan'ın yanında Bazuer var. Bazuer sol kanattan Arif'in Atay'a destek verdiğini gördü. Uzun mesafeli gönderdi. Arif'ten önce müdahaleyi yapıyor Brenet ama pres devam etti. Top oyun alanının dışına çıktı. Son hamle Arif'ten kale vuruşuna yine ev sahibi ekip Z Corner Kayseri Spor'un oldu. Deniz Dönmezer kullandı. Yanındaki Jadel Katongo'ya. Katongo ceza yayının sağındaydı. Solunda tekrar Semih. Semih bir kez daha kalecisi Deniz'e döndü. Baskıya devam ediyor Eren. O baskı sonrasında orta yuvarlığa doğru uzun top geldi. Şimdi Kayseri Spor rakip alanda. Sol kanattan Karol'de hata katıldı. Onu atabilecekler mi? Topun üzerine bastı, çekti. Kayseri Sporlu oyuncular cezalarını ön çekisi. Kalabalık savunma arasında Çalo'dan top kaybı geliyor. Kontrol geldi İsmail Esat'tan Konya Spor'da. O da savunma arkasını Svensson'i düşündü. Pası isabetli değil. Topun düştüğü noktayla Svensson arasında oldukça fazla bir mesafe var. Kaleci aldı Deniz. Yerden çıkarttı Kayseri Sporlu oyuncular. Burak Kapacak. Tuğçe orta yuvarlığa döndü. Çalov. Çalov'un sağında Benes. Daha sağdan Brenet atağa katkıyı verdi. Brenet cezalarını yan tarafındaki boşlukta. Brenet ortayı yaptı kalecinin üzerine. Şu ana kadar yaptığı ortalar oldukça isabetsiz oldu Brenet'in Kayseri Spor takımında. Deniz Ertaş topu eliyle yeniden oyuna soktu. Bazuer Atay'a bıraktı. Atay'dan orta çizgiye doğru uzun mesafeli Katongo'nun kafasından sekti. Eren kontrol etme düşüncesinde. Katongo tekrar müdahaleyi yapıyor ve arkadaşlarına kazandırıyor. Kayseri Spor yine avantajı kullandı. Şimdi yerden bir pas, Tuğçe hareketlenemedi. Top kaleci Deniz'de kalıyor. Yine sakatlık var. Yasir'le Tuğçe ikilisi yerde ama top oyunda sakatlığı gördü şimdi. Konya Sporlu oyuncular, karşılaşmanın hakemi de oyunu bir kez daha durdurdu. Yasir'in olduğu noktaya gidiyor. Kaleci Deniz Ertaş kenara gelin şeklinde bir işaret yaptı ama bakalım maçın hakemi de sağlık görevlilerini evet oyun alanına davet etti. Şimdi Yasir'in tedavisi yapılacak. Son 5-6 dakikalık bölümde serbest vuruş ve sakatlık sayıları da bir hayli arttı. Değerli dinleyenler, az önce Tuğçe hareketlenmek isterken kontrolü sağlayamamış ve Yasir'le hafif bir kontakları olmuştu. Tuğçe ayağa kalktı ama sanıyorum belini tutan Yasir o bölgeye bir darbe aldı kaptan ve kalkmakta zorlandı. Şimdi tedavi Yasir'e yapılıyor. O da eliyle okey işareti, tamam işareti yaptı. Herhangi bir problem yaşamadığını, devam edebileceğini ifade etti. Ayağa kalkıyor. Şimdi kendi imkanlarıyla da oyun alanı kenarına gelecek ve tekrar işaret gelene kadar da beklemek zorunda. Melek Takan topu eline aldı. Hakem atışıyla bir kez daha mücadele, hareket kazanacak. Jinho Jo'nun önüne bırakacak topu. Maçın hakemi en az 2 dakikalık kayıp zaman işareti geldi ve o 2 dakikanın ilk dakikası içerisindeyiz. Değerli dinleyenler, Jinho Jo hakem atışıyla topu aldı, döndü. Line.

0: Banya'ya, Ryan Banya'dan uzun mesafeli pas yine yerini bulmadı. Kaleci Deniz Dönmezer'e kadar gidiyor. Penaltı noktası üzerinde kontrol ettikten sonra Katongo. Katongo'dan tekrar Deniz, bu kez penaltı noktasının solunda buluştu topla. Sağ ayağıyla uzun gönderdi rakip alana. Banya kafayla dokundu ama dokunduğu top yine Kayseri Sporlu oyuncularda şimdi kaldı. Lionel Carol orta çizgiye yakın noktada sol kanatta topu aldı. Çalov sol iç boşlukta. Onun yanında Burak Kapacak var. Burak Kapacak tekrar Çalov'u buluşturdu. Topla sağ kanada dönebilir mi? Çalov baktı arkadaşlarına, orta yuvarlağı çıkarttı Görkem'e. Yuvarlağın rakip alana bakan diliminin sağ tarafındaydı. Savunmadan Jadel Katongo da atağa destek veriyor. Brenet sağ iç boşlukta. Brenet yeniden Görkem'e gönderdi. İlk dakika geride kaldı kayıp zamanda. İkinci dakika içerisindeyiz. Solda Lionel Carol iyi kontrol sağlayacak. Alayamayınca top sekti ama hata destek geldi Kayseri Sporlu oyunculardan. Tekrar Karol top aldı. Orta geldi uzak noktaya. Arif vurdu kafayı. Top ceza alanı dışında ve kontrolü sağlayan İsmail Esat. İsmail yanındaki Arif'e bıraktı. İsmail bir kez daha Arif'ten aldığı pasla hareketlenme düşüncesinde topa müdahale yapmak istedi, kaptırdı. Lionel Carol ceza yayının dışında şu şans alıyor ama önü çok kapalı. Hemen yanındaki arkadaşına bıraktı. Benes bir topuk pası denemek isterken top kaybı, yine kaptırdı. Konya Sporlu oyuncular bir kez daha Kayseri Spor'da kaldı. Belki de ilk yarıda son bir atak şansı sarı kırmızılar için. Görkem yerden çıkarttı. Çalov yeniden döndü. Orta yuvarlağı yerden pas. Sağ kanadı isabetli. Birine ceza alanında. Tuğçe'ye doğru. Tuğçe vurdu, savunmadan döndü. Bülent'in ortasında kale alanı ön çizgisinde Tuğçe'yi ayağının içini kullandı ama savunmaya çarpan toptan sonuç alamadı Kayseri Spor takımı. 2 dakikalık kayıp zamanın son saniyesi içerisinde çok önemli bir şans Kayseri Spor adına ama değerlendiremedi bunu ev sahibi ekip. Tuğçe'nin vuruşu savunmadan sekti, ardından tehlikeyi uzaklaştırdı Tümasan Konya Spor. Artık gözler karşılaşmanın hakemi de dediğim anda ilk yarı için son düdük sesi geliyor. Değerli futbol severler, ilk yarıda gol yok. Zekonur Kayseri Spor 0, Tümasan Konya Spor 0. İkinci 45 dakikada Kayseri'de yeniden birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklamlar.
3: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil, binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
4: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
5: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
1: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler.

0: futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
1: aşkına. Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında paket peynirlerde aynı ürünün ikincisinde %50 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
2: iyi gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Fertiz.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
4: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
5: Reklamlar.
6: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
7: Kayseri'de ikinci 45 dakika şu anda başladı. Değerli futbol severler, ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. 0-0'lık eşitlikle ikinci yarı başlarken iki takım da herhangi bir değişikliğe gitmedi. İlk yarıdaki 11'lerini koruyor. Gerek The Corner Kayseri Spor, gerek Tumasan Konya Spor. Belki radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz var. Dolayısıyla Tumasan Konyaspor'un cuma günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la oynayacağı karşılaşma yeşil beyazlar çok çok önemsiyor. Dolayısıyla bugün oldukça rotasyonlu bir kadroyla Kayseri deplasmanına geldiler. Kayseri Spor'da da gerek sakatlıklar gerek kadroya alınmama anlamında onlarda da oldukça büyük eksiklikler göze çarpıyor. İlk yarıda fazla temposu yüksek bir mücadele izleyemedik ama özellikle Konyaspor'un bir şutu üst direkten dönmüştü. Zaman zaman kontralarla Kayseri Spor etkili olmaya çalıştı. Neticede iki takım da gol kaydına muvaffak olamadı. İlk yarı 0-0 bitti ve ikinci 45 dakikada, şu anda 47. dakikada ilk saniyeler içerisindeyiz. Konyaspor bugüne kadar Süper Lig'de son maçını deplasmanda oynadığı hiçbir sezonu galibiyetle kapatamadı. Değerli futbol severler, o maçlarda 6 beraberlik 7 mağlubiyet aldı. Şimdi Konyaspor hata, yerden şut, sekli, savunmadan ikinci hamle, bir dokunuşla top ağlarda. Golü geliyor Tumasan Konyaspor'un Eren'le. Gino'nun şutu savunmadan sekiyor. Kalalan'ın ön çizgisi yakınlarında, Eren'in önünde kalıyor. Ona da sadece dokunmak kalıyor. Eren'in golüyle konuk takım 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Eren Yağmur golün ismi. İlk ataktı Tumasan Konyaspor'da. İkinci yarı için rakibi karşısında uzun mesafeli bir top çıktı savunmadan. O topu kovaladı ısrarla Konyasporlu oyuncular. Ardından ceza alanı dışı çizgiyi geçti.

geçtiği anda vuruş savunmadan geldi, sekti, ardından da Eren'in önünde kaldı ve kale alanı ön çizgisinin yarım metre kadar dışında ayağının üstünü uzattı. Eren Yağmur topu filelere gönderdi. Ama golde Anzuana'nın da, İsmail Esat'ın da katkısı çok büyük. Değerli dinleyenler, 1-0'lık üstünlük, top Santra'da başlama noktasında ama henüz Melek Takan işaretini vermedi oyunun hareketlenmesi için. Genç oyuncu Eren Yağmur topu filelere gönderdi ve şimdi Santra yapılıyor. 1-0 önde Tümosan Konyaspor Kayseri deplasmanında. Top savunmada Semih'te, Semih'ten sağına Jarel, Katongo kaptırdı topu. Yine baskıyı yaptı İsmail Esat, kazandı İsmail Esat, elini düşünüyor. Pası isabetli olmadı. Yarı sahasından çabuk çıkma düşüncesinde olacak şimdi Benes'e. Kayseri Spor takımı Benes hemen yanına bıraktı. Sağ kanatta bir boşluk var. Brenet kendisini gösterdi o boşlukta. Yerden pas Brenet'in önüne geldi. Brenet yerden çıkarttı uzak nokta. Şut ve gol! Beraberlik sayısı hemen akabinde geliyor. Kayseri Spor'da değerli futbol severler Benes'le. Santra'dan sonra 49'da Kayseri Spor beraberliği yakalıyor. Yine bir çabuk atak şansı. Brenet'in ortası. Penaltı noktasının solunda topun gelişine Benes vuruyor. Savunmaya da çarpıyor. Top filelere gidiyor. Ve tabela 1-1 şimdi. 47 Eren Yağmur Tümosan Konyaspor'u öne geçirdi. 49 Benes Kayseri Spor'da beraberliği yakaladı. Semih ile Melek Dakan arasında bir diyalog var. Yine Santra için işaret gelmiş değil. Değerli dinleyenler, VAR arasında gol kontrol ediliyor. Kadir Sağlam VAR hakemi, asistan yardımcı hakemin olarak da Bilal Köseoğlu görev yapıyor. Benes vurmuştu. Savunmaya çarpan top ağlara gitmişti. Az önce gelişen The Corner Kayseri Spor atağında orta noktayı gösterdi. Melek Dakan ama VAR'da sanıyorum bir inceleme var. Çünkü Santra işaretini henüz vermiş değil. Oyuncular da tabii ki merakla maçın hakeminin yanında incelemenin hangi konuda olduğunu kestirmek oldukça zor. Evet, şimdi gol işareti geldi. Melek Takan'dan skor 1-1 oldu. Değerli dinleyenler, ilk yarıda gol çıkmamıştı ama ikinci yarının ilk 4 dakikasında İki gol geldi karşılıklı ve Santra'yla oyun yeniden hareketlendi. Deniz Ertaş ceza yayında top aldıktan sonra soluna doğru döndü. O noktada Atan'ın pası isabetli olmadı. Orta yuvarlakta sekti. Top kontrol ediyor. Kayseri sporlu oyuncular Semih'le. Semih de yine orta yuvarlığa gönderdi. Benes ondan seken top Görkem'de kalacak mı? Tekrar Benes kafayla indirdi. Brenet'ten Benes pasını soluna vermek istedi. Görkem araya girdi, kazandı. Görkem yerden çıkaracak ama Ryan Bania pas arası yapıyor. Tümosan Konyaspor savunmasında Bazuar'dan sağına doğru gönderildi. Anzuana o noktada yarı sahasında Konyaspor. Anzuana cezalarının ön çizgisi ne paralel bir pas attı. Ata bıraktı soluna. Şimdi top kaybı gelecek mi Konyaspor'dan? Şimdi o kaptırdı. Kayseri Spor için bir atak şansı da. Arif'in pası sonuna doğru döndü. Şimdi Tucci pası biraz hızlı. Burak Kapacak cezalarının yan tarafındaki boşlukta kontrol etti. İki rakibi karşıladı. Yerden gönderdi Tucci'ye cezalarında. Yaslandı rakibine. Tucci iki rakip arasında kaybetti Tucci. Düştüğü yerden de şimdi kalktı Svensson'le. Bir karşı atak şansı arayacak Tümosan Konyaspor. Svensson. Joe geldi yanına. Svensson top hala kendisinde. Sağına çekti. Svensson vurdu. Görkem'den döndü. Anzuma ile atak devam edecek. Anzuma ceza yayının 1 metre kadar dışı. Joe'ya

Atak'ta Joe kaleyi gördü, vuruşunu yaptı, savunmadan dönüyor. Atak devam ediyor Konyaspor'da Bazuer'le. Sağ kanada doğru çekti topu Bazuer. Destek bekledi arkadaşlarından, o destek şimdi geldi. Yasir'den, Yasir de savunmasına dönüyor. Ata top aldı, orta yuvarlan kendi alanına bakan diliminin sol tarafında Gino Jo tekrar sağına. Rainbania'ya, Rainbania yeniden Ata'yla oynadı. Ata sonuna doğru dönüyor. Şimdi taç çizgisine paralel bir pas. Svensson ikili mücadeleyi kazandı. Yanında bindirmeyi yapan arkadaşına da bıraktı. Hareketlendi. Aris çıkarttı ceza yayına. Karol kademeye giriyor. Ayak koydu. Onun ayak koyduğu topta Benes'te kaldı ama Svensson'ın baskısına devam ediyor Konyaspor'da. Ortaya doğru döndü. Pası isabetli. Baskıyı yaptı yine. Konyasporlu oyuncular kazandılar ve kalecileri Deniz Ertaş'a doğru gönderdiler. Deniz Ertaş yarı sahasının ortasına kadar çıktı. Üzerine herhangi bir baskı olmadığı için çok rahat hareket etti. Ardından uzun gönderdi ama son derece isabetsiz bir pas oldu. Karol topu ayağında yumuşattıktan sonra önündeki arkadaşına çıkarttı. O noktada Semih var. Semih'ten sağına doğru gönderildi. Jadel Katongo. Katongo rakip alanın ilk metrelerinde çıkartıyor. Çalov top aldıktan sonra derin oynama düşüncesi. Yine çok ama çok isabetsiz bir pas. Kaleci Deniz Ertaş'ta kalıyor. Deniz Ertaş'ta yanındaki Gino Joy'la oynadı. Gino Joe baskıyı görünce Çalo'dan tekrar kalecisi Deniz'e. Deniz penaltı noktası üzerinde bu kez orta çizgiye doğru uzun gönderdi. Karol kafayla indiriyor ve Semih'e kazandırıyor. Süper Lig tarihinde en az galibiyet aldığı sezonu geçirdi. Kayseri Spor 5 galibiyetle daha fazla, bunun yanında 16 mağlubiyet aldı. Bu 16 mağlubiyetten daha fazla mağlubiyet yaşadığı son sezon 2020-2021'di. 17 mağlubiyetle. Değerli futbol severler, geçen hafta lige veda etmişti. Benes'e geliyor Kayseri Spor. Sağdan Dorukhan da ata destekte bulundu. Dorukhan cezalarına baktı. Ortayı yapmadı. Biraz geriye doğru çıkarttı. Şimdi Katongo'nun pası savunmaya çarparak kaleci Deniz Ertaş'a doğru gidiyor. Kayseri Spor'da iki değişiklik gelecek. Joa Mendes ile Makarov oyuna girme hazırlığında kenarda. Maçtaki ilk değişiklikler olacak. Bu pasta bir hata daha Konyaspor'da. Kayseri Sporlu oyuncular Benes'te kazandı. Benes rakibinden çok şık sarıldı. Benes yerden ceza yayına doğru gönderdi. Şimdi geriye, rakip alanın tam ortasında Kayseri Sporlu oyuncular, sağda Dorukhan var. Dorukhan çevre kontrolünü yaptı. Orta yuvarlığa doğru gönderdi. Semih var o bölgede. Semih cezalanın ön çizgisine bir müddet sokulduktan sonra Brenet'e bıraktı. Taç çizgisi yakınlarında Brenet. Kendisini gösteren Görkem var. Görkem'den sağına Dorukhan. Şut şansı arayacak Dorukhan ama önü kapandı. Joe baskıyı yaptı. Tekrar sola doğru çıkarttı. Semih geliyor savunmadan. Semih yerden ceza yayına. Şut Brenet'ten son anda kalecileriniz ve korner. Yine ceza alan dışından Benes sol ayağıyla sert bir şut atıyor. Deniz Ertaş uzanıyor soluna ve kornere atıyor topu. Zaten Premier Lig kariyerinde de uzaktan attığı şutlar oldukça dikkat çekiciydi. Benes'in ilk değişiklik Burak Kapacak. Kenara geliyor João Mendes oyunda. Diğer tarafta Makarov'da Tucci'nin yerine oyuna giren isim oldu. Değerli futbol severler, Tucci de şu ana kadar görev aldı. Sürede forma giydi, sürede etkili olamadı. Takımı adına ve Erling Moe Tucci'yi kenara alırken onun yerine de Makarov'u oyuna sürüyor. Köşe vuruşunu kullanacak Kayseri Spor, paslaşarak kullanıldı. Cezalarının yan tarafındaki boşluk orta geldi. Kale alanına sert savunma vurdu kafayı. Ata vurdu kafayı. Top ters kanattan oyun alanının dışına çıkınca bu kez taç atışını kullanacak The Corner. Kayseri Spor takımı 57. dakikadan çıkıyoruz. Değerli dinleyenler, Brenet kullandı. Oyuna az önce girmişti. Joao orta yapıyor. Savunma yine Rambania ile karşıladı. Ardından Yasir ceza alanının dışına, hatta oyun alanının da dışına bir taş daha. Çok çabuk kullandı. Brenet ceza alanının yan tarafındaki boşluğa doğru yine orta şans arıyor. Sarı kırmızılar. Brenet

Deniz Dönmezer ceza alanının dışında soluna doğru çıkarttı. O noktada topu alıyor Semih. Karşı tribünün önüne doğru gönderdi Semih. Yerden bir pas merkeze doğru geldi. Kayseri Spor'da beraberlik golünden sonra topa daha fazla sahip olan bir sarı kırmızılı takım izliyoruz ama uzaktan kaleye gönderilen top da João Mendes tarafından kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı. Deniz Lainbania tekrar Deniz'e doğru gönderdi. Penaltı noktasının birkaç metre gerisinden uzun mesafeli rakip alana hiçbir takım arkadaşı yok. Adaşı Deniz Dönmezer ceza alanının dışında yanındaki Semih'e bıraktı. Semih yerden çıkartıyor. Şimdi Görkem'den soluna doğru. Oyuncu değişikliklerinden sonra dizilişlerde de değişiklik oldu. Sevgili dinleyenler, Kayseri Spor'da Bülent şimdi sağ kanatta görev yapmaya başladı. Savunmanın solunda başlamıştı mücadeleye. Kaleciye pas Deniz Ertaş. Deniz topun gelişine orta çizgiye doğru gönderdi. Kafayla indirse de topu İsmail Esat. Topun gittiği noktada yine Kayseri Sporlu oyuncular var. Katango çevre kontrolünü yaptı. Boşta bir arkadaşını arıyor. Önündeki Görkem'e çıkarttı. Görkem yerden rakip alanın ilk metrelerinde sağda pas isteyen Benes vardı. Benes'in pas isabetli olmadı. Konya Sporlu oyuncular da kaldı. Sağ kanada doğru gönderdi. İsmail Esat kontrol edemedi. Svensen araya girdi. Kayseri Sporlu oyuncular Semih. Orta yuvarlan rakip alana bakan dilimine doğru gönderdi. İki rakibi arasında kaldı. Karşılaşmanın hakemi de pozisyonun içindeydi. Konya Spor karşı atak şansını yakaladı. Biraz da şans anıyla. Şimdi sol kanada doğru gönderilen topu izledik. Bazoer daha sonuna doğru çıkarttı. Anzuana o bölgede ceza alanı yan tarafındaki boşluğa sokulmak istiyor. Tekrar Bazoer'le oynadı. Bazoer taç çizgisi yakınlarında sol iç boşluk yakınlarındaydı. Jinojo yanındaki arkadaşı Arif'e. Arif geriye ata. Baktı arkadaşlarına ata. Yerden yine baskıya geldi Kayseri Sporlu oyuncular. Ata iki rakip arasından çok şık çıktı. Topu da boş alana taşıdıktan sonra Jinho Jo'ya bıraktı. Jinho Jo savunma derinliğini sağlayan arkadaşı Banya'ya doğru. Banya'dan sağ kanada. Şimdi baskı devam ediyor Kayseri Sporlu oyuncularda. O baskı sonrasında kaleciye pas. Deniz Ertaş kalanın ön çizgisinde topu alsa da bir önceki pozisyon için pres sırasında Melek Dakan'ın Yasir'e yapılan müdahaleyi faul olarak belirttiğini gördük. Makarov rakibini düşürdü ve serbest vuruşunda Timosan Konya Spor kullandı. Anzuana orta çizgiye geçti. Sol kanattan Anzuana Arif Ata'ya destek verdi. Arif'in koşularına doğru gönderdi. İkili mücadele. Arif ortaya yapacak. Savunmaya çarpıyor ve korner. Brenet'e çarpan top oyun alanının dışında atak yönüne göre sol kanattan Tümasan Konya Spor köşe vuruşunu kullanma hazırlığında. Süper Lig'de bu sezon son maçını izliyor Kayseri Spor taraftarı takımlarının ve desteğe de devam ediyorlar tribünlerde. Dakika 62, 3'te 2'lik bölüm geride kaldı mücadelede. Anzuana topun arkasında köşe vuruşunu kullanacak. Kale alanı İçi yine bir hayli kalabalık. Değerli dinleyenler, Anzuana kale alanına doğru gönderdi. Kayseri Sporlu oyunculardan geldi. Kafa vuruşu Arif rakip alanının ortasında. Jo derin oynadı. Svensen ceza alanında buluştu topla. Svensen uzak nokta gol pozisyonu ama vuruş gelmedi. Çok net bir şans. Rainbania çıkmıştı savunmadan. Çok iyi orta. Iskalıyor topu Rainbania. Çok iyi bir atak. Svensen ceza alanında. İyi de bir orta. Ayağının içini dokunsa toparlara gidecek Rainbania ama ıskalıyor. Dolayısıyla öne geçme şansını Tümosan Konya Spor bu pozisyonda değerlendiremiyor. Çok çok önemli bir andı. İkinci yarıda gol haricinde en önemli atak şansıydı Tümosan Konya Spor'un ama Bania vuramadı. 47 ile Eren Yağmur'la öne geçmişti Konya Spor. 2 dakika sonra Benes cevap verdi. Skorda bir birlik denge devam ediyor. Sevgili dinleyenler, Rainbania savunmasında topu aldıktan sonra sağına doğru gönderdi. Yasir tekrar kalecisine. Deniz Ertaş biraz riskliydi ama
Yine de cin

Nojo'da kaldı. Nojo Sakarya'da bazuar bazuar bekletmeden Svensson'a yine etkili geliyor Konya Spor çok adamla. Svensson sağına bırakacak pas arası geldi. Kritik müdahale Semih'ten. Kontra şansını bu kez sarı kırmızılar yakalıyor. Orta çizgiyi geçti, rakip alana girdi Semih. Solunda iki arkadaşı var. O noktaya doğru gönderdi. Makarov ortaya yaptı kafa. Savunmadan geliyor Atadan. Makarov tekrar hava topunu kontrol etme düşüncesinde. Makarov son anda dokundu ama pas isabetli olmadı. Yasir de kaldı. Yasir de kalecisine döndü. Deniz topun gelişine orta yuvarlağa. O gönderdiği top Kayseri sporlu oyuncularda. Görkem Sağlam yuvarlak içerisinde top aldıktan sonra Benes hemen yanında. Çalhanoğlu tekrar Benes'e doğru. Benes kontrol edebilse büyük tehlike. Son anda savunma. Ters vuruş ve korner. Arif boşluk son anda. Benes'ten önce dokunuyor ama top kalesine de gidebilirdi. Kornere gidiyor. İkinci yarıda tempo daha yüksek, pozisyon daha fazla. İlk 45 dakikaya baktığımız zaman goller de geldi ikinci yarıda. Değerli dinleyenler, dakika 65 normal sürede, maçta son 25 dakika içerisindeyiz. Sağ kanattan Zeko Korner Kayseri Spor köşe vuruşunu kullanacak. Yine duran topta kalabalık geldiler. Savunmadan Semih de çıktı. Sarı kırmızılı ekipte oldukça kalabalık. 18 içerisi. Şimdi o köşe vuruşu kullanıldı. Kale alanına doğru geldi yine. Kafa vuruşu Tümasan Konya sporlu oyunculardan Bazuer. Kontrolü sağlayamayınca top dışarıda. Köşe göndere yakın noktadan sol kanattan taç atışını kullandı. Ev sahibi ekip. Geriye doğru gönderilen top şimdi. Karol orta yuvarlan biraz daha ilerisinde aldı, savunma arkasına doğru çok güzel bir pas, iyi kontrol, gol pozisyonu, vuruş Deniz'den döndü, korner. Makarov gol şansını değerlendiremiyor. Karol'den harika bir pas ceza alanına. Makarov kontrolü iyi ama vuruşu doğrudan kalecinin üzerine gidince yakın mesafede Deniz Ertaş topu kornere atıyor. Eren Yağmur golün sahibi. Tümasan Konya Spor'da oyundan alınıyor. Değerli futbol severler, ilk değişiklik. Yeşil beyazlı ekipte onun yerine de oyuna giren Ahmet Kusay oluyor. Bir değişiklikte ev sahibi ekipte Dorukan çıkıyor. Furkan oyuna giriyor. Üçüncü değişikliği oldu bu. The Corner Kayseri Spor'un ilk değişikliğini yaptı Ahmet Kusay'la Tümasan Konya Spor takımı. Top Kayseri Spor yarı alanında, kafa vuruşu savunmada Semih'ten geldi. Top oyun alanının dışında, oyuna az önce giren Ahmet Kusay son teması yaptı. Orta çizgiye yakın bir nokta, sol kanat taç atışını Karol kullanma hazırlığında. Kayseri temsilcisinde orta çizgiye Benes'e doğru gönderdi. Benes sol kanatta Makarov'u düşündü. Makarov koşuyu yapıyor ama savunma daha avantajlı. Kaleci yapar. Çok riskli. Son anda dokundu Deniz ve top kornere gidiyor. Çok riskli bir pas. Kaleci Deniz Ertaş'a son anda ayağının ucuyla dokunabildi. Yasir'in gönderdiği o topa Deniz ve top da kornere gitti. Bir köşe vuruşu daha kullanacak. The Corner Kayseri Spor paslaşarak bekletmeden kullandılar. Cezalarında Çalo uzak noktaya, orta. Bazuer dokundu topa. Ters kanada gitti. Atak devam edecek. João Mendes yanındaki Makarov'a bıraktı. Makarov cezalarının yan tarafındaki boşlukta, orta. Yerden dönerek şut dışarıda. Savunmadan çıkan Semih. Sırtı kaleye dönük. Topla buluştu. Döndü, vurdu. Üstten avuta attı. Beraberlik golünden sonra çok daha ilk yarı oranla derli toplu bir The Corner Kayseri Spor izliyoruz. Golden sonra da üstünlük için pozisyonlar yakaladı ama değerlendiremedi sarı kırmızılılar. Deniz Ertaş kale vuruşunu kullanacak şimdi. 68. dakika, 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Deniz topun üzerine geldi, vuruşunu kullandı. Savunmada bir anlık hata ama Anzuana'nın vuruşu son derece kötü. Topun yere düşmesine izin verdi Kayseri Spor savunması. O top da Anzuana'ya geldi ama kötü bir vuruşla avuta attı Anzuana.

Kale vuruşunu da Deniz Dönmezer kullandı. Sarı kırmızılı ekipte Makarov topu alıyor. Orta yuvarlığa doğru gönderdi. Çalov tekrar Makarov'a, Makarov bıraktı. Orta çizgide João Mendes, sağ kanatta iki arkadaş var. Uzun pas isabetli oldu. Şimdi ceza alanına yerden Benes'e gelmiyor. Brenet kötü bir pas attı. Topu kaleciye gönderdi. Eğer Benes'e gelse çok net bir şans yakalayabilirdi. The Corner Kayseri Spor takımı bu arada Deniz Ertaş da topu oyuna sokmak isterken dışarı gönderiyor. Taç atışını kullanacak değerli izleyenler, ev sahibi ekip. Yarı sahasının ortasından o taç atışı kullanıldı. Yağmur da başladı bu arada Kayseri'de. Değerli dinleyenler, Svensson top aldı. Orta yuvarlan kendi alanına bakan diliminden orta çizgiyi çabuk geçti. Sokuluyor Svensson. Önünde hareketlenen şimdi Cioğlu. Ceza alanına geldi. Şutunu da attı ama top kalecinin üzerine gitti. Pozisyon bittikten sonra da offside bayrağı havaya kalkıyor. Çok çabuk kullanıldı o vuruş. Kayseri Spor takımında sol kanattan gelecek sarı kırmızılılar. Karol da hata desteklerde. Sol iç boşlukta. Karol o topu aldı. Baktı ceza alanına. Yerden ceza alanının çizgisine. Çalova ceza yayında. Çalova önü kapandı. Benes sol ayak vuruş isabetli değil. Out. Bu bölümlerde son derece aktif bir rolde Benes. Hemen hemen her pozisyonun içinde. Değerli dinleyenler, az önce yine sol ayağıyla ki etkili olduğu ayağı Benes'in, ama bu kez istediği vuruşu yapamadı. Topu dışarı attı. Kale vuruşunu yine Deniz Ertaş'la Timosan Konya Spor takımı kullanacak. Kale alanı ön çizgisine top koydu. Deniz Ertaş arkadaşlarını da bekliyor. Rakip alanda çoğalabilmeleri için şimdi topun üzerine geldi. Deniz vuruşunu da kullandı. Sol iç boşluğa doğru gönderdi. Anzuana'dan önce kafa vuruşu Brenet'ten, tekrar Brenet müdahale yapmak istedi. Joe'ya gitti o top. Savunmada son anda topa ayak koyan Katongo olduktan sonra yüksek bir top orta yuvarlığa doğru Makarov yükseldi. Seken top oyun alanının dışında. Son müdahale Konya Sporlu oyunculardan Taç Kayseri Spor'un. Yasir'den geldi son hamle. O taç atışı kullanıldı ama top kaybı da geldi Kayseri Spor'da. Jino Jo kontrol ettikten sonra yanındaki Anzuana'ya bıraktı. Anzuana soldan gelen Arif'e, rakip alanın ilk metrelerinde sol kanatta. Arif boşluk, ellerini açtı. Kimle oynayacağım şeklinde Jino Jo kendisini gösterdi. Jino Jo topu hala ayağında, tekrar Arif'e doğru gönderdi. Taç çizgisine çok yakın noktadaydı. Arif tekrar Jino Jo ile oynadı. Jino Jo bu kez orta yuvarlağı merkeze gönderdi. Ryan Bania pası isabetli olmadı. Uzun top çıktı Kayseri Spor savunmasından. Şimdi hareketlendi. Makarov kontrol ederse tehlike. Makarov öyle bir şey yaptı ki topu Deniz Ertaş'a gönderdi diyelim. Çünkü yükselttiği top Bania'ya geldi. Bania da kafayla dokundu. Kalecisi Deniz'e kazandırdıktan sonra Yasir Deniz'den topu aldı. Bazuar arkadaşlarına bakıyor. Orta çizgiye yakınlarında yanına sokulan Jobar. Orta yuvarlan kendi alana bakan diliminde sağ tarafındaydı. Tekrar Ryan Bania. Bania solundaki Atay'a gönderdi. Daha solda Arif boşluk var. Taç çizgisi yakınlarında. Arif'ten uzun mesafeli pas yerini bulmadı. Savunmada araya giren Katongo. Orta yuvarlığa doğru çıkarttı. Seken top bakalım kimde kalacak. Serbest vuruş kararı geliyor Kayseri Spor lehine. Tam orta çizgi üzerinden o serbest vuruş kullanılacak. João Mendes'e yapılan müdahale sonrasında. Değerli futbol severler, João Mendes. Şimdi Benes sol kanada doğru atak yönünü değiştirdi. Pası da isabetli oldu. Sol iç boşlukta kontrolü sağladı Kayseri Sporlu oyuncular. Karol hata desteğe geldi, yerden çıkarttı. Pas isabetli olmasa da Görkem Sağlam'ın önünde kalıyor Konya Sporlu oyunculardan. Seken top Sebih. Orta yuvarlığa girdi. Başlama noktasını geçti. Sağına çıkarttı João Mendes. Ondan da Brenet sağ iç boşlukta aldı topu. Bir kez daha João Mendes savunma yöne çıkarttı. Timosan Konya Spor takımı. Mendes'in pası sekti. Şimdi Çalov'un önünde kaldı. Çalov rakip alanın ortasında. Çalov yüksek topuna hareketlenen hiçbir takım arkadaşı yok ve kaleci Deniz Ertaş kontrolü sağladı. Yağmur da bu bölümde etkisini bir hayli arttırdı. Kayseri'de sağanak şeklinde bir yağış var. Değerli futbol severler, diğer kaleci Deniz Dönmezer'e kadar gelen topu izledik. Jadel Katongo orta yuvarlakta çıkarttı Görkem'e. Görkem'in pası Karol'e. Kaptan topu aldı yuvarlağın solunda. Yeniden Görkem'le oynadı. Rakip alana geçti. Görkem topu pası isabetli olmadı. Anduazana topu aldıktan sonra
ortaya doğru döndü. Son anda Svensson dokundu.

Tekrar sağ kanada doğru gönderecek Bazuer. Kontrol etti sağ iç boşluk yakınlarında. Cumasan Konya spor rakip alanda. Bazuer yerden Svensson ceza alanında şut dışarı gidiyor. Uzak direk dibini düşündü. Svensson vuruşu kale direğine çok yakın bir noktadan oyun alanının dışına gitti. İkinci yarıda etkili geldiği bir andı Cumasan Konya Spor'un. Kale direğine yaklaşık yarım metre mesafeden top out'a gidiyor. 74. dakikaya bir birlik eşitlikle geldik. Değerli futbol severler, Juamendez sol iç boşlukta Kayseri Spor'da kontrol etti. Ardından içeri bıraktı. Görkem tek top oynadı. Bu kez de Kayseri Spor etkili geliyor. Uzaklıkta boş pozisyon. Bir de çıkarttı içeriye ve top ağlara gidiyor. Kayseri Spor öne geçiyor Çaloğlu'na. 74. dakika. Çaloğlu golü atıyor. 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor sarı kırmızılılar. Yine çabuk gelişen bir ataktı. Uzak noktaya orta. İçeri çevirdi Brenet. Çalov'un önünde bir de Konya Sporlu oyuncu var. Acaba kendi kalesine bir gol mü? Evet, orada sanıyorum son hamle Çalov'dan önce Arif'ten geliyor. Değerli izleyenler, 75. dakika. The Corner Kayseri Spor 2, Cumasan Konya Spor 1. Süper Lig'e galibiyetle veda etmek istiyor Kayseri Spor. Konya Spor'una geçmişti ikinci yarının hemen başında. Ama arda arda bulunan gollerle üstünlüğü yakalayan The Corner Kayseri Spor oldu. Oyun yeniden hareketlendi. Ata kalecisi Deniz Ertaş'a bıraktı. Deniz Ertaş topun gelişine vuruşunu yaptı. Orta yuvarlığa doğru gönderdi. Kafalardan seken top kimde kalacak? Brenet'in pası isabetli olmadı ama orta çizgi yakınlarında baskı devam etti Konya Spor'da. Şimdi sol kanatta Arif geldi. Çevirdi içeri. Pas arası geliyor savunmadan. Yerinde müdahale Furkan'dan geldi. Oyuna az önce girmişti Furkan da Kayseri Spor'da. Top kaybı ev sahibi ekipte, kontrolü sağlayan Joe oldu. Önündeki Arif'e bıraktı. Arif kaldırdı kafasını. Cezalarının çizgisine doğru sokuldu. İçeri girdi. Bir anda vuruşunu yaptı. Top dışarı gidiyor ama son müdahale savunmadan korner. Köşe vuruşunu kullanacak Cumasan Konya Spor. Değerli dinleyenler, kalesinde Deniz Dönmezer dikkatli önündeki savunma arkadaşlarını uyarıyor. Pozisyon almaları konusunda Bazuer gidiyor. Çeyrek daireye Cumasan Konya Spor takımında köşe vuruşunu atak yönüne göre sağ kanattan kullanacak konuk ekip. Cezalarını yine kalabalık Ryan Bania'da geldi. Savunmadan Ahmet Kusay da hava toplarında etkili olabilecek bir isim. Kale alanının içerisinde 3 oyuncusu var Konya Spor'un. Bazuer. İşaret geldi, topun üzerine geliyor. Bazuer ortayı yaptı, savunma uzaklaşamadı. Svensson vurdu, tekrar savunmadan dönüyor. Cezalanın dışına açıldı top. Bir karşı atak şansı yakalama düşüncesi Kayseri Spor'da ama Semih zor pozisyonda kontrol edemedi. Meşru varlak oyun alanının dışında ama yırtılan formasını da gösteriyor maçın hakemine Semih Güler. Taç atışıyla oyun tekrar hareketlendi. Jin Hojo orta çizgi yakınlarında topu aldı. Jin Hojo yerde faulü verdi Melek Takan. Serbest vuruş Konya Spor'un. Ayağa kalkıyor Jin Hojo da. Orta çizgiye yakın noktadan sol kanattan Cumasan Konya Spor bu serbest vuruşu kullanacak. Jin Hojo kaldı topun arkasında. Yükseltti cezalarını ön çizgisine doğru. Yerde iki kez seken top oyun alanının dışına gidiyor. Yağmur etkisini çok arttırmıştı. Biraz önce zemin bir hayli ıslak. Değerli futbol severler, dolayısıyla zemine çarpan top daha da sürat kazanıyor. Özellikle bu zeminde kaleye yerden atılan şutlar, yerden seken toplar kaleciler için son derece büyük tehlike arz edebiliyor. Orta çizgi yakınlarında kontrolü sağladı Ahmet. Önündeki arkadaşı Svensson'a çıkarttı. Svensson faulü alıyor. İtirazlar Kayseri Sporlu oyunculardan. Karol faul yapmadı şeklinde itirazlardı ama bir çarpışma söz konusu sanıyorum ki Svensson şu anda yerde başını tutuyor. Serbest vuruş kararını verdi Melek Takan.

Karol'ün itirazları devam ediyor. Hafif bir çarpışma var. O noktada faulü yapan Karol dedi. Mücadelelerinden hakemi. Yavaş da olsa Svensson başını tutarak ayağa kalktı. Devam etme anlamında önemli bir problem yaşamadı Svensson. Bir duran top şansı şimdi Tumosan Konyaspor için. Kayserisporlu taraftarlar son bölümlerde de desteğe devam ediyor takımlarına. Kenarda da Erling Moe. O da galibiyetle tabii ki kapatmayı çok istiyor. Geçen hafta veda etmişti lige Tumosan Konyaspor. Bazuer topun arkasında serbest vuruşu kullanabilmek için savunmayı önde kurdu. Kayserispor ceza yayının da önünde, çizgi halinde. Değerli dinleyenler, Bazuer orta yaptı, uzak noktaya doğru. Rambania vurdu, son anda Deniz uzandı. Ahmet vurdu, direkten döndü. Kalala'nın ön çizgisinde büyük karambol. Şimdi tehlike uzaklaşma düşüncesi Semih'ten ve elle oynama kararı geliyor. Karşılaşmanın hakeminden serbest vuruşu Kayserispor kullanacak. Bir kez daha direğe takılıyor Tumosan Konyaspor. Önce Rambania vurdu. Deniz çok iyi uzandı. Ahmet kaleye gönderdi. Kale direğinden döndü. Sonrasında vuruş savunma golü izin vermedi. Çok net bir şans yakaladı. Beraberlik anlamında. Tumosan Konyaspor önce Deniz'in kurtarışı. Sonra kale direğinden dönen top. Ardından savunma ayak koydu Atan'ın vuruşunda. Ve net beraberlik şansını gole çeviremedi Tumosan Konyaspor 80. dakikada. Ahmet Kusay oyuna ikinci yarıda girmişti. Dönen topa vuruşunu yaptı ama onun içinde şanssız an. Top kale direğinden oyun alanına döndü. Ata tamamlamak istedi. Bu kez de savunma gole izin vermedi. Az önceki Benihan'ın vuruşunda harika uzanmıştı Deniz Dönmezer. Ama pozisyon sonrasında bir sakatlık yaşıyor ve tedavi için sağlık görevlileri oyunda. Bu arada o tedavi yapılırken az önce Semih Güler'in yırtılan formasından bahsetmiştim, hatırlayacaksınız. O da formasını değiştiriyor kenara gelerek. 47. dakikada Eren Yağmur'un kaydettiği golle Tumosan Konyaspor 1-0'lık üstünlüğü yakalamıştı. 49'da Benes 2 dakika sonra beraberliği getirdi takımına. 74. dakikada Çalov'un golü geldi ve Kayserispor 2-1'lik üstünlüğü sağladı. Tedavi tamamlandı. Değerli izleyenler, Deniz Dönmezer'in ve serbest vuruşla oyun hareketlenecek. Elle oynama kararı gelmişti. O serbest vuruşu da Semih kullanacakken vazgeçti. Kalecisi Deniz Dönmezer'e bırakıyor topu. Deniz topun arkasında savunma yönde kuran, bu kez de orta yuvarlığa kadar çıkan Tumosan Konyaspor oldu. Deniz topun üzerine geldi, vuruşunu kullandı, rakip alanın ortasına doğru gönderdi. O topu Çalov'dan sekti, orta yuvarlığa doğru geldi Görkem. Mücadeleye devam ediyor Görkem yerde ve faulü veriyor Melek Takan. Serbest vuruş Z-Corner Kayserispor'un. Orta yuvarlığın biraz daha ilerisinden o vuruşu kullanacak sarı kırmızılılar. Vuruşun yapılacağı yeri de gösterdi Melek Takan. Jin Ojo'nun Görkem'e yaptığı hamle sonrasında serbest vuruş kararı gelmişti. Benes ve Görkem ikilisi topun arkasında. Birazdan Kayserispor'da bir değişiklik daha gerçekleşecek. Şu ana kadar 3 değişiklik yaptı Z-Corner Kayseri Spor. Konya Spor bir değişiklik hakkını kullandı. Benes var topun arkasında. Benes serbest vuruşu şimdi kullanıyor. Ceza yayına doğru gönderdi. Jo karşılamak istedi. Görkem topun kontrolünü sağladıktan sonra sol ayağıyla vuruşunda isabet sağlayamadı. Ve kale vuruşu şimdi Tumosan Konya Spor'un. Normal sürede son 7 dakika değerli dinleyenler. 2-1'lik üstünlüğü sürüyor sarı kırmızılı ekibin. Deniz Ertaş kale vuruşunu kullanacak. Bekledi arkadaşlarını Deniz. Şimdi topun üzerine geldi. Vuruşunu da kullandı. Rakip alana gönderdi.
Kafayla aşırtılan top İsmail Esat'tan diğer kaleci Deniz Dönmezer'e kadar gidiyor. Cezalarını ön çizgisi yakınlarında kontrolü sağladı Deniz Dönmezer ama az önce bir tedavisi vardı. Kaleci değişikliği de yaşanabilir. Birkaç dakika içerisinde ev sahibi ekipte. Ahmet'in baskısı var. Tümosan Konya Spor'da o baskı sonuç getirdi. Top Konya Sporlu oyuncularda kaldı. Ceza yayında son anda hamle. Kritik müdahale savunmadan geliyor. Benes yerde ve karar faul. Çabuk çıkmak istedi. Konya Spor faul kararı geldi. Ve karardan sonra bir topa vuruş vardı. Bazuer mi Baniya mı sarı kartı gördü karşılaşmanın hakemi. O pozisyon sonrasında ilk sarı kartı çıkarttı. Bazuer düdükten sonra sert bir darbeli bir vuruş yaptı topa. Ve karşılaşmanın hakemi Melek Takan da sarı kartını Bazuer için kullandı. Bu mücadelede çıkan İlk kart oldu. O kararı da beğenmedi Bazuar ama kural böyle değerli izleyenler. Kayseri Spor'da oyuncu değişikliği Samuel James oyuna girdi ve Çalov oyundan çıktı. Biraz evvel de belirttiğim gibi Konya Spor'da kaleci değişikliği Egemen oyuna giriyor Deniz'in yerine. İkinci değişikliği kaleciyle yapıyor. Tümosan Konya Spor. Deniz kenara alındı. Egemen oyuna girdi. Kayseri Spor'da Samuel James de yine Fedor Çalov'un yerine oyunda. Serbest vuruş kullanıldı. Uzun mesafeli top oyun alanının dışında oldukça hızlı bir pastı ve kale vuruşunu yine kullanma hazırlığı. Egemen oyuna az önce Deniz'in yerine girmişti. Vuruşunu kullanacak dakikalar Zekorner Kayseri Spor lehine işliyor. Sevgili futbol severler geriden gelip öne geçti. Ev sahibi ekip vuruş kullanıldı. Görkem kafayla tekrar Konya Spor alanına gönderdi savunma. İlk hamlede uzaklaşamadı. Benes'in önünde kaldı. Benes cezalarını yan tarafındaki boşluğa doğru çıkarttı. Makarov kovalıyor ama savunmada avantajlı. Bu arada Makarov'un da rakibine yaptığı müdahale, Arif'e yaptığı müdahale. Faul serbest vuruşu bekletmeden kullandı. Tümosan Konya Spor takımı ata döndü Egemen'e. Kale alanı içerisinde kontrol ettikten sonra sağına doğru çıkarttı. Uzun mesafeli bir pas Paniya'dan geliyor orta çizgiye doğru kontrolü sağlayamadı Kayseri Sporlu oyuncular. Rakip alanın ilk metrelerinden Konya Spor taç atışını kullanacak. Geriye doğru gönderildi. Kontrol sağlandı şimdi. Atayla Joe orta yuvarlan kendi alanına bakan dilimini top aldıktan sonra rakip alana girer girmez orta çizgiye paralel bir pasla Arif'e çıkarttı. Sol iç boşluk yakınlarında taç çizgisine 1 metre kadar mesafede Arif yeniden merkeze döndü. Bu kez atak yönünü Ahmet sağ kanada doğru çeviriyor. Ryan Baniya çıkarttı yerden Ahmet'ten bir topuk pası. Tekrar hareketlenme düşüncesi ama kaleci Deniz Dönmezer çıktı kontrol etti. Faul kararı geldi. Bu arada sert de bir müdahale var. İkinci sarı kart da çıkıyor. Bazuer ikinci sarı kartı görüyor ve kırmızı kartla oyun alanı dışında kalıyor. Deniz'e yaptığı bu müdahale sonrasında az önce tepkiyle topa vurmuş sarı kartı görmüştü. Bu kez de ceza alanı içerisinde topa hamle yapmak isterken zamanlaması kötü. Toparlayamadı ayaklarını. Deniz'e yaptığı müdahale ona ikinci sarı kartı getirdi. Bu kırmızı kart demekti ve Bazuer takımını Kayseri'de 10 kişi bırakıyor. Değerli futbol severler, skor dezavantajına sahip yeşil beyazlar şimdi bu kırmızı kartla birlikte oyuncu sayısı dezavantajı da onlar için. 88. dakika yine Deniz'in tedavisi yapılıyor. Konya Sporlu oyuncular da Deniz'den centilmence özür diliyorlar. Özellikle bir biriken yaptığı çok çok önemli bir kurtarış vardı Deniz'in. Belki de orada takımının geriye düşmesine engel olup oyunda kalmasını sağladı. Sarı kırmızıların az önce de kalesinden zamanında çıktığı Bazuar'dan önce müdahaleyi yaptı. Bir sakatlık yaşasa da tedavi tamamlandı. Tekrar
ayakta ve o serbest vuruşu kullanacak Deniz Dönmezer. Zamanı da tabii ki yararlı bir şekilde kendi adına kullanmak istiyor. Z Corner Kayseri Spor semi topu aldı. Deniz'den ceza alanı çizgisine paralel, ön çizgisine paralel bir topla Katongo aldıktan sonra hemen yanındaki arkadaşı Brenet'e. Brenet yerden gönderdi. Orta yuvarlak yakınlarında topu kontrol ettikten sonra Makarov. Şimdi şık bir sıyrılış geldi. João Mendes'ten Kayseri Spor etkili geliyor. James kontrol etti. Bıraktı ceza yayına. Şut yerden Egemen iki hamlede. Furkan vuruyor. Egemen sağını uzanıyor. İki hamlede topu kontrol ediyor. Üçüncü gol şansıydı Kayseri Spor takımının. Furkan sağ ayağıyla şansını denedi. Uzandı sağına Egemen. Gole izin vermedi. Çabuk da kullandı kaleci vuruşunu. Top bir kez daha Brenet'le Kayseri Spor takımında kaldı. 3 oyuncu değişikliği birden yapacak. Biraz sonra Tümosan Konya Spor. İlk etapta Enes ve Ahmet Tırpancı'yı gördüm kenarda. Onlarla birlikte Ömer de var. Zaten çok genç bir kadroyla Kayseri deplasmanına gelmişti. Konya Spor kupa finalini düşünerek şimdi değişiklikler yapılacak. İsmail Esat yerini Ömer'e bırakıyor. İlk değişiklik böyle gerçekleşti. Ömer Enes oyuna girdi. Ardından Jin Hojo çıktı. Ömer onun yerine oyunda. Yasir de kaptan da oyundan alınan bir başka isim Ahmet Tırpancı'ya yerini bırakıyor. Değerli dinleyenler, genç oyuncularını da son dakikada oyun alanına sürüyor. İlhan Palut. Çok oyuncu bugün burada Süper Lig'deki ilk deneyimini yaşıyor. Tumasan Konya Spor takımında artı 4 işareti geldi. Artı 1'deyiz. Ahmet baskıyı yapıyor Kayseri alanında. Şimdi sahada topu alan Jadel Katongo oldu. Evet, 3 dakika olarak düzeltildi. Kayıp zaman işareti ilk dakikası içerisinde olduğumuzu bir kez daha belirtelim. Kayseri Spor'un 2-1'lik üstünlüğü var. Tümosan Konya Spor 10 kişiyle mücadeleye devam ediyor. Ahmet savunmasına döndü. Ata bıraktı sahana. Şimdi sağ kanattan Svensson de gelme düşüncesi. Bazoar kırmızı kartla oyun alanı dışında kalmıştı. Anzuana topu aldı. Cezalanın yan tarafındaki boşluk. Orta geldi. Savunmaya çarpan top dışarıda ve korner. Köşe vuruşunu sağ kanattan kullanacak Tümosan Konya Spor. Semih'in bir problemi var. Sanıyorum bir kramp yaşıyor. Furkan ona ilk hamleyi yaptı. Ve Semih de Furkan'ın hamlesiyle şimdi ayağa kalkıyor. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanacak. Belki de beraberlik anlamında son bir şans yakalayacak Tümosan Konya Spor. Anzuana çeyrek dairede ceza alanı yine kalabalık ve hareketli. Geriye doğru pas yaparak çıkarttı Anzuana. Ceza alanı dışından şimdi orta geldi. Penaltı noktasına Semih karşılıyor kafayla. Son çizgiye doğru gitti. Semih'in karşıladığı top. Makarov korneri değil tacı tercih etti. Topu karşı tribünlerinden dışarı atıyor. Makarov taç atışını Konya Spor kullanacak. Artı 2'de de son saniyelere girmek üzereyiz. Ceza alanı ön çizgisi hizasından taç atışını kullanma hazırlığı var. Arif geldi o noktaya. Anzuana'dan topu aldı. Uzun mesafeli kullanmayı düşünebilir ya da tercih edebilir Arif boşluk. Öyle de oldu. Ceza alanına doğru gönderdi. Karol karşıladı kafayla. Bir kez daha ceza alanının dışına. Ahmet doldursa da bir kez daha Kayseri Spor savunmasının müdahalesi. Şimdi savunma bomboş. 3 Kayseri Sporlu oyuncu geliyor. Makarov sol kanatta. İçeri doğru çıkarttı. 3. gol şansı ama pas biraz hızlı. Ceza alanının yan tarafındaki boşlukta kaldı top. João Mendes destek bekledi. Benes desteği verdi. Şutunu da attı. Egemen'in üzerine gitti. Bir anda 4 oyuncuyla rakip alanda pozisyonu buldu Kayseri Spor ama o final pası şiddeti iyi ayarlanmayınca belki de golün gelmesini engelleyen pas oldu. Şimdi yarı sahasının ortasında Tümosan Konya Spor 3 rakibini ekarte etti. Oyuna az önce giren Ömer sağına doğru bıraktı. Anzuana cezalandı. Şut top direğin yanından dışarıda. Kayıp zamanda iki takımın da bulduğu çok net şanslar var. Anzuana sağ ayağıyla uzak direğe doğru darbeli bir vuruş çıkarttı.
top direğin hemen yanından.

0: Avut'a gidiyor. Beraberliğe çok yaklaştı Tümasan Konyaspor. Artık artı 3'teyiz. Hatta 4'e geldik. 4'ün ilk saniyelerindeyiz. Değerli futbol severler, Kayserispor Süper Lig'e 3 puanla veda etmeye çok ama çok yakın. Gözler Melek Takan'da. Kale vuruşu kullanıldı ve 90 dakikanın son düdük sesi geliyor. The Corner Kayserispor Tümasan Konyaspor'u 2-1 mağlup ediyor. 47'de Eren Yağmur'la Konyaspor öne geçti. 49'da Benes, 74'te Çalov'un golleri skoru tayin etti. Sesimi sizlere ulaştıran Adem Karaman'la birlikte ben Alper Bakırcıgil. Mutlu bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklamlar.
3: 8. Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Mutlu akşamlar değerli dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Dinleyeceğiniz haberlerden öne çıkan başlıklar şöyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada iki polis memuru şehit düştü. İran Savaşı'nda 79 gün geride kaldı. 18 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren emekli bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimleri artırıldı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı devam ediyor. Başlıklarımız bunlardı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir

0: gençlik şöleninde konuştu.
1: Sevgili gençler, terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz. Anne babalar çok çile çekti, çok acı çekti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz. Hakkın, adaletin, huzurun adresi olan Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. Dünya nasıl eski dünya değilse, Türkiye de eski Türkiye değil. Bugün her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra stadyumu donduran binlerce gence seslendi. Bütçede en büyük payın gençlerin gelişimi ve eğitimine ayrıldığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sizi kirli ve karanlık siyasi emelleri uğruna aparat olarak, kaldıraç olarak kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtladı, iç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez krizinin ana etkenlerinden birinin İsrail'in kışkırtmaları olduğunu tekrarladı. Kaosu bitirmek için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirten Erdoğan, sorunu bölge ülkelerinin birlikte çözebileceğini söyledi. Herkes kısa vadeli hesapları bir kenara bırakmalı dedi. Temmuz ayında Ankara'daki NATO zirvesinin ittifak tarihinde kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak tehditlere karşı daha hazırlıklı bir NATO için üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin tam üyeliği konusunda yol ayrımına geldiğini vurguladı. Türkiye, Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumunda dedi. Terörsüz Türkiye süreci de Erdoğan'ın gündemindeydi. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz dedi. Hedefe bütün engellerin aşılarak mutlaka varılacağını vurguladı. CHP'den AK Parti'ye katılımları da değerlendiren Cumhurbaşkanı yeni katılımların olacağı mesajını verdi. CHP yöneticilerince tehdit edilen, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuşlardır dedi. Yeni anayasa hazırlıklarının tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı milletin ihtiyaç duyduğu hususların belirlendiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'te bayrak çekme töreni düzenlendi. Yürüyüşe katılan Türkler gurur ve sevinci bir arada yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan toplumu tarafından bu yıl 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderdi. Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun her platformda etkin ve saygın bir konuma sahip olduğunu söyledi. Yürüyüş, Türk milletinin özgüveninin yansıması dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin küresel ve bölgesel ölçekte gücünü her geçen gün artırdığını söyledi. Küresel sorunların çözümünde güvenilir bir aktör olduğunu belirtti. New York'ta düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderen Duran, Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan coşku, köklü bir tarihin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir dedi. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada iki polis memuru şehit düştü. Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinden silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplere şüpheli tarafından ateş açılması sonucu çıkan çatışmada polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Çatışmada şüpheli yaralı olarak ele geçirildi. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından duyurdu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet

teşkilatına başsağlığı diledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından Tekirdağ Çorlu'da görev başında şehit düşen polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, kahraman polis memurlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, aziz milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de polis memurlarına yönelik saldırıyı lanetlediğini belirtti. Milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden emniyet teşkilatımızın fedakarlığı daima minnetle hatırlanacaktır ifadelerine yer verdi. Kamu düzenini ve vatandaşların huzurunu bozan suçlularla kararlılıkla mücadele edileceğini vurguladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Şehit polis memurları için rahmet dileyen Memişoğlu, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum sözlerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da şehit olan kahraman polis memurlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi. İran savaşında 79 gün geride kaldı. Ateşkes ve müzakere sürecine dair belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Trump Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Amerikan basını ABD ve İsrail'in İran'a yoğun saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. İran ise olası yeni saldırılara karşı halka savunma eğitimi veriyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici PKK'nın tüm unsurlarıyla kendini feshetmeden herhangi bir adım atılmasının mümkün olmadığını söyledi. Destici partisinin 15. olan İstanbul İl Kongresi'nde konuştu. Gündeminde terörle mücadele ve aile yapısı vardı. Destici, PKK tüm unsurlarıyla kendini feshetmeden onların beklediği bir anlamda adım atılması asla mümkün değildir dedi. İstanbul'un metro ağına eklenecek Arnavutköy halkalı hattında test ve devreye alma çalışmalarında sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 17,5 kilometrelik hatta istasyonlardaki ince işlerin tamamlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu hat tamamlandığında Halkalı İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arasının ise 57 dakikaya düşeceğini vurguladı. 18 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren emekli bayram ikramiyelerinde sona gelindi. 4000 liralık tutar bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösterecek. Buna göre aylıklarını 17-22 Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak. Aylıklarını 23-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Bağkur emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Aylık alma günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlara da 22 Mayıs'ta ödeme yapılacak. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimleri artırıldı. Konuya ilişkin açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Denetimlerde temel gıda ve tüketim ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye toplam 9 milyon 643 bin lira ceza verildiği belirtildi. Ekmek ve simit tarifesine aykırı satış yapan 75 işletmeye 13 milyon lira ceza kesildi. Yerel e-ticaret platformlarında tespit edilen fiyat artışları nedeniyle 840 işletmeye yaklaşık 151 milyon 700 bin lira ceza uygulandı. Meyve ve sebze fiyatlarındaki olağanüstü artışlar nedeniyle ise 330 işletmeye verilen ceza 215 milyon lirayı aştı. Kurban Bayramı öncesi alışveriş merkezleri, zincir marketler, perakendeci işletme ve otogarlardaki denetimler sürüyor. Türkiye'nin yerli patent başvurularında artış hız kesmiyor. Bu yılın ilk 3 ayında yapılan yerli patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre %37 artarak 2000 adede aştı. Yerli faydalı model başvuruları ise %46 yükselişle 958 oldu. İşte Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğindeki fikri mülkiyet karnesinin detayları. Çocukların sanal medya kullanımına kısıtlama getiren ve platformlara yeni yükümlülükler tanımlayan kanunun uygulama esasları için çalışma devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bunun için bakanlık bünyesinde çalışma grubu kurulduğunu açıkladı. Düzenlemeye ilişkin sürecin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütüldüğünü söyledi. Yeni düzenlemeyle çocukların yaş ve gelişimlerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Kontrollü sosyal medya kullanımının
teşvik edilmesi planlanıyor. Bakan Göktaş, uygulamanın esaslarının kısa sürede belirleneceğini ve yönetmeliğin çıkarılarak hayata geçirileceğini ifade etti. Yalnızca yasal düzenleme değil, teknik altyapıya ilişkin çalışma da sürüyor. Sosyal ağ sağlayıcılarına

0: getirilen yükümlülükler kapsamında yaş doğrulama sisteminin nasıl uygulanacağına ilişkin teknik çalışmada yapılıyor. Düzenlemeyle 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya hizmetlerinin denetim altına alınması amaçlanıyor. Türkiye yeni haftaya yağışlı havayla giriyor. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Amasya, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Bayburt'ta yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren gök gürültülü yağış yurdun büyük bölümünde etkisini gösterecek. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Kütahya çevrelerinde yağışın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Peki 3 büyük kentte yarın hava nasıl olacak? Ankara sağanak yağışlı, sıcaklık 19 derece. İstanbul'da da yağış etkili olacak. Termometreler 20 dereceyi gösterecek. İzmir'de hava 26 derece. Çarşamba günü sağanak geçişleri bekleniyor. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde katliam yapıyor. Türkiye merkezi bir derneğe ait yemek dağıtım noktası vuruldu. En az 3 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas saldırıyı kasıtlı işlenmiş savaş suçu olarak niteledi. İsrail işgalciler Batı Şeria'da da Filistinlilerin araçlarını kundaklıyor. Filistin'i desteklemek ve İsrail'i protesto etmek için İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce kişi sokaklara çıktı. Fransa'nın Cannes kentinde Gazze yaşıyor yazılı tekneyle sembolik eylem yapıldı. ABD'nin Chicago kentinde Filistin bayrağı göndere çekildi. Kanada'nın Toronto kentinde de Nekbe'nin yıl dönümü nedeniyle destek gösterisi düzenlendi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Moskova ve çevresini yoğun İHA saldırısıyla hedef aldığını, 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna'da Rusya'nın Sumi kentine saldırı düzenlediğini açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde nükleer enerji santrali yakınına insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından çıkan yangına müdahale ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri Federal Nükleer Düzenleme Kurumu, santralin güvenliğinde ve reaktörlerin çalışma sisteminde herhangi bir etki olmadığını, tüm ünitelerin normal şekilde çalıştığını açıkladı. Dinlediğimiz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarı esiyor. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit düştü. İran Savaşı'nda 79 gün geride kaldı. 18 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi bugün hesapları yatırılmaya başlandı. Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimleri artırıldı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı devam ediyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de sezon bugün sona eriyor. Ligden düşecek son takım belli olacak. Saat 17'de başlayan maçta The Corner Kayseri Spor 2, Tümosan Konya Spor 1. Saat 20'de ise 4 karşılaşma var. Kasımpaşa Galatasaray, Trabzonspor, Natura Dünyası Gençler Birliği, Hesap.com Antalya Spor, Kocaeli Spor, Fenerbahçe, İKAS, Eyüpspor. Tüm maçlar dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den canlı olarak yayımlanacak. A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası Magazin Dergisi'ne yaptığı açıklamada "Biz bir hayalin peşinden gidiyoruz" dedi. Modern pentatlonda tarihi başarı Bulgaristan'dan geldi. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu Dünya Kupası'nın Pazarcık etabında altın madalya kazandı. Ay Yıldızlı sporcu final yarışını 1459 puanla zirvede tamamlayarak kariyerinin ilk bireysel Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı. Chelsea teknik direktörlük koltuğuna Xavi Alonso'yu getirdi. Mavi beyazlı kulüp İspanyol çalıştırıcıyla 4 yıllık kontrat imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyenler, yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Konya ve Karaman hariç, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Artvin hariç, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman ve Siirt çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey, Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve iç Ege, Batı Akdeniz'de İç Anadolu'nun güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava

0: Katsivas yolunun 19 ile 22. kilometresi arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerim. Şifanın izinde sağlık programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Gökmen Sarmaşık, teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer ve ben programı hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Uçar. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Evet, genellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ağırlık verdiğimiz Şifanın izinde programımızda kupa, kuru kupa, yaş kupa, sülük tedavisi, fitoterapi, birçok tedaviden bahsettik. Diğer taraftan da genel vücut akupunktürü ile alakalı da bir programımız oldu. Bugün genel vücut akupunktüründen biraz daha farklı bir akupunktür türü olan ve ülkemizde de bilinmeye son 20 senede daha çok başlanmış olan kulak akupunkturundan bahsetmek istiyoruz. Diğer adıyla auriküle terapi, diğer adıyla auriküle medicine dediğimiz bir tedavi protokolü. Özellikle kulaktaki birçok noktayı kullanaraktan vücuttaki birçok rahatsızlığı tedavi

etme sistemi olan bir tedavi yöntemi. Peki biz kulak akupunkturunu genellikle nerelerde görüyoruz? Bazen bir otobüs seyahati yapıyorsunuz. Önünüzdeki yolcunun mesela kulağında böyle yara bandına benzeyen kare şeklindeki yapıları görüyorsunuz. Ya da bir arkadaşınızın alnında ya da bir arkadaşınızın kulak kepçesinde bu flasterlerden görüyorsunuz. Bir şekilde son zamanlarda kilo kontrolü için, son zamanlarda tütün ve tütün mamulleri kullanımından dolayı ya da bir şekilde kişilerin bazen ağrı tedavisine yönelik olarak kulak akupunkturu yaptırdıklarına şahit olmaktayız. Ama galiba kilo kontrolü ve tütün mamulleri ve alkolle bağımlılığıyla mücadelede kulak akupunkturu son 20 senede çok faal bir şekilde kullanılmaya başlandı. O sebepten dolayı da ben de hem genel vücut akupunkturu hem de kulak akupunkturu uygulayıcı bir hekim olarak, ayrıca de Sağlık Bakanlığı'nda da bu tür eğitimleri veren bir hekim olarak Şifanın İzinde programımızı bugün kulak akupunkturuna ayırmaya gayret ettim. Tabii ki kulak akupunkturu sadece

bir akşamlık, bir yarım saatlik programa sığmaz diye, bu sebepten dolayı bundan sonraki yayınlarımızda da yer yer kulak akupunkturundan konuşmaya gayret edeceğim. Evet, geleneksel Çin tıbbının önemli yapı taşlarından bir tanesi akupunktur. Tüm dünyada da artık 1960'lardan 70'lerden sonra tüm dünyada da tanınır oldu. Birçok ülkede de, hatta Dünya Sağlık Örgütü ve birçok sağlık kuruluşlarında da akupunktur uygulamalarının yapıldığını görmekteyiz. Bizim ülkemizde zaten 1990'ların başlarından itibaren yavaş yavaş başlayan ama 2000'li yıllardan itibaren daha çok tanınmaya başlayıp 2014'ten sonra artık Sağlık Bakanlığımızın başarılı faaliyetleri ve çalışmaları sayesinde akupunktur uygulamaları ülkemize yaygınlaşmaya başlandı. Bu hem 2014'te çıkan geleneksel ve tamamlayıcı tıp yönetmeliğindeki sertifikasyon programları sayesinde birçok hekim arkadaş ilgili eğitimlere gidip pratik ve teorik dersler alıp sonuçta da sınavlara girip akupunktur uygulamaya yetkisi olan, sertifikalara sahip olan hekimler olarak şu an bunları ülkemizdeki danışanları ve hastaları için uygulamaya devam ediyorlar. Evet, tabi akupunkturun tanınan, en çok bilinen genel vücut akupunkturu tüm vücut için yapılan akupunktur. Yani vücudun birçok lokalizasyonunda yaklaşık 370 tane bilinen noktaya 12 artı 2 meridyenin belli, biz bunlara enerji kanalları da deriz, belli noktaları hastanın, danışanın şikayetine binaen iğne, yani akupunktur iğnesi uygulayarak yapılan tedavi girişimleriyle beraber genel vücut akupunkturunu yapıyoruz. Ama genel vücut akupunkturunun dışında bir de neyimiz var? Bizim mikrosistem akupunkturu dediğimiz sistemlerimiz var. Ne demek mikrosistem akupunkturu? O da şudur: vücudun belli bir lokalizasyonunu, mesela sadece el avuç içini, sadece ayak tabanını, sadece saçlı deriyi, sadece göz irisini, sadece parmakları kullanarak yapılan, bir noktadan tüm vücuda hükmetmeye çalışan sistemlere biz mikrosistemler diyoruz. İşte bu mikrosistem akupunkturları içerisinde en yaygın bilinenlerden bir tanesi de kulak akupunkturu. Peki kulak akupunkturunda kullandığımız alan neresi? Kulak kepçesi. Evet. Bizim pinna dediğimiz Latincesi kulak kepçesi bizim için önemli bir alan. Peki hocam, neden burun değil de kulak, neden akupunktur noktasında özellikle seçilmiş? Bunun sebepleri var. Bunlardan bir tanesi, kulak çok iyi kanlanan bir organımız, uzvumuz. Çok iyi arterler, çok iyi lenf damarları ve çok iyi venöz toplar damarlarla bir şekilde ağ şeklinde örülmüş bir yapı, bu bir. İkincisi, anne karnına düştükten sonra bir embriyo ilk oluşan yapılardan bir tanesi kulak. Ve kulak çok ilginç, merkezi sinir sistemi dediğimiz, yani beyin, beyincik ve diğer nörolojik ve beyinsel yapılarla beraber aynı anda büyümeye ve oluşmaya başlıyor. Yine önemli, kulağın çok önem arz eden uzuv olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu enerji kanallarının, yani meridyenlerinin, işte biz ne diyoruz, kalp, akciğer, perikard, ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer, safra kesesi, böbrek, mesane gibi birçok akupunktur meridyen noktalarının birçoğunun kesiştiği yerlerden bir tanesi kulak. O sebepten dolayı da hem kanlanması hem merkezi sinir sistemiyle beraber aynı anda olması, artı enerji kanallarının olması, ama en önemli özelliğine şimdi geliyorum. Vücutta ana rahmine düşen bir embriyonun gelişiminde 3 tane tabaka var. Bunlar endoderm, ektoderm ve mezoderm dediğimiz. İşte bu 3 tabakanın her biri belli organları oluşturur. İşte ektodermden belli organlar, endodermden belli organlar, mezodermden belli organ. İşte kulak da

Bu üç yapının üçünü de görmekteyiz. O zaman kulak neden akupunktura çok önemli bir uzuv dediğimizde bir çok yoğun bir damarlanmaya sahip. İkincisi çok yoğun bir sinirsel kesişmeye sahip. Üçüncüsü enerji kanalları çok tam bir kavşak noktası. Dördüncüsü üç germ yaprağından, mezodermden, ektodermden ve endodermden mütevellit ve son olarak da merkezi sinir sistemiyle beraber emriyor. Yani karın içerisinde beraber gelişme gösteren bir uzuv olduğu için kulak akupunkturu bu yönde çok önemli bir aksiyon alıyor. Ve kulaktaki her bir nokta vücuttaki bir ekstremiteyi ya da bir sistemi ne yapıyor? Tetikleyebiliyor. Bunu şeye benzetebiliriz. Mesela ne olur? Bir bilgisayar oyununda joystick ya da bir mesela bir apartman dairesi beğendiniz. Gittiğiniz firma siz daha binalar bitmemiş ama size bir maket gösteriyor. Diyor ki bakın daire böyle olacak. Siz maketten neyi tasavvur ediyorsunuz? Alacağınız daireyi tasavvur ediyorsunuz. İşte bu şekilde kulaktaki birçok yapıda vücudun bir küçük nesi bir maketi. Ve kulaktaki belli noktalara stimulus vererekten biz birçok sistemi, birçok organı, birçok faaliyeti kulak akupunkturu sayesinde yapabiliyoruz. Peki kulak akupunkturuyla alakalı olarak bu belirli noktalara nasıl stimülasyon veriyoruz? Bir, normal bildiğimiz genel vücut akupunkturundaki iğneleri kullanıyoruz. Yani bizim akupunktur iğnesi dediğimiz çelikten, gümüşten ya da altından yapılan bir defa kullanıp atılan iğnelerden uygulayabiliyoruz. Bunların çeşitli uzunlukları, çeşitli kalınlıkları var ama tabii takdir edersiniz kulak çok ağrı alabilen bir sinirsel innervasyonu yani sinirsel duyusu çok yüksek bir yapı. O nedenle daha çok ince ve kısa akupunktur iğnelerini kullanmaya gayret ediyor. İkincisi ne olabilir? Bu iğnelerin çok küçük uzunlukta olanları bir küçük kare şekli flaserin tam orta noktasını göbeğine yapıştırıyoruz. Ve bu flaster dediğimiz yapıları biz bunlara intradermal iğneler diyoruz. Güzelce kulaktaki ilgili noktaya koyuyoruz. Ve tabii tam bunların ortasında küçük kısa iğneler olduğu için bunu uyguladığımız danışanımıza, hastayımıza diyoruz ki saat başı ya da 2 saatte bir buraya tatlı bir basınç yap. Neden? Oradaki iğne kulaktaki ilgili kısma simülasyon versin. Demek ki ikincisi intradermal iğne dediğimiz olaylar. Bir üçüncüsü bizim auriküloterapide kullandığımız semipermanent iğneler dediğimiz, ASP dediğimiz daha çok Fransızların kullandığı bir iğne olayımız var. Orada da bir plastik aksamın ucunda küçük yaklaşık neredeyse ne diyelim bir iki tane kristal şeker şeklinde olan çok ince iğneleri bu plastik yapının ucundan basınç uygulayarak kulak kepçesine ufak bir delme hareketi şeklinde olabiliyor. ASP iğneler bunları o ilgili noktaya yerleştiriyor. Bir dördüncüsü kişide eğer iğne korkusu varsa ya da bebek ve çocuklarda iğne kullanamayacağımız dolayı Artemis vulgaris yani pelin otundan ya da çörük otundan yapılmış tohumları plasterlerin küçük plasterin ortasına koyabiliyoruz. Bunları tohum şekli, iğne değil de tohum şeklinde ilgili kulak akupunktur noktalarına basınç uygulayabiliyoruz. Bir beşincisi lazer dediğimiz lazer stimülasyonu veren kalemler ya da aletler kullanıyoruz. Bir altıncısı ilgili noktalara özel bazı gerilim ölçer ve o bölgeye elektrik simülasyonu veren özel el aletleriyle ne yapabilir? Kalem şekli özel aletlerle ilgili noktalara simülasyon uygulayabiliriz. Başka da ne olabilir? Tabii ki de bebek ve çocuklara bazen ne iğne, ne lazer, ne elektrik simülasyonu, ne de tohum. Ne yapıyoruz? İlgili noktaları bildiğimiz bir cam babetle ya da bir kulak pamuğuyla ya da yuvarlak acıtmayan bir tahta kalemle ilgili noktaya simülasyon verebiliyor.

Yani bütün asıl olan olay şu. İlgili kulak noktalarına bir şekilde simülasyon yani basınç uygulamak şeklinde. Peki bu noktada kulak akupunkturu sayesinde hangi hastalıkları tedavi ediyoruz? En başta ağrı ile mücadele ediyoruz. Kas iskelet ağrılarını kulak akupunkturu ile tedavi etmeyi çok seviyoruz. İkincisi bazı sistemlerin rahatsızlıklarında, semptomlarında bulgularını. Mesela sindirim sistem problemleri, gastrit, ülser, kabızlık gibi. Bazı kalp damar problemlerinde tansiyon, ritim bozukluğu ya da bazı kalp damar hastalıklarında. Bir üçüncüsü bazı nörolojik rahatsızlıklarda. Bir dördüncüsü bazı enfeksiyonlarda, işte açı soğuk algın, nezle, gripal enfeksiyonlar gibi. Yine bizim için önemli olan bazı psikolojik ve psikiyatrik olgularda. Nedir işte depresyon gibi, anksiyete, kaygı gibi, takıntı gibi bazı psikolojik durumlarda da biz kulak akupunkturu kullanıyoruz. Peki bunların dışında, tabii ki bunların dışında en çok kullandığımız yerlerden bir tanesi bağımlılıklarda. Burada isterseniz iştah kontrolü, yemek yeme bağımlılığı, ister tütün ve tütün mamileri, ister alkol olsun, her türlü bağımlılıklarda kulak akupunkturu bir şekilde yaygın olarak kullanılmakta. Peki bu seanslarımız, kulak akupunktur seanslarımız kaç günde bir uygulama yapıyoruz? Bazen 2 günde bir yapıyoruz bağımlılıklarda. Akut durumlarda 2 günde bir yapıyoruz. Ama onun dışında genellikle 3 günde bir ya da haftada bir kulak akupunkturu uygulamaya gayret ediyoruz. Peki hasta geldiği vakit, danışan geldiği vakit ilk önce ne yapıyoruz? Onlardan güzelce bir ne yapıyoruz? Anamnez alıyoruz. Yani hikayesini alıyoruz. Nedir şikayet? Ne zaman başladı? Ne tür bir yakınmaları var? Şimdiye kadar neler yapıldı? Herhangi bir görüntüleme ve tetkik var mı? Bunlara baktıktan sonra kişideki ilgili şikayetlere ve ilgili semptomlara göre bir tedavi protokolü doğuruyoruz ve tedavi protokolüne göre bazen kendi kliniğimizde hastayı oturarak ya da yatıraraktan bildiğimiz genel vücut akupunktur iğnelerini kulağına uygulayabiliyoruz. Peki uygulamalardan önce temizliyor muyuz? Tabii ki ilgili iğneleri batırmadan evvel bir dezenfektanla, antiseptik ile ilgili iğneleri yapacağımız yere bir dezenfeksiyon, bir sterilite yapmaya çalışıyoruz. Ondan sonra kişi de ilgili noktalara yani mesela neydi? Bir örnek verelim. Kişinin bir migren baş ağrısı var. Migren baş ağrısı ile kulaktaki ilgili noktaya geliyoruz. Ezbere bu noktaya iğneyi batırmıyoruz. Ne yapıyoruz? O bölgedeki ilgili baş ağrısı noktasına gelip özel bir metalle dokunuyoruz. Eğer o dediğimiz yani birazdan iğneyi batıracağımız noktada bir hassasiyet var ise o vakit iğneyi oraya batırıyoruz. O sebepten dolayı biz kulak akupunkturunu bu sebepten dolayı çok seviyoruz. Yani bir körlemesine bir dalma yok. Bir ne yapıyor? Bir diagnostike, bir tanı kriterinden iğneyi o bölgeye batırma olayına gittiğimizden dolayı daha hızlı, daha etkili bir tedavi protokolü olmuş oluyor. Peki genel vücut akupunkturu iğnelerini kliniğimizde ne kadar süre orada tutuyoruz? Yaklaşık 20 ile 30 dakika tutabiliyoruz. Peki genel vücut akupunkturu uyguladıktan sonra evine gönderirken, evine giderken danışanımıza başka bir şey yapıyor muyuz? Mesela bazen kliniğimizde genel vücut akupunktur iğnesi uygulayıp giderken bu intradermal yani flasterlerin ortası iğnelerle seriden tedavileri bazen yapabiliyoruz. Bazen de kliniğimizde bu elektrik simülasyonu veren özel aletler ya da lazer uygulaması ya da basınç palpasyon uygulaması yapıp ya da tohum yapıp gönderebiliyoruz. Bu intradermal iğnelerden ya da ASP'lerden uyguladığımızda bunlar yaklaşık olarak 3 gün ya da 7 gün kalabiliyor. Bu süre ASP'lerde 14 güne kadar çıkabiliyor. Ama sonuçta biz haftalık ya da 3 günde bir ya da 14 günde bir danışanlarımızı gördüğümüzde bu kulağındaki yapıları tekrar çıkartıp yenilerini takıyoruz. Yani eskileri çıkartıp yeni iğnelerimizi yapıyoruz. Peki kaç seans sürüyor? Özellikle bağımlılıklarda
Yaklaşık 7 ila 10 seans.

seansa kadar sürebiliyor. Bazı rahatsızlıklarda 3 ya da 5 seansa kadar sürebiliyor. Ama sonuçta kulak akupunkturu bizim hoşumuza giden, etkili, hızlı etkili ve güçlü etki yapan bir tedavi protokolü. Peki kulak akupunkturuyla beraber onun yanında diğer geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını beraber yapabilir miyiz? Tabii ki yapılabilir. Kupa eşliğinde kulak akupunkturu, ozon eşliğinde kulak akupunkturu, genel vücut akupunkturuyla beraber aynı zamanda kulak akupunkturu, scalp yani saçlı diri akupunkturuyla beraber aynı zamanda kulak akupunkturu, aromaterapi ile beraber kulak akupunkturu, bunlar hep beraber neler yapılabilir? Akupunktur tedavisiyle beraber, kulak akupunktur tedavisiyle beraber yapılabilen tedavi protokolleri. Peki çocuklardan bahsettiniz hocam, tohum uygulamalarından bahsettiniz ya da dediniz ki ilgili basış noktalarına. Evet, özellikle çocuklarda iştah kontrolünde, dikkat eksikliği hiperaktivite sendromunda ya da disleksi gibi ya da otizm spektrum olan çocuklarda bazen ilgili ya da fokuslanma, dikkat eksiği gibi durumlarda tekrar söyleyelim. İlgili etkili olabilecek kulak akupunktur noktalarına bir cam babet ile ya da tahta çubukla acıtmayacak ve çizmeyecek şekilde belli noktalara dairesel hareketler şeklinde hareketlenmeler yapılabilir. Kulak akupunkturunda tabii mikrosistem akupunkturu dedik. Çok hızlı etki eder dedik. Ve her zaman bir şekilde kendisini geliştiren bir akupunktur yöntemi dedik. Zaten baktığımızda şu an dünya üzerinde kulak akupunkturu ile ilgili olarak iki tane büyük yapı var. Bunlardan bir tanesi Alman ekolü dediğimiz bir yapı var. Bir tanesi de Fransız ekolü dediğimiz bir yapı var. Tabii Alman ekolü ve Fransız ekolü her ikisi de bizim Sağlık Bakanlığı eğitimlerimizde bir şekilde hekim arkadaşlarımıza öğretmeye çalıştığımız protokoller. Tabii bunlardan Fransız ekolü bir Fransız tıp hekimi olan Doktor Paul Nogier tarafından geliştirilen bir yapı. Tabii bunu özel olarak bir programımızda detaylı bir şekilde konuşacağız ama şimdiden söyleyelim. Nogier kulak akupunkturunun bugünlere gelmesine çok önemli bir kilometre taşı. Özellikle Fransa'daki tarihsel gelişimini dediğim gibi bir sonraki haftaki programlarımızda detaylı konuşacağız. Tarihsel gelişimini bizzat başlatan ve bu konuda çok detaylı çalışmaları olan bir hekim. Daha sonra da bu ilgili çalışmalarını Çin'deki neden? Çünkü orada da Çin'de de genel vücut akupunktur kullanılmış ama akupunktur süreçlerinde kulak da kullanılmış ama sadece kulak akupunktur şeklinde bir özellik arz etmemiş. İşte onlar kendi Çinliler kendi kulak noktalarını, Fransız hekim Nogier kendi kulak noktalarını yapılan bir toplantıda yan yana getirmişler ve böylece 1980'li ve 90'lı yıllarda hem Çinlilerin kendi kullandıkları kulak akupunktur noktaları hem de Nogier'in kendi kullandığı Fransız noktaları bir şekilde karşılıklı olarak paylaşılmış ve sonuçta şu an dünya üzerinde hem Nogier'in Fransız ekolünün belirli kulak noktaları hem Çinlilerin kullandıkları kulaktaki belli noktalar faal bir şekilde akupunktur uygulayan hekim arkadaşlar tarafından uygulanmakta. Diğer taraftan dediğim üzere kulak akupunkturuyla beraber genel vücut akupunkturu, kulak akupunkturuyla beraber scalp akupunkturu, kulak akupunkturuyla beraber de Yamamoto ni scalp akupunkturu dediğimiz belli akupunktur türleri de beraber uygulanmakta. Kulak akupunkturuyla alakalı olarak burada hani lazer mi daha etkin? Elektrik etkisi mi daha etkin? Ya da genel vücuda akupunktur iğnesi mi yapmak daha etkin? Hep bu sorulmuştur, hep konuşulmuştur. Ama araştırmalarda lazerin bir tık önde olduğunu görmekteyiz. Ama genel vücut akupunkturundaki geleneksel Çin tıbbı felsefesi ve akupunktur iğneleri,

Artı kulaktaki uyguladığımız kişilerin, hele bağımlılıklarda uyguladığımız kişilerin daha disiplinize olmaları ve kendilerinin daha motivasyonun sonucunda intradermal iğneler ve ASP'lerle yapılan kulak akupunktur uygulamalarının daha sık ve daha faal bir şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Ülkemizde de biz hekim arkadaşlarımıza kulak akupunktürünü öğretirken hem genel vücut akupunktur iğneleriyle, hem intradermal dediğimiz iğnelerle, hem lazerlerle, hem elektrik stimülasyonlarıyla kulak akupunktur tedavilerini vermekteyiz. Evet kıymetli dinleyicilerim, bugün geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından birisi olan akupunkturun bir mikrosistem şekli olan kulak akupunkturunu konuşmaya gayret ettik. Diğer adıyla auriküle terapi, diğer adıyla auriküle medicine dediğimiz dünyada binlerce hekim tarafından uygulanan bir tedavi protokolü. Belki aranızda kulak akupunkturu tedavisi uygulanan dinleyicilerimiz olmuştur. Ama şunu söyleyebiliriz ki çok etkili, çok kısa sürede etkili, çok güçlü bir aksiyon doğuran tedavi protokolleri. O sebepten dolayı da ileriki programlarımızda biraz daha kulak akupunkturunu detaylandıracağız. Şimdiden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.

0: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 19.51'i gösteriyor. Futbol saatinde sizlerle birlikteyiz. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. Bizler, teknik arkadaşlarım, teknik yönetmen arkadaşlarım Adem Karaman ve Berkay Bigeç ve sunucunuz ben Yüce Er, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve iyi bir akşam diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, bildiğiniz gibi Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta mücadeleleri saat 20'de başlayacak ve işte bu maçlar ligden düşen 3. takımı tayin edecek sevgili dinleyiciler. Şu ana kadar oynanan karşılaşmalarla ilgili sizlere bilgiler vereyim. Cuma günü Çaykur Rizespor 2, Beşiktaş 2. Çaykur Rizespor 41 puana yükselirken Beşiktaş 60 puana yükseldi. Cumartesi günü Fatih Karagümrük Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve Karagümrük bildiğiniz gibi 30 puanla tamamladı ligi ve Karagümrük ligden düşen takımlardan biri. Alanyaspor ise 37 puanla tamamladı ligi sevgili dinleyiciler. Ve cumartesi günü saat 20'de Gaziantep Futbol Kulübü kendi sahasında Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu ve Başakşehir 57 puana yükselirken Gaziantep Futbol Kulübü 37 puanla tamamladı ligi. Samsunspor Göztepe maçı cumartesi günü 20'deydi ve Samsunspor 3-0 kazandı sevgili dinleyiciler karşılaşmayı. Samsunspor 51 puana yükselirken Göztepe 55 puanda kaldı ve bugün ligden düşen ikinci takım Kayserispor Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve Kayserispor 30 puanla tamamladı ligi. Konyaspor ise 40 puanla tamamladı sevgili dinleyiciler. 4 karşılaşma var. Aynı anda oynanacak bu 4 karşılaşmada. Biz ilk olarak İstanbul'a Kasımpaşa Galatasaray maçı öncesinde bilgi almak için Onur Şahin'e bırakıyoruz sözü.
1: Çok teşekkür ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda Kasımpaşa Galatasaray mücadelesi sayılı dakikalar sonra başlayacak. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun son haftasında şampiyon unvanıyla Galatasaray Kasımpaşa önünde mücadele edecek. Kasımpaşa için çok kritik bir maç, bir kader mücadelesi. Başlangıçta siz de ifade ettiniz. Bugün lige veda eden 3. takım belli olacak ve 4 aday var. Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençler Birliği ve Antalyaspor bu 4 takımdan biri daha son hafta itibariyle lige veda edecek. Kasımpaşa 32 puanla 14. sırada. Galatasaray 77 puanla şampiyon sahaya çıkacak. Kasımpaşa için hemen şunu belirtelim. Bu maçtan 1 puanla ayrılırsa herhangi bir hesap yapmadan ligde kalmayı başaracak Kasımpaşa. Şayet bu mücadeleyi kaybederse diğer maçların sonuçlarını bekleyecek. Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir mücadelenin yardımcı hakemleri, İlker Yasin Avcı maçta 4. hakem. VAR odasında Sarper Barış Saka görev yapacak. Ev sahibi Kasımpaşa'da Ali Emre kalede, savunmadaki dörtlüde Opoku, Bekao, Arus ve Kamil Ahmet var. Baldursun ve Kafu orta alanın ortasında. İrfancan Diabate kanatlarda. Kerem forvet arkasında ve en uçta Benet Şak görev alacak. Galatasaray'da Günay kalede. Boyi, Arda, Singo ve Eren dörtlüsü savunmada. Kaan, Niaga, İlkay orta alanda. Sane ve Lan kanatlarda ve Icardi en uçta santrforda. Kasımpaşa'da Cenk Tosun, Yaniotis cezalı olan isimler. Fink sakat Galatasaray'da, Osimhen cezalı, Aspirilla ve Sara sakat. İstanbul'da son saatlerde zaman zaman yağış vardı ama şu an itibariyle yağmur yok. Serin futbol oynamak için son derece uygun bir hava, pırıl pırıl bir zeminde oynanacak maç. Galatasaraylı futbol severler de deplasman takımı tribünlerinde kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek oluyor. Kasımpaşalı seyirciler de gelmeye devam ediyor. Maç öncesi bilgiler bu şekilde Yücel.
0: Teşekkür ediyorum Onur Şahin ve kolaylıklar diliyorum sana. Başarılar diliyorum.

0: Ve şimdi sevgili dinleyiciler, Fenerbahçe İKAS Eyüpspor maçına gidiyoruz. Söz Özkan Öztürk'te.
1: Yücer, teşekkürler. Haftanın önemli maçlarından biri İKAS Eyüpspor Fenerbahçe deplasmanında Kadıköy'de Çoban İstadyumu'nda ligde kalabilme mücadelesi veriyor İKAS Eyüpspor. Bugün alacakları puanla beraber hiçbir sonuca bakmadan Süper Lig'de kalmayı garantileyecek İKAS Eyüpspor takımı 32 puanda 33 maç sonrası ve 1 puan onlar için yeterli olacak. Hiçbir sonuca bakmadan Süper Lig'de kalacaklar. Tabii ikili, üçlü, hatta dörtlü averaj olma ihtimali de var. Antalyaspor, Gençlerbirliği Kasımpaşa ve Eyüpspor arasında maçlar içerisinde yine skorlarla beraber puan durumunu dinleyicilerimizle paylaşacağız. Bilgileri mutlaka aktaracağız, güncel bilgileri. Fenerbahçe Ligi 2. sırada tamamlamıştı. 33 maçta 73 puana sahip Fenerbahçe takımı ve ligi 2. sırada tamamlamıştı. 11'ler de belli oldu. İki takımın 11'ini aktaralım. Mert Günok kalede Fenerbahçe'de. Mert Müldür, Yiğit Efe, Çağlar Archie Brown, İsmail Kante, Fred Musaba, Oğuz ve Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'nin 11'i. Zeki Murat Göle bu 11'i tercih etti. Attila Gerin, Eyüpspor teknik direktörü, hangi 11'i tercih etti hemen paylaşalım. Jankat kalede, Kalegari, Bedirhan, Claro, Umut, Taşkın, Legowski, Baran Ali, Metehan, Radu ve ileri uçta son haftaların 10'da oyuncusu Umut Bozok. Son haftadayız. Trendyol Süper Lig'de haftanın önemli maçlarından biri, özellikle İKAS Eyüpspor açısından bakalım bu mücadele nasıl sonuçlanacak. Fenerbahçe'de kendi evinde sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor diyelim. Sözü size bırakalım sevgili Yücer.
0: Teşekkür ediyorum Özkan Öztürk ve kolay gelsin, başarılar diliyorum. Ve şimdi sevgili dinleyiciler, Trabzonspor Gençlerbirliği maçına gidiyoruz. Söz Levent Özçelik'te.
2: Teşekkürler Yücel. Trabzonspor Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının başlamasına artık çok kısa bir süre var. Ve Natura Dünyası Gençlerbirliği 15. sırada 31 puanla. Yayına girerken hemen şunu ifade edeyim. Gençlerbirliği Trabzonspor'u önümüzdeki 90 dakikada mağlup edecek olursa diğer karşılaşmaların skorlarına bakmaksızın ligde kalmayı garantileyecek. Öte yandan tabii ki ikili averajlar söz konusu. Gençlerbirliği ikili averajlarda Antalyaspor karşısında dezavantajlı, Kasımpaşa karşısında avantajlı. Diğer yanda Eyüpspor'la ikili averaj durumunda eşitlik var, çünkü ilk maçı Gençlerbirliği 1-0 kazanmış, ikinci maçı Eyüp 1-0 kazanmış. Bu durumda biliyorsunuz genel averaja bakılıyor. Genel averajla ilgili olarak da çok az da olsa Gençlerbirliği'nin rakibi karşısında bir üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan üçlü averaj durumlarında biliyorsunuz üçlü averajda düşecek takım Kasımpaşa olacak. Dörtlü averajda Kasımpaşa olacak. Üçlü averajda da Gençlerbirliği'nin ligde kalacak olacağını yine söyleyebiliriz. Üçlü averaj olasılıklarında iki olasılıkta Eyüpspor'un, bir olasılıkta da Kasımpaşa'nın ligden düşeceğini söyleyebiliriz. Hemen kadroları sizlere iletmek istiyorum. Trabzonspor kalede Onur Alp, savunmada Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Pina, orta sahada Augusto, Buşari, Ulay, Vakayeme, ileride Umut Nayır ve Onuachu. Gençlerbirliği'nin kalesinde Velhovar, savunmada Pereira, Gotas, Zuzek, Hanusek, ileride hemen önlerinde Dele, Başiro ve Oğulcan, ileride bir üçlü Cihan, Tonkya ve Metehan Mimaroğlu ve en ileri uçta Traore yer alıyor Gençlerbirliği'nde. Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde Kelvin, Koita ve Varesanovic sakat, kadro planlaması dışında bulunan Onyekuru ve Mbaye Niang maç kadrosunda yer almıyor. Öte yanda Trabzonspor'da Zubkov, Mustafa Eskiyellaç, Folcarelli, Muçi, Batagov, Okay Yokuşlu, Savic ve Vizcayo. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, yardımcıları Ceyhun Sesi Güzel ve Suat Güz, dördüncü hakem Ömer Faruk Gültekin. Karşılaşma Trabzon'da Paparabark'ta başlamak üzere. Bildiğiniz gibi tüm karşılaşmalarda maçlar saat 20 itibariyle başlıyor ve maçların hakemleri maçların

0: dördüncü hakemleri ve gözlemcileriyle sürekli olarak göz kontağı içinde diyelim ve burada ilk 45 dakikanın başlamasına artık sadece ama sadece saniyeler var. Söz tekrar Yüce Er'de.
1: Levent Özcelik, kolay gelsin, başarılar diliyorum. Sevgili dinleyiciler, şimdi de Antalya'ya gidiyoruz ve Hesap.com Antalya Spor Kocaeli Spor maçındayız ve söz Fırat Irmak'ta.
2: Teşekkürler Yüce Er. Hesap.com Antalya Spor'la Kocaeli Spor, Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler. Antalya Spor'un bu mücadeleyi kazanmaktan başka çaresi yok. Kaybettiğinde ya da berabere kaldığında küme düşmesi kesinleşecek. Kazandığı takdirde de rakiplerinin yine alacağı sonuçlara göre bu durum değerlendirilecek. Eğer ikili, üçlü ve dörtlü bir averaja kalırsa bu ihtimallerin hepsinde Antalya Spor ligde kalmayı garantileyecek, böyle de bir avantajı söz konusu. Değerli dinleyenler, karşılaşma başladı. İlk saniyeler içerisindeyiz. Sağ kanattan Antalya Spor atak hazırlığında. Kocaeli Spor savunması bu atağı savuşturmayı başardı. Ben de bu arada sizlerle ilk 11'leri paylaşmak istiyorum. Antalya Spor'da Abdullah kaleyi koruyacak. Sol bekte Pal, sağ bekte Bünyamin. Stoper ikilisinde Canetti ve Hüseyin. Orta alanda Soner, Sisey. Sol kanatta Bale, sağ kanatta Abdülkadir. 10 numara pozisyonunda Safuri, ileri uçta Sander, Van de Streek. Gol umudu Antalya Spor'un. Serhat kaleyi koruyor. Kocaeli Spor'da Ahmet sağ bekte, Haydara sol bekte, Dijkstra ve Smolcic ikilisi stoperdeler. Orta alanda Keita, Shaw ve Sissoko. İleri uçta Rivas, Ageyi ve Çurlinov 11 ile sahada. Selçuk İnan'ın öğrencileri serbest vuruşu kullandı. Sol kanattan Antalya Spor, top Serhat'ta kaldı. Serhat hemen solundaki Haydara'ya gönderdi. Haydara topu bir müddet sürdükten sonra frene bastı, geriye döndü, Smolcic'e verdi pasını. Smolcic topu rakibinden kurtardı, orta yuvarlığa gönderdi. Orta yuvarlakta Shaw kontrolü sağlayamadı. Antalya Sporlu oyuncular rakip alanda topu kazandılar ikinci dakika. Sağ kanada açılan top, öncesinde yapılan hareket faul. Safuri'ye serbest vuruşu kullanacak Antalya Spor. Antalya Spor 29 puanda son sırada yer alıyor. Üzerindeki Kayseri Spor ve Karagümrük, bu takımlar ligden düştüler. Antalya Spor son sırada olmasına rağmen lige tutunma ihtimali devam ediyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor. Sol çizgide Pal, iki kişi sıkıştırdı onu. İlk önce birinci rakibini geçti, ardından yerde kaldı. Ona yapılan hareket faul. Orta çizginin bir iki adım gerisinden sol kanattan serbest vuruşu kullanacak Antalya Spor. Üçüncü dakika oynanıyor mücadelede. Golsüz eşitlik devam ediyor değerli dinleyenler. Canetti. Soner'e gönderdi. Soner verdi pasını Sisey. Sisey sol kanada gönderdi. Orada topla buluşan Samuel Bale. Ayağının dışıyla ceza alanına doğru gönderdi ama hızlı bir top doğrudan Serhat'a gidiyor. Serhat tekrar eliyle takım arkadaşlarına gönderiyor topu. Dijkstra hücum alanına, savunmadan çıkmayı başardı. Rakip alana geçti ve hemen sol kanada gönderdi. Kocaeli Spor sol kanattan yükleniyor. Şimdi pas. Orta şansı, yerden çevrilen top, ikinci şans, top dışarı gitti. Çurlinov ceza alanı içerisinde topu önünde buldu. Gelişine sağ ayağının dışıyla kaleye göndermek istedi ama kale direğinin üzerinden top dışarı gidiyor. Çurlinov Kocaeli Spor'da gole yaklaşan isim. İlk yarıda çok iyi bir performans ortaya koymuştu Kocaeli Spor. İkinci yarıda onlar da kazanmakta zorlanıyorlar ama ilk yarıda topladıkları puanlar onları riskli alandan uzak tuttu ve 37 puanla ligde 11. sırada yer alıyor Kocaeli Spor. Antalya Spor yine kendi yarı alanından rakip alana geçti. Safuri sol kanada gönderdi Bale. Bale'nin karşısında Rivas var. Sol çizgide ilerliyor Bale. Geriye çıkardı Safuri. Safuri'nin yanında Soner, ona gönderdi. Sağ çizgide Bünyamin var. Şimdi Soner orta yuvarlığa verdi pasını. Orta yuvarlakta Hüseyin. Hemen stoperdeki partneri Canetti'ye. Canetti sağ kanada gönderdi. Bünyamin çevirdi ceza alanına. Sekti top. Bir orta şansı daha. Sol ayağında geriye verdi pasını.

0: Soner yaptı ortayı. Sekti top kale sahasında. Soğukkanlı bir şekilde kaptan Ahmet topu kontrol etti ve kalecisine bıraktı. Şimdi ben sözü Yücel'e bırakıyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi İstanbul'dayız. Kasımpaşa Galatasaray maçına gidiyoruz ve söz Onur Şahin'de.
2: Maçta 5. dakika, Galatasaray sağ kanatta bir köşe vuruşu kullanacak. Az önce Noah Lang ceza alanına girdi. Vuruşunu yaptı. Uzak direğe gönderdiği topu Ali Emre son anda kornere çeldi. Köşe vuruşu kullanıldı. Fal solu, kaleci Ali Emre çift yumrukta topu bir kez daha kornere gönderdi. Leroy Sané doğrudan direkt olarak bir gol atmak üzereydi. Köşe vuruşunda sağ kanatta fal solu biçimde gönderdiği top son anda Ali Emre topu kornere çeldi. Bir kez daha Sané yaptı ortayı. Kale sahası bir kafa vuruşu direğin üzerinden dışarı çıkıyor. Kaan Ayhan kafayı vurdu. Kale alanı ön çizgisine doğru geldi top. Kaan Ayhan en üst noktaya çıkan isimdi. Kafa vuruşunu yaptı. Direğin hemen üzerinden top oyun alanının dışına out olarak gitti. 6. dakikanın içerisindeyiz. Mücadelede 0-0'lık beraberlik var. Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belezoğlu da cezası dolayısıyla bu maçı tribünde takip ediyor ve İlker Püren takımın başında sahaya çıktı. Yedek kulübesinde, onu belirteyim. Galatasaray sahasında Eren'in kafa pası rakibine bir pas oldu. Sağ kanatta İrfan Can ceza alanının yanındaki boşlukta Eren çok çabuk yetişti. Yatarak kayarak müdahale, top oyun alanı dışında İrfan hemen tacı kullandı. İrfan tekrar topu aldı. Geriye doğru bıraktı hareketlenen Arus. Rakip yarı alanda sağ kanatta numaralı tribünlerin önünde kendi yarı alanına doğru pasını aktardı. Orada Bekao kalecisine doğru topu gönderiyor Ali Emre'ye. Ali Emre penaltı noktasının hemen sağ tarafında sağ ayakla bekletmeden topu ileri gönderdi. Eren kendi alanında göğsünde topu yumuşattı. İrfan Can'ın baskısı, İrfan Can ayak koydu ama savunma derinliğinde genç Arda var. Bir kez daha belirteyim, Kasımpaşa bu maçtan bir puanla ayrılırsa ligde kalmayı başaracak. Bunun dışında yenilgiye uğrarsa Kasımpaşa, o takdirde diğer maçların skorları Kasımpaşa için belirleyici olacak. Antalya Spor'un Kasımpaşa, Gençler Birliği ve Eyüp Spor'a karşı ikili averajlı üstünlüğü var. Dört takım alt sıralarda aynı puanda ligi tamamlarsa Kasımpaşa lige veda edecek. Yine Antalya Gençler Birliği Kasımpaşa arasında üçlü bir averaj söz konusu olursa Kasımpaşa lige veda edecek takım. Bu nedenle Kasımpaşa farklı hesap kitaplara girmeden en azından bir puanla bu maçtan ayrılmanın planlarını yapıyor. Ve diğer tarafta Galatasaray şampiyon unvanıyla ve büyük bir moralle bu mücadeleye çıktı. Ligde 26. şampiyonluğunu kazandı Galatasaray ve ikinci kez üst üste 4 şampiyonluk kazandılar. Şimdi kaleci Ali Emre topu aldı ceza alanının içinde. Kasımpaşa'da Ali Emre arkadaşlarının dağılımına baktı. Onun üzerine doğru gelen Icardi var. Ali Emre uzun göndereceğini işaret etti. Kaleci vuruşunu kullandı sağ ayakla. Havadan Galatasaray yarı alanına doğru süzülen top. Hava topu mücadelesi, seken topu alan Eren. Riske girmedi, kalecisine döndü Günay'a. Günay yerden çıkardı ceza alanının dışında Arda. Arda sol kanattaki Eren. Eren ortaya doğru döndü, Kaan Ayhan baskı altında. Ceza alanı köşesine yakın Arda kaleci Günay'a topu aktardı. Günay sağ ayağının işiyle ceza alanının yanındaki boşluğa Singo'ya pası verdi. Singo'nun ileri gönderdiği top Sané. Sané tek top oynadı Sasha Boy. Karşı tribünlerin orta çizgi yakınları. Tekrar Sané topu aldı. Dribbling halinde çabuk mesafe kat etti. İçeri doğru sokuldu. Top ayağından açıldı. Dönen topu alma çabası. Maçın hakeminin çalan düdüğü. Niyaga yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Niyaga şu anda yerde kaldı. Dakika 9. Yücer, sözü tekrar size bırakalım.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi yine İstanbul'a gidelim. Bu kez Fenerbahçe İKAS Eyüp Spor maçına gidiyoruz. Söz Özkan Öztürk'te.
3: Yücer, teşekkürler. Dakika 8. Kadıköy'de Çobani Stadyumu'nda gol yok. 0-0'lık eşitlik, ön alan baskısı var Fenerbahçe'nin. Kaleciden şimdi Jean Kat'tan bir anlık hata ama Fred'e çarpan top dışarıda, out. Ceza sahası içinde baskısı Fred'in. Kaleci Jean Kat pas vermek istedi. Fred'e çarpan top dışarı çıktı. Kale vuruşuyla oyun başlıyor. Jean Kat uzun oynadı. Şimdi Fenerbahçe yarı sahasının ortalarına gönderdi. Archie Brown kafayı vurdu. Devamında Çağlar. Eyüp Spor yarı sahasının ortaları. Taşkın. Taşkın'dan Fenerbahçe yarı sahasına pas denemesi. Archie Brown araya girdi.

0: Top dışarıda Taç. Taç Fenerbahçe'nin atak yönü sol kanat. Archie Brown Eyüpspor yarı sahasının ilk metrelerinden taç atışını kullandı. Döndü kendi yarı sahasına Çağlar'a. Çağlar'dan pas şimdi Yiğit Efe. Yiğit Efe'den topu alan İsmail. İsmail yüksek. Bekledi. Pas verebilecek bir arkadaşını aradı. Sağ kanada Mert'e. Mert. Hemen önünde Fred. Fred. Eyüpspor yarı sahasının ortaları. 0-0'lık eşitlik. Mücadelede bir kez daha Fred. Sol kanatta Musaba'yı görüyoruz. Archie Brown'la önlü arkalı forma giyiyor bugün. Musaba Fenerbahçe'de. Fred merkezde ama sağ kanada da yakın oynuyor. Sağ önde de Oğuz forma giyiyor. Sarı lacivertlerde. Şimdi Yiğit Efe. Onun pası Fred. Kendi sahasının son metreleri atak yönü sağ kanat. Gördü şimdi İsmail'i. İsmail yüksek. Savunmasına Çağlar'a. Çağlar. Kante, N'Golo Kante hemen soluna Archie Brown'la taç çizgisinin yanı Archie Brown bir kez daha Kante'ye pas yapıyor. Fenerbahçeli oyuncular Eyüpspor için çok kritik bir maç. Bu mücadeleden puanla ayrıldığı takdirde hiçbir sonuca bakmadan ligde kalacak. Onu belirtelim ama tabii üçlü, dörtlü ya da ikili averaj da olabilir. Dört takım aynı puanla bitirirse... Yani Eyüpspor ve Kasımpaşa kaybeder, Gençler Birliği berabere kalır, Antalyaspor kazanırsa tüm takımların puanı 32 olacak. Bu durumda dörtlü averaj devreye girecek. Sevgili futbol severler, söz konusu senaryoda dörtlü averaj olursa Kasımpaşa lige veda edecek. Şimdi İsmail topu kazandı, ceza sahasını önerdi. İsmail'in şutu, Jankat sağına uzandı. Kontrolü sağladı kaleci Jankat. 3 takım aynı puanla bitirirse Eyüpspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor 32'şer puan alırsa üçlü averaj. Sonrası küme düşen takım Eyüpspor olacak. Bu bilgiyi verelim. Çıkamadı Eyüpspor. İsmail onun da pası geçmiyor. Şimdi sağ kanada pas denemesi hareketlendi. Radu Fenerbahçe sahasının ortaları. Radu kontrolü sağladı. Radu'dan iyi bir pas gelmiyor. Basit bir top kaybı. İsmail orta alanda. Ondan topu alan Fred. Fred savunma arkasına Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu bekletmeden şutunu çekti yandan dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. Peki iki takım aynı puanla bitirirse Eyüpspor ve Antalyaspor sezonu aynı puanla noktalarsa yine üçlü averajda olduğu gibi Eyüpspor alt lige inecek. Hep Eyüpspor açısından ikili ve üçlü averajları söylüyorum, belirtiyorum. Şu an Fenerbahçe Eyüpspor maçını anlattığımız için sevgili dinleyicilerimiz, tabii ki Kasımpaşa Gençler Birliği Antalyaspor da yine 32'şer puan alıp üçlü averaja girişebilir. Ya da işte Kasımpaşa Antalya Gençler Birliği Antalya ikili averaj olabilir ama Eyüpspor özelinde elbette bu bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Mücadelede 12. dakikadayız. Golsüz eşitlik devam ediyor. Taç atışıyla oyun hareketlenecek. Atak yönü sağ kanat Calegari topla buluştu. Şimdi kontrolü sağladı. Taç atışını kullandı. Radu ceza sahası dışına ortasını yaptı. Eyüpspor kalabalık geldi. Fenerbahçe savunması dikkatli. İsmail ondan Oğuz. Şimdi Fred hızlı çıkmak istiyor. Fenerbahçe sol kanada pas Musaba'ya. Eyüpspor yarı sahasının ortaları. Musaba topu aldı gidiyor. Musaba bekledi. Pas denedi. Calegari araya girdi. Topu uzaklaştırdı. Maçta gol yok. Söz sevgili Yücer'de.
1: Teşekkür ediyorum Özkan Öztürk ve biz şimdi Trabzon'a gidelim. Trabzonspor Gençler Birliği maçındayız. Söz Levent Özçelik'te.
2: Yücel, teşekkürler. 14. dakikanın içindeyiz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. İlk 7-8 dakika itibariyle Trabzonspor'un rakip yarı alanda daha fazla göründüğünü, hatta bir köşe vuruşunda darbeli bir kafa vuruşu sonrasında Velho'nun topu son anda kornere çeldiğini izledik. O 7-8 dakikadan sonra şu son 3-4 dakikadır Gençler Birliği oyunda dengeyi kurmuş durumda ve rakip yarı alanda da yavaş yavaş görünmeye başladı ama İki takım açısından da gol beklentisine baktığımız zaman Trabzonspor'da 0.09, Gençler Birliği'nde 0.1 1.03 olduğunu söyleyebiliriz. Trabzonspor'un köşe vuruşları var. Gençler Birliği'nin bir köşe vuruşu var. Onun dışında iki takım adına da anlatabileceğimiz net gol pozisyonunun olduğunu söylemek pek mümkün değil. Tipik bir orta

Saha mücadelesi şeklinde geçiyor mücadele. Trabzonspor'un ön bölgesinde Vakayeme, Umut Meyer, Onuachu ve Augusto'dan oluşan çok güçlü bir ön bölgenin olduğunu söyleyebiliriz. Orta alanda merkezde Ulay ve Muşari var ama kalede Onur Alp'ın olduğunu ve hemen önlerinde Salih Molkuçoğlu ve Ozan Tufan'ın çift stoper olarak oynadıklarını ve savunmanın sol kanadında da şu ana kadarki Trabzonspor karşılaşmalarında bir Karagümrük bir de Beşiktaş maçında birer dakika olmak üzere toplam 2 dakika forma giyen Boran Başkan'ın görev yaptığını söyleyelim. Şimdi Trabzonspor'un rakip yarı alandaki top dolaştırmalarının ardından sol kanatta Metehan topla birlikte hareket halindeydi. Son anda araya giren futbolcu Salih Malkoçoğlu topu orta yuvarlak çizgisine doğru gönderdi ve ardından Trabzonspor rakip yarı alana çabuk geçti. Vakayeme topla birlikte ceza alanının yan çizgisine kadar geldi. Baktı içeriye doğru, bir orta kafa vuruşu Onuachu'dan geliyor. 2 metrelik Onuachu yeteri kadar yükselemiyor ve adeta kafasının üzerine çarpan top istem dışı bir şekilde oyun alanının dışına doğru yön değiştirerek çıkıyor. Ve bir kale vuruşuyla oyun tekrar başlayacak. Hatırlayacaksınız, ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Gençler Birliği gollü bir karşılaşma sonrasında 4-3'lük skorla kazanmıştı ve şimdi Velho kale vuruşunu kullanma hazırlığı içinde. Tam sağ pres halinde Trabzonspor takımı rakip yarı alanda. Hanus Ekit rakip yarı alanının sol kanadından ileriye doğru gönderme çabasında Tonkya rakip yarı alanın ilk metrelerinde topu kontrol etti, ardından ayağından kaçırdı ve top oyun alanının dışına çıkıyor. Sağ kanattan bir taç atışı kullanma hazırlığı içinde Bordo Mavili ekip ve Pina o taç atışını kullanma hazırlığı içinde. 17. dakikadan saniyeler alıyoruz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Pina tekrar orta çizgiye doğru gönderdi. Boşta kalan topu Trabzonsporlu futbolcuların önünden alan futbolcu Dele Bashiru uzun mesafeli bir pasla kalecisi Velho'yu görüyor. Velho penaltı noktası yakın.

0: Avrupa ilk vuruş anında Onaço'nun kale alanının ön çizgisi yakınlarında offside pozisyonunda olduğunu işaret ediyor maçın hakemi. Durum 0-0 Yücer.
1: Teşekkür ediyorum ve Antalya'ya gidiyoruz. Söz Fırat Irmak'ta.
2: Teşekkürler Yücer. Kocaeli Spor penaltı bekliyor. Halil Umut Meler, Varda Yasin Kolla diyaloğa girdikten sonra monitöre davet geldi ve pozisyonu izlemeye gitti. Değerli dinleyenler, 15. dakikada sağ son çizgiden Keita'ya çevrilen topu Keita müsait durumda vurup kaleciyi geçememişti. Ardından kullanılan köşe vuruşunda önce ceza alanı sağ köşesinde şov yerde kaldı. Bu pozisyonla ilgili herhangi bir izleme tavsiyesi gelmedi ama devamında yapılan ortaya ve Agüero'nun vurduğu kafayla birlikte Bünyamin'in topa eliyle bir müdahalesi oldu. Kale sahası ön çizgisinin hemen üzerinde Bünyamin'in eline geldi Agüero'nun kafa vuruşu. Bu pozisyonla ilgili Halil Umut Meler değerlendirmede bulunacak. Monitörden pozisyonu izlemeye devam ediyor. Antalya Spor için çok kritik bir karar. Bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Hesap.com Antalya Spor'un ligde kalma umutlarını devam ettirebilmesi adına. Kocaeli Spor burada penaltıyı kazanırsa ve gole çevirebilirse Antalya Spor'u geriye kalan dakikalarda zor anlar bekleyecek. Biraz önce bahsetmiştim, sağ köşede ceza alanı içerisinde sağ köşeye yakın bir yerde şov yerde kalmıştı. Onunla ilgili de bir görüntü izletildi Halil Umut Meler'e ve penaltı kararı yok. Halil Umut Meler şunu işaret etti: Agüero kafayı vurduktan sonra Bünyamin'e bir müdahalesi var ve o müdahale sebebiyle eliyle müdahale ettiğini söylüyor. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler ve sözü Yücel'e bırakalım.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Fenerbahçe İKAS Eyüp Spor maçındayız.
3: Fenerbahçe 0, İKAS Eyüp Spor 1. 17. dakikada Legowski'nin golüyle, Polonyalı oyuncusunun golüyle deplasmanda öne geçmeyi bildi. İKAS Eyüp Spor bu sezon ligdeki ikinci golünü attı. Legowski uzun oynadı, kaleci Jankat Fenerbahçe sahasına topu gönderdi. Sonrasında seken topu takip etti Umut Bozok, kontrolü sağladı. Sağ kanada doğru pasını verdi. Ceza sahası dışından, sağ çaprazdan, yerden sert düzgün bir vuruş yaptı Legowski ve İKAS Eyüp Sporu Kadıköy'de deplasmanda öne geçirmeyi bildi. Bir puanın bile yettiği mücadelede 1-0'lık üstünlüğü var konuk takımın. Yine atakta İKAS Eyüp Spor. Şimdi Umut'un şutu. Yiğit Efe'den döndü top. Fenerbahçe sahasının ortaları, kontrolü sağladı Radu. Radu'dan pas Archie Brown araya girdi. Top dışarıda, taç. Atak yöne göre sağ kanattan taç atışını kullanacak İKAS Eyüp Spor takımı. 17. dakikada geldi Legowski'nin golü ve 1-0'lık üstünlüğü var. İKAS Eyüp Spor'un çok çok kritik bir gol attı Legowski. Bu sezon ilk golünü Karagümrük deplasmanında atmıştı ve ikinci golünü de Fenerbahçe deplasmanında atıyor Legowski. Şimdi Archie Brown kendi yarı sahasının ilk metreleri, atak yönü sol kanatta, çatışını kullandı. Kante ile paslaştı bir kez daha Archie Brown, onun pası. Mert Müldür topu uzaklaştırıyor kendi yarı sahasının son metrelerine doğru. Araya girdi Taşkın. Taşkın pasını verdi Baranali'ye. Baranali topu kaybetti. Fred. Fred'den pas Oğuz. Oğuz'dan Mert Müldür. Mert'ten de en gerideki Mert Günok. Topu aldı Çağlar. Sol kanada döndü Archie Brown'a. Kendi yarı sahasının ortalarında Archie Brown pas yapıyor. Fenerbahçe kendi yarı sahasında top çeviriyor. Şimdi uzun mesafeli pas denemesi Archie Brown'dan. Oğuz'dan önce müdahale. Fred araya girdi. Fred'den pas denemesi. İsmail. İsmail'den Oğuz. Devamında Mert de hücuma katıldı. Eyüp Spor yarı sahasının ortaları. İsmail, sağ çizgide Oğuz var. Oğuz soluna çekti topu. Yerden pas İsmail'e. İsmail ceza sahasına baktı, ortasını yaptı. Lucas Claro topu karşıladı. Maçtaki ilk isabetli şutu gol oldu İKAS Eyüp Spor'un. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Fenerbahçe'nin de iki isabetli şutu var. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri, orta yuvarlakta Çağlar kafayı vurdu. N'Golo Kante, devamında Fred. Şimdi Taşkın topu uzaklaştırdı. 1-0'lık üstünlüğü var İKAS Eyüp Spor'un. Umut araya girdi. Hızlı çıkıyor İKAS Eyüp Spor. Legowski. Legowski.

0: Lewandowski top dışarıda. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen bu arada Yiğit Efe'ye oyun durduktan sonra kartını çıkarttı. Sarı kart Yiğit Efe. Biz şimdi sözü Yücel'e bırakalım.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Kasımpaşa Galatasaray maçına gidiyoruz. Söz Onur Şahin'de.
2: Kasımpaşa Galatasaray mücadelesinde 23. dakika 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Geride kalan dakikalarda oyunun hakimi Galatasaray, topla daha çok oynayan, hücum etme çabasında olan sarı kırmızılılar. Kasımpaşa daha çok kalabalık bir şekilde kendi yarı alanında bekliyor rakibini ve hızlı çıkışlarla etkili olma çabasındalar. Daha önceki bağlantımızda ifade etmiştim. Maçta yaşanan belki de en önemli gol pozisyonunda ceza alanına sol yan çizgiden girmişti. Noah Lang uzak köşeye doğru yerden topu göndermişti ve kaleci Ali Emre topu kornere çermişti ve kullanılan köşe vuruşunda Sané'nin direkt olarak kaleye gönderdiği topta Ali Emre yine topu kornere çelmeyi başarmıştı. 0-0'lık beraberlik altında sol kanatta orta gönderdiklerinde taç kullandı Eren. Topu alan futbolcu Arda. Arda'nın pasında boş alanda hareketlenen Singo. Santra çizgisine sokuldu. Rakip alana karşı tribünler önüne pasını gönderdi. Orada duvar pası Sané ile İlkay arasında. Ceza alanının sağ köşesi. Tekrar İlkay'a Sané'den. O bölgeyi kapatıyor Kasımpaşa savunması Kamil Ahmet. Arada riskli hareketler yaptı ama rakiplerinden kurtardı. Çizgiye paralel derin pas ve topla hareketlenen Diabate. Geriye doğru bıraktı Diabate. Şimdi uzun mesafeli bir vuruş. Benesjak takipte birebir pozisyon. Arda rakibini durdurmayı başardı. Topu oyun alanı dışına gönderdi. Atak yönüne göre sol kanatta Kasımpaşa takımı bir taç kullanacak. Kasımpaşa az önce de vurguladığım gibi savunma güvenliğini ön plana çıkartıyor. Bir puan Kasımpaşa'nın ligde kalması için yeterli ve bu nedenle temkinli, kontrollü bir anlayış içerisinde hızlı çıkışlarla Kasımpaşa Galatasaray karesine gitme düşüncesinde. Birkaç teşebbüsleri oldu ama bunda başarılı olamadılar. Son pasları iyi veremediler ve bu nedenle pozisyon üretemediler bu bölüme kadar. Şimdi Galatasaraylılar topu kazandığı anda İlkay topu aldı ama maçın hakemi faulü tespit etti. Ve Kasımpaşa Galatasaray yarı alanının ortalarından ve sol kanattan bir serbest vuruş kullanacak. Ev sahibi takım taç çizgisine yaklaşık 10 metre kadar uzaklıkta ve Galatasaray yarı alanının ortalarından bir bölgede bu serbest vuruşu kullanma hazırlığı içerisinde. Kafu gitti topu aldı. Ceza alanına kalabalık biçimde gitti Kasımpaşalı oyuncular. Galatasaray savunması da yerleşiyor. 26. dakikanın içerisindeyiz. Tek kişilik bir baraj var Galatasaray'da. Serbest vuruş kullanılma hazırlığı içerisinde. Düdük çaldı Adnan Deniz Kayatepe'den. Kafu falsolu top kaleye doğru çok rahat biçimde aldı. Kaleci Günay topu kontrol ettikten sonra arkadaşlarının dağılımına baktı. Şimdi oyun kurdu ve topla hareketlenen sağ kanatta topu alan futbolcu İlkay oldu. Evet, mücadelede 0-0'lık beraberlik, söz Yücel'de.
1: Teşekkür ediyorum Onur Şahin ve Trabzon'a gidiyoruz. Papara Park'tayız. Trabzonspor Gençler Birliği maçı ve söz Levent Özçelik'te.
3: 26 dakika geride kalıyor. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Son bağlantımız sırasında hatırlayacaksınız. Kaleci Velho'dan dönen topu ona açı filelere göndermiş. O esnada yardımcı bayrağını kaldırmış. Ve arkasından da inceleme sonrasında ceza alanı dışından yapılan son vuruş esnasında savunmanın arkasında olduğu belirlenmişti Onaçu'nun. Dolayısıyla pozisyon gol olarak değer kazanmadı. Sizlerle birlikte olamadığımız dakikalar içinde kayda değer bir pozisyon yok. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Bouchard şu an itibariyle yarı alanın ortasından orta çizgi yakınlarına doğru topu gönderdi. O noktada topu alan futbolcu Salih'ti. Bıraktı orta yuvarlak yakınlarına doğru olay yuvarlan yarı alana bakan dilimi içinde durum 0-0. Tekrar Yüce'deyiz.
1: Galatasaray maçındayız.
2: Kasımpaşa 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Değerli dinleyenler, yarı alanından çok hızlı biçimde çıktı Kasımpaşa ve seri paslar sonrasında Galatasaray savunmasının arkasına sarkmayı başardı. Benesjak ve sol çapraz pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Günay'la vuruşunu yaptı ve top firelerle buluştu. rakibinin de bir müdahalesi vardı. Benes Şak'a rağmen topu firelere gönderdi ve Kasımpaşa 1-0.
1: Dinleyiciler, şimdi de Antalya'ya gidiyoruz. Antalya'dayız. Söz Fırat Irmak'ta.
4: 28. dakika oynanıyor mücadelede. Golsüz eşitlik devam ediyor değerli dinleyenler. Biraz önceki bağlantımızda VAR pozisyonu ile ilgili detayları aktarmıştık. Şimdi Kocaeli Spor tehlikeli geliyor. Agen'in şutunda Hüseyin'den kayarak müdahale. Ardından bir müdahale ile birlikte topu taca gönderdi Hüseyin Türkmen. Sol kanattan rakip alanı ortalarından taç atışı hazırlığındaydı Kocaeli Sporlu oyuncular ama Halil Umut Meler Hüseyin'e yapılan hareketin faul olduğunu işaret etti ve Antalya Spor serbest vuruşu kullanacak. 9. dakikada Bale'nin sol kanattan getirdiği top ve son çizgiye kadar inişi ardından kale sahasının birkaç adım gerisinden kale sahası ön çizgisinin birkaç adım gerisinden Van de Streek topun gelişine vurmuş. Top direğe çarpıp oyun alanına geri dönmüştü. 29. dakikadayız. Kocaeli Spor Ahmet Oğuz'la oyun kurmak istiyor. Keita'ya verdi pasını. Keita'dan Dijkstil. Dijkstil kalecisi Serhat'a döndü. Serhat hemen solundaki Smolcic'e. Smolcic topu bir müddet sürdükten sonra verdi pasını Sisoho. Sisoho hemen yanındaki Shaw. Shaw'dan tekrar Smolcic. Smolcic stoperdeki partneri Dijkstil. Dijkstil orta yuvarlağın gerisindeki Keita ile paslaştı. Şimdi tekrar Smolcic topla buluştu. Kocaeli Spor kendi yarı alanında pas yapıyor. Antalya Sporlu oyuncuların herhangi bir baskısı yok konuk takım oyuncularına. Serhat ceza alanı içerisinde Serhat. Kaleci Serhat gönderdi topu ileriye. Orada hareketlenen Rivas. Rivas'tan önce Pal'dan müdahale. Taç atışını kullanacak rakip alanı ortalarından sağ kanattan Kocaeli Spor. Orta alanda Keita. Geriye döndü Smolcic. Orta yuvarlan kendi yarı alanına bakan diliminde Smolcic topu kontrol ettikten sonra sol kanattaki Çurlinov'a gönderdi. Çurlinov Shaw'la paslaştıktan sonra yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Safuri'nin yaptığı hareketi faul olarak değerlendiriyor. Rakip alan orta yuvarlan solu. Orada Shaw serbest vuruşu kullanma hazırlığında yerden oynadı Çurlinov. Çurlinov hemen önündeki arkadaşına gönderdi Sisoho. Ondan Haydara. Şimdi Kocaeli Sporlu oyuncular ceza alanına doğru ilerlemek isterlerken Antalya Sporlu oyuncular topu kazandılar ve kalecilerine döndüler. Abdullah da topu rakip alana gönderdi. Smolcic, Van de Streek mücadelesini Smolcic kazandı. Kafayla topu kalecisi Serhat'a gönderdi. Van de Streek orada yaptığı baskı sonucunda topu kazanamayınca biraz sinirlendi. Şu ana kadar 141 isabetli pası var Kocaeli'nin. Kocaeli Spor'un 86 isabetli pası var. Antalya Spor'un Dijkstil gönderdi sağ çizgiye Ahmet. Ahmet'ten Dijkstil'e yine. Dijkstil kalecisi Serhat'a döndü. Geri dörtlüsü pas yapıyor Kocaeli Spor'un. Smolcic bekledi Smolcic Van de Streek'in üzerine gelmesini. Bir çalım rakibine. Şimdi topu kaybetti Abdülkadir. Topu kazandığı anda Halil Umut Meler'den düdük. Faul yaptığını işaret ediyor Antalya Sporlu oyuncuların ve serbest vuruşu kullanacak Kocaeli Spor. Van de Streek Smolcic'i itti ve faul kararı geldi Halil Umut Meler'den. Kendi yarı alanından serbest vuruşu kullanma hazırlığında Kocaeli Spor. Orta yuvarlakta topla buluşan Shaw ileriye gönderdi. Savunma arkasını hareketlendi Rigoberto Rivas. Orada kalesini erkenden terk edip tehlikenin büyümesini engelledi Abdullah. Sol kanada gönderdi. Orada pala yapılan hareket faul. 32. dakikadayız. Golsüz eşitlik devam ediyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumunda. Abdullah Yiğiter. Antalya Spor Abdullah'ın rakip alana gönderdiği topla birlikte top kaybı yaşadı. Şimdi sol bek pozisyonundaki Haydar'a Serhat'a gönderdi. Serhat'a baskı var. Dijkstil savunmada hata geldi. Kocaeli Spor çıkarken hata yapıyor. Safuri ceza yayında bıraktı Soner'e. Soner sol kanada gönderdi. Orada Bale, ceza alanında Bale. Bir çalım rakibine son çizgi çevirdi ceza alanına. Bu vuruş dışarı gidiyor. Kale sahasında yine Van de Streek. 9. dakikada olduğu gibi aynı ikili. Başrolde Van de Streek bu kez topu kaleye gönderemedi.

0: Korner beklentisi vardı. Antalya sporlu oyuncuların Bale aldı topu. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanmak için ilerlerken Halil Umut Meler out olduğunu işaret etti ve Kocaeli Spor kale vuruşunu kullanacak. Karşılaşmada golsüz eşitlik devam ediyor. Antalya Spor'un kazanmaktan başka çaresi yok ve şimdilik sözü Yücel'e bırakalım.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi tekrar İstanbul'a gidelim. Kasımpaşa Galatasaray maçındayız. Söz Onur Şahin.
2: Yücel, teşekkürler. Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü Galatasaray önünde. 27. dakikada Benetçak topu alara gönderdi. Diabate'nin pasında savunma arkasına sarktı. Sol çaprazda kaleci Günay'la karşı karşıya kaldı. Singo onu durdurmaya çalıştı ve seken top firelerle buluştu. Benetçak 1-0 öne geçirdi Kasımpaşa'yı. Bu kritik maçta Kasımpaşa'nın kader mücadelesinde, mücadelede 33 dakikalık bölüm geride kaldı. Şimdi Kasımpaşa takımı kendi sahasından uzun bir topla çıktı. Bu arada Benetçak bir faul yapıyor rakibine. Serbest vuruş sarı kırmızılı ekibin. Galatasaray'da bu serbest vuruş hemen kullanıldı. Kaan topu aldı. Kendi sahasının ortalarında sağ tarafa bıraktı. Sasha Boye yerden çıkardı. İlkay tekrar Boye. Taç çizgisi kenarında topla hareketlenen Sané iki oyuncunun arasına topla girdi ama topla çıkamadı. Top Kasımpaşalı oyuncularda. Cafu savunma derinliğine topu aktardı. Orada Opoku, bir kez daha Cafu. Cafu yerden pası gönderdi. Orta yuvarlağın içine. Sağ tarafta bir boşluk var. Sağ kanatta İrfan Can, Galatasaray sahasının ortaları. İki rakibinin üzerine gitti. Bekledi. Sol ayak bir orta uzak kare direğine doğru. Ama top direkt olarak oyun alanının dışına çıkıyor ve out. Kaleci Günay topu aldı. Kale vuruşuyla oyunu başlatmak üzere 35. dakikanın saniyeleri işliyor. Kasımpaşa Galatasaray önünde 1-0 galip durumda. Noalan kendi sahasının ortalarında topu geriye doğru bıraktı. Topu kontrol eden futbolcu Singo taç çizgisi kenarına pasını aktardı. Sasha Boye bir kez daha Singo topu aldı. Daha önce de ifade etmiştim, topla daha çok oynayan, hücum girişimlerinde bulunan taraf Galatasaray oldu. Golü atan Kasımpaşa hızlı bir çıkışta iyi bir fırsat yakaladılar. Onu değerlendirdiler. Şimdi Galatasaray'ın geliştirdiği atak ceza sahasının sağ çaprazında yükselen Leroy Sané topla buluşamadı. Diagonal bir pas gelmişti arkadaşı Noah Lang'dan ve top oyun alanı dışına çıktıktan sonra kaleci Ali Emre oyunu başlatmak üzere. Bu dakikalarda tempo düşmüş durumda. Tabii şu anda Kasımpaşa'nın istediği skor var sahada. Kasımpaşa'nın Galatasaray önünde 1-0'lık üstünlüğü, beraberliğin yeterli olduğu maçta Kasımpaşa 1-0 galip. O kadar farklı senaryolar ve hesaplar var ki bugün bütün spiker arkadaşlarımız bu hesaplardan, senaryolardan doğal olarak son 90 dakikalar içerisinde sizlere sık sık bahsediyoruz. Ve sağ kanatta hareketlenen İrfan Can topu yerden çıkardı. Hareketlenen Benetçak ortaya doğru döndü Kerem'e. Kerem kendi sahasına topu aktardı Opoku. Orta yuvarlağın yaralına bakan diriminden sol tarafa Kerem'e. Kerem'den sağ çapraza uzun mesafeli pas İrfan Can'dan önce Eren kafayı vurdu. Sonra Noah Lang topu aldı. Kaan Ayhan bıraktı. Bir boşluk buldu. Orta çizgiye sokuldu. Şimdi Niyaga. Genç oyuncu Niyaga tekrar geriye Kaan'a. Kaan'dan gelen topu alan Eren. Paralel pasla buluşan futbolcu tekrar Galatasaray'da Kaan Ayhan. Sağ ayakta topu havadan gönderdi karşı tribünler önüne. Orada Sasha Boye. Taç çizgisinin biraz içerisinde yerden pas Sané'ye. Sané rakip alanın ortalarında pas yapıyor arkadaşlarıyla. 1-0 önde Kasımpaşa. Söz Yüce Er'de.
1: Onur Şahin, teşekkür ediyorum. Şimdi Trabzon'a gidelim. Trabzonspor Gençler Birliği maçındayız. Söz Levent Özçelik'te.
3: Teşekkür ediyorum. 37. dakika. Trabzon'da Trabzonspor 0, Natura Gençler Birliği 0 durumu devam ediyor. Gençler Birliği şu dakika itibariyle ikinci bölgede hazırlık paslarına devam ediyor ve sağ kanada doğru gönderilen top kontrol edilemeyince savunmanın sol kanadından şimdi bir taç atışı kullanacak Trabzonspor. Sevgili dinleyenler, bir genel toparlama yapmak gerekirse hem İKAS Eyüpspor hem de Kasımpaşa rakipleri karşısında karşılaşmaları 1-0 önde götürüyorlar. Dolayısıyla 32 olan puanlarını 35 yaptılar ve Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzon maçında 0-0'lık eşitlik devam ediyor ve şimdi Dakika 38, 0-0'lık eşitlik var. Tekrar Yüce'deyiz.
1: Sevgili dinleyiciler, Fenerbahçe İKS Eyüpspor maçındayız.
4: İKS Eyüpspor 36. dakikada farkı 2'ye çıkarıyor. Fenerbahçe'nin atakları vardı. Kerem'le, Kante'yle değerlendiremediği pozisyonları vardı Fenerbahçe'nin. Sonrasında hızlı çıktı, uzun topla çıktı İKS Eyüpspor. Gelişi güzel bir vuruş. Topu aldı Metehan. Ceza sahasına yöneldi. Tam ceza sahasına girerken Mert Müldür'den sıyrıldı. Devamında sol ayağıyla yerden kaleci Mert'in sağına doğru bir vuruş yaptı. Ve farkı 2'ye çıkardı Metehan Altunbaş. Metehan Altunbaş'ın golüyle İKS Eyüpspor'un Kadıköy'de Çobani Stadyumu'nda 2-0'lık üstünlüğü var. Uzun top sonrası hareketlendi, kontrolü sağladı Metehan, sağ kanattan ilerledi. Mert Müldür'den sıyrıldı, gol vuruşunu yaptı ve bir anda farkı 2'ye çıkardı. 36. dakikada 17 Legowski, 36 Metehan, santra yapıldı. İKS Eyüpspor deplasmanda 2-0 önde, söz Yücel'de.
1: Teşekkür ediyorum Özkan Öztürk ve Trabzon'a gidiyoruz. Trabzonspor Gençler Birliği maçı ve söz Levent Özçelik'te.
3: Teşekkürler Yüce. 39. dakika Metehan bir serbest vuruş kullandı ve o serbest vuruşla sol kanatta Tonkya topu kontrol ediyor. Cezalı'nın ön tarafına doğru Dele Başuru cezalı'nın ön tarafında önünü açtı, vuruşunu yaptı. Çok kötü bir vuruş ve top oyun alanının dışında. Evet, az önce bir toparlama yapıyorduk. Son durum nedir diye İKS Eyüpspor bu son değerlendirme esnasında ikinci golü attı ve 2-0 önde, şu anda denklemin dışına çıkmış gibi görünüyor İKS Eyüpspor 2-0'lık üstünlükle. Onun dışında Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü var. Kasımpaşa da denklemin dışına çıkmış görünüyor. Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşmasında 0-0'lık eşitlik. Antalya'da 0-0'lık eşitlik. Dolayısıyla hesap konma Antalya Spor tam anlamıyla hesapların içinde bu şartlar altında dediğim anda Onaçu cezalarında Onaçu vurdu. Velho'dan döndü ve Velho topu kontrol ediyor ama öncesinde kalkan bir bayrak var ve pozisyon offside olarak değerlendiriliyor. Onaçu'nun çok net pozisyonda offside'de kaldığı ikinci pozisyon sevgili dinleyenler. Evet, karşılaşmalar bu şekilde tamamlanacak olursa Antalya Spor ligden düşecek üçüncü takım olacak değerli radyo dinleyicileri. Öte yandan Antalya Spor karşılaşmayı kazandığı takdirde 32 puan yapar. Gençler Birliği maçı berabere bittiği takdirde iki takım 32 puanla ligi tamamlayacaklar ve ikili averajla bildiğiniz gibi Antalya Spor önde, çünkü Antalya Spor Gençler Birliği'ni ilk maçta 1-0 ve ikinci maçta da evinde 2-1 mağlup ettiği için ikili averajla Antalya Spor'un avantajı var ama şu an itibariyle iki takımın da birer puanla devam ettiğini düşünecek olursak ki skorlar onu gösteriyor. Gençler Birliği 31 olan puanını 32, Antalya Spor'da 29 olan puanını 29'dan 30'a çıkartacak ve ligden düşecek olan 3. takım Antalya Spor olacak. Sağ kanattan gelişme eğilimi gösteren bir Trabzonspor atağı vardı. Pina hareketlenmişti. Topun taç çizgisini geçmesini engelleyemedi ve Gençler Birliği takımı orta gönder yakınlarından bir taç atışı kullanma hazırlığı içinde. 41 dakika geride kalıyor. 0-0'lık eşitlik devam ediyor ve sol kanattan bu taç atışı kullanılma hazırlığı içinde kullanıldı. Kullanıldıktan sonra Hanusek topu kontrol etti. Döndü geriye doğru Zuzek. Zuzek topu yarı alanın sol kanadından, rakip yarı alanın sol kanadına doğru gönderdi. Pina'nın kafa vuruşundan seken topu kontrol eden futbolcu Traore'ye, ondan Metehan aldı. Ceza alanının sol köşesi yakınları. Metehan bastı topun üzerine, geriye doğru döndü. Tekrar Tonkya. Tonkya

0: Hareketlendi Hanusek, araya giren futbolcu Pina ve sol kanattan bir taç atışı kullanacak Gençler Birliği. Ceza alanını sol kanattan gören, sol köşe gönderip diplerine 5-6 metre kadar uzaklıktan bu taç atışını savunmanın sol kanadında görev yapan Hanusek kullanma hazırlığı içinde. Papara Park'ta 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Kullanıldı ve arkasından topla birlikte Dele Başiro hareketlendi. Taç çizgisine paralel geriye doğru gönderdiği topu Zuzek kontrol etti. İçeriye orta hazırlı direkt kaleye doğru gönderdi. Sol kare direğine 2-3 metre kadar uzaklıktan top oyun alanının dışına out olarak çıkıyor. 43. dakikadan saniyeler alıyoruz. Trabzonspor 0, Natura Dünyası Gençler Birliği 0 durumu devam ediyor Trabzon'da.
1: Levent Özçelik, teşekkür ediyorum. Antalya Spor Kocaeli Spor maçına gidiyoruz. Söz Fırat Irmak'ta.
2: Bu mücadelede de 43. dakikadayız ve ceza yayının 1-2 adım gerisinden kaleyi tam karşıdan gören noktadan serbest vuruş kullanacak Antalya Spor. Soner, Abdülkadir ve Safuri topun başındaki isimler. Soner geçtiğimiz hafta frikikten benzer bir noktadan Galatasaray'a gol atmıştı. Bakalım burada da frikiyi o mu kullanacak? Abdülkadir biraz daha uzak. Safuri çekildi topun başından ve Soner frikiyi kullanma hazırlığında. Soner geldi. Soner vurdu, barajdan sekti top. Gelişine bir vuruş dışarı gitti. Kenneth Paul top barajdan sekti. Yere inmeden sol ayağıyla kaleyi düşündü ve top dışarı gitti kale direğinin hemen yanından. Soner geçtiğimiz hafta hem frikikten hem de kafayla güzel bir gol atmıştı Galatasaray'a ama bu goller kazanmak için yeterli olmamış. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmişti 4-2 kazanarak. Top Kocaeli sporlu oyuncularda, kale vuruşunu kullanacaklar. Serhat bir sakatlık yaşıyor. Kale direğine çarptı. Kurtarış yapmak için hamle yaptığında ve ayakta Serhat kale vuruşunu kullanabilecek durumda. Serhat şimdi topu rakip alana gönderdi. 44. dakikadayız. Golsüz eşitlik devam ediyor. Hesap.com Antalya Spor Kocaeli Spor arasındaki mücadelede Samuel Bale, onun Haydara'ya yaptığı hareket faul. Serbest vuruşu kullanacak Kocaeli Spor. Samuel Bale sol çizgiden ilerlemek istedi. Topu almak isterken rakibin arkadan bir teması var. Bu teması da Halil Umut Meler faul olarak nitelendirdi. İlk yarıda son dakika içerisindeyiz. Birazdan kayıp zaman işaret edilecek.
1: Trabzon'dayız.
0: Gençler Birliği Traore'nin attığı golle 1-0'lık üstünlüğü sağlıyor sevgili dinleyenler. Son 2 dakika içinde Gençler Birliği'nin bu 3. pozisyonu, 3. pozisyonda Traore kafa vuruşunda topu filelere gönderiyor. Bundan 1,5 dakika önce sağ kanattan yapılan ortada, 2. direde kafa vuruşu yapan futbolcu Metehan'dı. Top direğe çarptı, dışarıya gitti. Ardından bir başka atak sol kanattan gelişti. O atak esnasında kale sahasının içinde 3 Trabzonsporlu futbolcu arasında zamanlamada biraz gecikti Traore, vuruşu yapamadı ve top kare çizgisine paralel olarak dışarıya doğru gitti. Ama bu kez 1,5 dakikalık bu pozisyonlar silsile içinde son pozisyon sol kanattan ortayı yapan futbolcu Metehan, kare alanının içinde yükselen futbolcu Traore kafa vuruşunu yapıyor ve topu filelere gönderiyor ve ilk yarının son saniyelerinde Gençler Birliği Trabzon deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü sağlıyor. Yayının başında söylemiştim. Bir kez daha hatırlatıyorum. Gençler Birliği rakibini mağlup ettiği takdirde diğer maçların skorlarına bakmaksızın ligde kalacak. Dakika 45 artı 1. Trabzonspor 0. Natura Dünyası Gençler Birliği 1.
1: Teşekkür ediyorum ve şimdi Kasımpaşa Galatasaray maçına gidiyoruz. Söz Onur Şahin'de.
3: Mücadelede Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. En az 2 duraklama dakikası işaret edildi ve ilave sürede şu anda 45 artı 2'deyiz. Galatasaray bir atak geliştirmek istedi. Icardi'ye aktarılamayan pas Kasımpaşa savunmasının kontrolünde. Bekano'nun uzun mesafeli vuruşu orta yuvarlağın içerisinde Arda kafayı vurdu. Ardından top yine Kasımpaşa'da kaldı. Sağ iç koridorda Galatasaray sahasında süratle kat etti Cafu. Sağ açık yerine bıraktı İrfancan. Sağ köşesine sokuldu ceza alanının İrfancan Kahveci. Ön çizgiye paralel pas. Tekrar Kerem'den topu aldı.

0: aldı, soluna çekti. Yerden pas çıkardı. Rakip sahanın ortalarından Kasımpaşalı oyuncular kendi yarı alanlarına doğru döndüler. Sonrasında orta yuvarlak içinde Kamil Ahmet sol iç koridora pasını gönderdi. Kasımpaşa ilk yarının son anlarında biraz daha zamanı oynuyor. Bu ayağı paslarla artık ilk yarıda son saniyeler diyebilirim. Kasımpaşa hatası kanatta devam edecek. İrfan Can pas verdi. Pas arasını yaptı Arda. Köşe gönderi dibinde tam çizgi üzerinde topu tuttu dediğim anda Adnan Deniz Kayatepe ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk yarının sonucu Kasımpaşa 1, Galatasaray 0. Gol 27. dakikada Benet Sıcak'tan geldi. Yücer.
1: Onu Şahin teşekkür ediyorum ve şimdi Trabzon'a gidiyoruz. Trabzonspor Gençler Birliği maçındayız.
2: Trabzon'da ilk yarı.
3: Van der Streek.
4: Bir dakikada Traore'nin golüyle.
1: Teşekkür ediyorum. Trabzonspor 0, Gençler Birliği 1. İlk 45 dakikanın sonucu. Şimdi Fenerbahçe İKS Eyüpspor maçına gidiyoruz.
5: 45 artı 2'deyiz. En az 2 dakika işaret edilmişti ve 45 artı 2 oynanıyor. İKS Eyüpspor'un Kadıköy'de Çobani Stadyumu'nda Fenerbahçe deplasmanında 2-0'lık üstünlüğü var. 1 puanın yettiği maçta deplasmanda 2-0 önde İKS Eyüpspor. Çok büyük bir avantaj elbette bu. Son anları attık. İlk yarıda Çağlar Erken yarı sahasından çıktı. İKS Eyüpspor yarı sahasına topu taşıdı. Sol kanada döndü orada Archie Brown. Onun pası Musaba'ya. Bir vücut çalımı Musaba'dan. Musaba bir çalım daha denedi, olmadı. Topu kaybetti. Şimdi Radu, Bedirhan yerden pas. Taşkın. Bir kez daha Radu. Seri paslaşmalar. Hızlı çıkmak istiyor İKS Eyüpspor. Sol kanatta Metehan hareketlendi. Metehan Altunbaş. İkinci golün sahibi. Taç çizgisi kenarında topu aldı. Fenerbahçe yarı sahasının ortalarında. Gözler maçın hakeminde. Son anlar artık ilk yarıda. İyi bir pas gelmiyor orada Legowski'ye. Ve ilk yarı bitiyor. 17. dakikada Legowski ile öne geçti Eyüpspor. 36 Metehan Altunbaş. Konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü var. İkinci yarıda yine sizlerle birlikte olacağız.
1: Teşekkür ediyorum Özkan Öztürk ve Antalya'ya gidiyoruz. Söz Fırat Irmak'ta.
3: Corandon'a Lens Park Antalya Stadyumu'nda 4. hakem Merdem Mertoğlu 5 dakika gösterdi kayıp zamanı. Şimdi Antalya Spor yükleniyor ve o kayıp zaman içerisinde 4. dakikadayız. Sağ kanattan Antalya Spor köşe vuruşunu kullanacak. Ve ilk yarıda çok büyük bir ihtimalle son pozisyonu olacak bu Corandon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda ev sahibi takımın. Safuri köşe vuruşu hazırlığı içerisinde, ceza alanı kalabalık. Van der Streek özellikle ön direğe bir koşu gösteriyor. Şimdi Safuri yaptı ortayı, uzak noktaya doğru kafa vuruşu geldi. Top dışarı gidiyor. Ceza alanı içerisinde Hüseyin topa kafayı vurduktan sonra yerde kaldı. Kale vuruşunu işaret etti Halil Umut Meler. İlk yarıda son saniyeler içerisindeyiz. Şu andaki alınan sonuçlara göre Antalya Spor ligden düşen takım olacak. Bu mücadeleyi kazanması gerekiyor ve ilk yarıda son düdük geldi Halil Umut Meler'den. İlk yarıda golsüz eşitlik var. Hesap.com Antalya Spor Kocaeli Spor arasındaki mücadelede.
1: Fırat Irmak teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Fenerbahçe 0, İKS Eyüpspor 2. Trabzonspor 0, Gençler Birliği 1. Kasımpaşa 1, Galatasaray 0 ve Antalya Spor 0, Kocaeli Spor 0. İlk 45 dakikanın skorları sevgili dinleyiciler. Karşılaşmaların ikinci devresine tekrar birlikte olacağız.
6: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
7: Reklam.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
2: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
8: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
9: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın. Kazanmaya hemen başlayın.
13: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
14: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
13: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
14: Abicim.
13: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
14: Abicim.
13: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
15: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Kazancım net, Sigortam Net.
18: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
19: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink Sat.
20: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
21: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
20: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
21: Aygaz diyorum.
22: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
23: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankara.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor.

0: Teklas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Mankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
2: Ya.
1: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.

0: kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
1: aşkına. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
8: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
3: Anadolu Bank, vaktimiz sizin. Arabanı arabam.com'a değerinde trim sat.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Reklamlar.
10: TRT Radyo 1.
9: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Futbol saatine hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Saatimiz 21.05'i gösteriyor ve sizlerle birlikteliğimiz yine devam ediyor. Teknik yönetmen arkadaşlarım Adem Karaman ve Berkay Bigeç ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize bir kez daha sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugün Trendyol Süper Lig'de 34. ve son haftadayız ve son 4 karşılaşma bildiğiniz gibi İki kulüp, iki takım ligden düştü. Bunlar Kayserispor ve Fatih Karagümrük'tü. Üçüncü takım belli olacak ve dört karşılaşmada şu an

0: anda ilk 45 dakikalar bitti. İkinci 45 dakikalar başlayacak. Fenerbahçe kendi sahasında İKAS Eyüpspor'u ağırlıyor ve ilk 45 dakikada İKAS Eyüpspor, Legowski ve Metehan Altunbaş'ın golleriyle 2-0 önde sevgili dinleyiciler. Trabzonspor 0, Gençlerbirliği 1. 45. dakikada Traore'nin attığı golle Gençlerbirliği önde. Ve Kasımpaşa 1, Galatasaray 0, Benediçak attı golü ve ilk 45 dakika Kasımpaşa 1, Galatasaray 0 ve golsüz tek karşılaşma var. Antalyaspor, Kocaelispor 0-0 eşitlikle devam ediyor ve şu andaki puanlar gerçekleştiği anda, şu andaki skorlar gerçekleştiği anda Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ün ardından Antalyaspor ligden düşüyor sevgili dinleyiciler puan durumuna göre. Ve biz şimdi öncelikle Kasımpaşa Galatasaray maçına gidelim. Söz Onur Şahin'de.
1: Yücel çok teşekkürler. Mücadelenin ikinci yarısı başlamak üzere ve ikinci yarı başlarken Galatasaray'da kaleci Günay oyundan alındı ve genç kaleci Batuhan ikinci yarıda görev yapacak. İlk yarı itibariyle tek gol vardı. Diabate'nin pasında Benetçak takımını Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla bitti. Kasımpaşa'nın ligde kaderini belli edecek mücadele sezonun son hafta maçında Kasımpaşa 1-0'lık üstünlük sağladı. Tekrar tekrar vurguluyoruz. Bu maçtan alacağı bir puan ligde kalması için yeterli Kasımpaşa adına. Ve ikinci yarıya Kasımpaşa'nın vuruşuyla başlanacak. Galatasaray şampiyon unvanıyla sahaya çıktı. Sarı Kırmızılılar geçen hafta ligde şampiyonluğunu ilan etmişti. 77 puanda Galatasaray, 32 puanda Kasımpaşa. İstanbul'da ikinci yarıda İlk vuruşu yapmak üzere Kasımpaşa takımı ve eş zamanlı olarak yine ikinci yarıları başlatacak hakemler son kontrollerini yapıyor. Adnan Deniz, Kayatepe böylesine kritik maçlarda aynı anda ilk ve ikinci yarılar birlikte başlatılıyor. Bu nedenle de Adnan Deniz, Kayatepe bir bekleyiş içerisinde. Şu an itibariyle Eyüp ve mücadelenin ikinci yarısı şu anda başladı. İkinci yarıya Kasımpaşa'nın vuruşuyla başlandı. Uzun mesafeli vuruş sağ kanada doğru. Savunmasının derinliğinde Singo topu karşıladı. Mauro Icardi hareketli. Icardi ikili mücadelede Bekao'dan sıyrılamadı. Bir yüksek top Kasımpaşa savunmasından orta alanda. Top yine Kasımpaşalı oyunculara geçti ve hareketlenen Opoku orta çizgi yakınlarına bıraktı. Kerem Demirbay. Ondan gelen top Kamil Ahmet'te. Kamil Ahmet topu savunma derinliğine bıraktı. Hareketlenen Opoku ve ardından kaleci Ali Emre. Kasımpaşa'da Cenk Tosun ve Yaniotis cezalı olan isimler, tekrar hatırlatayım. Teknik direktör Emre Belezoğlu da cezası dolayısıyla tribünde. Takımı İlker Püren yönetiyor. Galatasaray'da Osimhen cezalı, Aspiria ve Sara sakat olan oyuncular. Orta alanda topu aldı Niaga. Orta yuvarlan rakip yanına bakan yüzünde sağ tarafa paralel bir pas gönderdi. Sağ kanatta Singo, sağ iç koridordan sol kanada doğru oyunun yönünü çevirmek istedi ama kötü bir pas attı. Özür diledi arkadaşlarından. Oyun alanının dışına çıkan top sonrasında Adamaros yarı alanında ve sağ kanatta karşı tribünlerin önünde tacı kullanmak üzere. Yanına sokulan arkadaşlarını aradı. Aros pasını gönderdi. Benetçak o topu havalandırdı orta çizgi üzeri. Eren kafayı vurdu. İki takımda karşılıklı top kayıpları var. Galatasaray takımı sol kanatta ata hazırlanıyor. Bu arada bir sakatlık yaşandı. İlk yarının genelinde topla daha çok oynayan, hücum teşebbüslerinde bulunan ve nispeten daha fazla fırsat yakalayan bir Galatasaray vardı. Kasımpaşa savunmaya öncelik verdi ve hızlı çıkışlarla etkili olmaya çalıştı. İyi çıktıkları bir pozisyonda golü buldular. 27. dakikada şu an sakatlık dolayısıyla oyun durdu Yücer. Kasımpaşa 1 Galatasaray 0, söz sizde.
0: Teşekkür ediyorum Onur Şahin. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Ve sevgili dinleyiciler, şimdi diğer İstanbul takımı Fenerbahçe İKAS Eyüpspor maçındayız. Söz Özkan Öztürk'te.
2: Yaklaşık 3 dakika önce ikinci yarı başladı.

0: başladı. Sevgili futbol severler ve 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor konuk İKAS. Eyüpspor'un ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Zeki Murat Göl'e, Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ile Yiğit Efe Demir savunmadan iki isim oyundan alındı. Genç Kamil Efe Üregen ve Jayden Osterwold'e oyuna giren isimler oldular. 18 yaşında Kamil Efe Trendyol Süper Lig'deki ilk maçına çıktı. Bu mücadele ile birlikte Kamil Efe Üregen daha önce kupada iki maçta forma giymişti Türkiye Kupası'nda. Yine Brand deplasmanında da Avrupa Ligi'nde kısa bir süre görev yapmıştı. Süper Lig'deki ilk maçına çıkıyor bu karşılaşmayla birlikte. Yerde kaldı Baran Ali İKAS Eyüpspor takımında kendi yarı sahasının son metrelerinde. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Sol kanada Metehan'a gönderilen top Fenerbahçe yarı sahasının ortaları. Metehan iki oyuncu arasından çıktı. Pası Baran Ali'ye. Baran Ali yerden sol bekine Umut Meraş'a. Umut Meraş aradan bıraktı pasını. Şimdi Umut Bozok. Onun pası Metehan. Ceza sahasına Umut Bozok düşüncesi. Savunma araya girdi. N'Golo Kante rakibiyle mücadelesi söktü, aldı topu, gördü Kerem'i. Kerem Aktürkoğlu. Kerem yerden pas denedi. Baran Ali ayak koydu. Umut Bozok onun pası geçmedi. Mert Müldür sağ kanatta. Kerem Aktürkoğlu kendi yarı sahasının son metreleri, yerden pası Fred'e. Fred yerde oyun duruyor. Serbest vuruş hemen kullandı Fred. İsmail. İsmail yüksek orta yuvarlakta topu aldı. 1-2 metre ilerledi. Pas verebilecek bir arkadaşını aradı. İsmail kendi yarı sahasının son metrelerine Osterwolde'ye döndü. Jayden Osterwolde şu an savunmanın merkezinde. Osterwolde ile birlikte Kamil Efe görev yapıyor. Fenerbahçe'de bu hatırlatmayı da yapalım. Topu alan Eyüpspor yarı sahasının ilk metrelerinde. Fred, ondan sağ kanada pas. Oğuz. Oğuz bekledi. Oğuz Aydın. Onun pası. Fred ceza sahasının orta. Archibald yükseldi. Çok rahat. Kaleci Jankat. Dakika 50. Kadıköy'de Fenerbahçe 0. İKAS Eyüpspor 2. Sevgili futbol severler, şimdi kaleci Jankat mükemmel bir top gönderdi. Sağ kanattan gelmek istiyor İKAS Eyüpspor. Karşılaşma hakemi oyunu durduruyor ve topu Fenerbahçe'ye veriyor. Dediğim anda sözü de merkeze Yücel'e bırakalım.
1: Özkan Öztürk, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, başarılar diliyorum ikinci devre için ve Trabzon'a gidiyoruz. Trabzonspor Gençler Birliği maçı ve söz Levent Özçelik'te.
2: Değerli dinleyenler, 51. dakikadan saniyeler alıyoruz ve Gençler Birliği'nin deplasmanda 45. dakikada Traore'nin kafa vuruşundan kazandığı golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Trabzonspor şu an itibariyle rakip yarı alanda. Sağ iç boşluğa doğru gönderilen top sekti ve ardından topu Traore kontrol etti. Sırtı rakip yarı alana, yüzü kendi kalesine dönük bir pozisyonda pasını verdikten sonra Gençler Birliği topu Dele Başiru ile kontrol etti. Ceza alanının sol köşesine doğru gönderilen topu alan futbolcu Hanusek ardından topu orta çizgi yakınlarına doğru gönderdi. Araya giren futbolcu Pina oldu. Pasını verdi. Rakip yarı alanın ön tarafında, ceza alanının ön tarafında Onaçu'nun pası tekrar sağ kanata doğru gönderilen topla birlikte Pina taç çizgisi yakınlarında sokuldu. Ceza alanının içine doğru girecekti. Hanusek'ten bir müdahale, top dışarıda. Sağ köşe göndereye yaklaşık bir 5-6 metre kadar uzaklıktan Trabzonspor taç atışı kullanacak. Şu an itibariyle gerek Kasımpaşa'nın gerek Eyüpspor'un denklemin dışında kaldığını söyleyebiliriz ve tamamıyla iki takım üzerine yoğunlaşmış durumda. Tüm dikkatler bir tarafta. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 önde. Eğer bu skoru ya da bir başka şekildeki skorla galibiyeti 90 dakikanın sonuna taşıyacak olursa Gençler Birliği ligde kalmayı başaracak ve diğer karşılaşmada Hesap.com Antalyaspor Kocaeli spor karşılaşmaları ve sağ kanada doğru gönderilen top, araya giren futbolcu Tonkya yarı alanının sol kanadında topla birlikte taç çizgisine paralel koştu. Rakip yarı alana doğru indi. Rakip yarı alana indi. Hala top Tonkya'da ve Tonkya'nın ayaklarından topun oyun alanının dışına çıktığını işaret ediyor Atilla Karaoğlan. Yarı alanın sağ kanadından Trabzonspor takımı taç atışını kullandıktan sonra Ozan topla birlikte hareket halinde. Onun pasıyla birlikte Salih ve orta gönder yakınlarında Vakayeme tekrar geriye doğru dönüyor. Boran Başkan. Boran

0: verdi, aldı. Yarı alanında ikinci bölgede. Onun pasıyla birlikte, topla birlikte Bouchard hareketlendi ve sağ kanada doğru gönderilen topla birlikte rakip yarı alana indi. Trabzonspor takımı taç çizgisinin tam üzerinde topu kontrol eden futbolcu Pina. Tekrar geriye doğru dönüyor. Pina'nın pasıyla birlikte ikinci bölgedeki hazırlık pasları devam ediyor. Orta yuvarlağın içinde Salih Malkoçoğlu yuvarlaktan çıkan bir pas sağa doğru gönderdi ve tam taç çizgisinin üzerinde Pina hareketlendi. Rakibine çarpan top oyun alanının dışında sağ kanattan taç atışını kullandı. Rakip ceza alanı sağ köşesine yakın bir noktadan Trabzonspor tekrar ikinci bölgeye doğru döndüler. Bir üçgen oluşturdular ve Bouchard'ın pasında Salih Malkoçoğlu sağ iç boşluktan içeriye doğru sokulma çabasına Umut tekrar geriye doğru dönüyor. Orta yuvarlak yakınlarında Trabzonspor'un atağı devam ediyor. Sol kanada doğru Boran'ın pasıyla birlikte Vakayeme'den tekrar Boran'a doğru taç çizgisinin olduğu noktada çizgide topu kontrol edemiyor. Boran Başkan top oyun alanının dışına çıkıyor. 54. dakikadan saniyeler alıyoruz. Trabzonspor karşısında Gençler Birliği'nin 1-0'lık üstünü devam ediyor. İlk yarının son 2 dakikası içinde Gençler Birliği 3 net pozisyon yakaladı. Birincisinde Metehan'ın kafa vuruşunda top direğe çarptı, dışarıya gitti. Onun dışında sol kanattan yapılan ortada kale alanının hemen içinde Traore'nin önünden geçen topa zamanlamadan dolayı son dokunuşu yapamamıştı Traore. Bir sonrasında neredeyse o 2 dakikalık süreç dolmak üzereyken 45. dakikanın son saniyelerinde sol kanattan Metehan'ın yaptığı ortada kafa vuruşuyla Traore takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Ve şimdi ikinci yarıda 8,5 dakika geride kalıyor. Sağ kanada doğru yapılan ortada Pina'nın pozisyonunu yardımcısı Suat Güz'ün kalkan bayrağıyla offside olarak belirliyor Atilla Karaoğlan ve Gençler Birliği takımında kaleci Velho yavaş adımlarla ceza alanının dışına çıktı. Endirekt serbest vuruşu kullanma hazırlığı içinde. Papara Park'ta dakika 55, Trabzonspor 0, Natura Dünyası Gençler Birliği 1.
1: Levent Özçelik teşekkür ediyorum ve şimdi Antalya Spor Kocaeli Spor maçına gidiyoruz. Söz Fırat Irmak'ta.
2: Teşekkürler Yücer. 55. dakikadayız ve golsüz eşitlik devam ediyor. Corendon'a Airlines Park Antalya Stadı'nda. Antalya Spor şu anki sonuçlara göre 30 puanla son sırada yer alıyor. Kayseri Spor ve Karagümrük de ikili averajda geride olduğundan dolayı bu mücadele bu şekilde tamamlanırsa ligi son sırada tamamlayacak Antalya Spor. Antalya Spor kendi yarı alanından

0: Ahmet Oğuz'u oyundan aldı. Onun yerine Tayfur Bingöl oyuna dahil oldu. Rivas sağ kanatta ileride forma giyiyordu. Onu sağ beke çekti. Tayfur Rivas'ın önünde sağ kanatta forma giyiyor. Şimdi sol kanattan yüklenmek istiyor. Bale ile Antalyaspor. Orada rakibinden önce davrandı. Rivas topla rakibi arasına vücudunu koydu ve ardından Bale rakibine faul yaptı. Kocaelispor serbest vuruşu kullanacak. Kendi yarı alanından sağ kanattan. Karşılaşmada golsüz eşitlik devam ediyor. Antalyaspor'un kazanmaktan başka çaresi yok. Bunu sık sık hatırlatıyorum. Şimdi Storm kazandı topu Antalyaspor. Bale ceza alanına sol köşeden sokuldu. Bale iki kişi var karşısında. Rivas onu yakın savunuyor. Ceza sahası dışına çıktı. Bir yardım daha geldi Tayfur'dan. Top orta alana açıldı. Safuri aldı şimdi. Safuri sağ kanattan Bünyamin bindirdi. Ceza alanına girdi Bünyamin. Sol ayağıyla vurdu. Top dışarı gitti. Bünyamin Balcı sağ kanattan sık sık çıkışlar gerçekleştiriyor. İlk yarının son anlarında ceza yayının sağından bir şut çıkarmış ve top direkten dışarı gitmişti. İlk yarıda iki kez direğe takıldığını söyleyelim. Antalyaspor'un Serhat kale vuruşunu kullanacak. Karşılaşmada 56. dakikadayız. Golsüz eşitlik devam ediyor. Serhat takım arkadaşlarının dağılımına baktı. Rakip alana gönderme hazırlığında. Şimdi kullandı kale vuruşunu. Orta yuvarlığa doğru gelen top. Kafayla karşılayan Safuri. Şovdan önce vurdu kafayı. Kocaelisporlu oyuncular da aynı şekilde cevap verdi. Top şimdi yere indi. Orta yuvarlığın gerisinde top Kocaelispor'da. Sol kanada gönderilen top karşıladı Antalyaspor savunması. Top yine sürekli havada ve şimdi yere indiği anda Bale topla buluştu. Bale Van de Streek'i hareketlendirmek istedi. Topuna müdahale geldi ve kaleci Serhat topa sahip oluyor. Değerli dinleyenler, Kocaelispor atak eğiliminde kendi yarı alanında pas yapıyor. Antalyasporlu oyuncuların bu kez ciddi baskısı var. İlk yarıda rakibin gelmesini bekliyordu Antalyasporlu oyuncular. İkinci yarıda rakip alanda baskı yapmaya başladılar. Abdülkadir Ömür faul yaptı. Haydara'ya serbest vuruşu kullanacak. Sol bek pozisyonundan Haydara ama ayakkabısında bir problem var. Onu düzeltti, bıraktı Smolcic'e. Smolcic serbest vuruşu kullanacak konuk takımda. Kullandı Smolcic. Tekrar ona atılan pas. Uzun oynadı Smolcic. Top kaleci Abdullah'a kadar gitti. Abdullah eliyle hareketlendirdi oyunu. Canetti bekledi. Şimdi ayağının içiyle orta yuvarlağın sağına gönderdi. Orada yerde kalan Antalyasporlu oyuncular var. Oyun devam ediyor. Sağ kanada gönderilen top. Tayfur bu kez yerde kaldı. Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. Antalyaspor sol kanattan yükleniyor. Paldan pas. Bale ilerliyor. Samuel Bale. Bir çalım denemesi yerde kaldı. Serbest vuruş. Dakikalar 59'u gösteriyor Antalya'da ve Antalyaspor Kocaelispor arasındaki mücadelede golsüz eşitlik devam ediyor. Yücer.
1: Fırat Irmak, teşekkür ediyorum ve tekrar Kasımpaşa Galatasaray maçına gidelim. Söz Onur Şahin'de.
2: Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Şu anda 60. dakikanın içerisindeyiz ve orta alanda Kerem topu aldı. Boş bir pozisyon, 3-3 geliyor Kasımpaşa. Savunma arkasına çok iyi pas. Benesçak karşı karşıya vurdu ve direğin yanından top dışarı gidiyor. Son anda Batuhan müdahale etti topa. Genç kaleci ve mutlak bir golü kurtardı. Orta alanda topu aldıktan sonra biraz sürdü Kerem Demirbay. Galatasaray savunma 3-3 yakaladı Kasımpaşalı oyuncular. Kerem pas tercihini de çok iyi yaptı. Benesçak ceza sahasına girdi. Karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Batuhan son anda topa müdahale etmeyi başardı. Ve top direğin hemen yanından dışarı doğru gitti. Bu şekilde mutlak bir gol şansını, ikinci gol şansını kullanamadı sarı kırmızılı takım karşısında Kasımpaşa. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak. İrfancan topun başında. İrfancan yaptı ortayı. Uzak kare direğine doğru geliyor top. Az önce oyuna girdi Ahmet Kutucu. Uzun mesafeli vuruş topu uzaklaştırdı. Sol kanada açılan top ve sol kanatta şimdi topu alan Diabate. Kasımpaşa yeniden

0: atsak deniyor. Kerem geriye bıraktı bir kez daha Diabate. Kendi yarı alanına doğru döndü Kamil Ahmet. Kamil Ahmet savunma derinliğine bıraktı Opoku. Orta yuvarlak yakınlarında hareketlenen Cafu sağ kanada doğru topu gönderiyor. Orada Arus. Arus topu yerden bıraktı. Şimdi orta çizgi üzerinde topla hareketlenen Baldursun orta yuvarlağın içine pası attı. Şimdi savunma arkasına Diabate göğüs kontrol. Karşı karşıya aşırtma vuruş kaleye. Bu gol kaçıyor. Mutlak bir gol şansı da Diabate savunma arkası koşuyu gösterdi. Gittiği yerde topu aldı. Kale sahası yan çizgisiyle ön çizgisinin birleştiği yere yakın. Vuruşunu yaptı ama top direğin üzerinden dışarı doğru gitti. Ve bu da Kasımpaşa'nın değerlendiremediği önemli bir gol pozisyonu oldu. İkinci yarıda bu bölümlerde bir hayli etkili Kasımpaşa Galatasaray önünde üst üste fırsatlar yakaladılar. Şimdi Galatasaray kendi yarı alanında atak hazırlığında. Sol kanada aktardı pası Arda. Taç çizgisi yakınları karşı tribünler önünde. Noah Lang topla buluştu. Daha önce Eren'e yapılan bir faulü tespit etti maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe. Paslaşarak kullandılar serbest vuruşu. Orta yuvarlağın içerisinde İlkay sağ kanada pası gönderdi. Numaralı tribünler tarafı Sasha Boy'u topu havalandırdı. Ceza alanı yan çizgisine paralel koştu Sané. Ama top hızı oyun alanının dışına gidiyor ve out. Evet, ikinci yarıda dakikalar ilerliyor. Kasımpaşa'nın istediği bir skorla devam ediyor mücadele. Kasımpaşa Galatasaray 0. 62. dakikayı da geride bırakıyoruz. Ben sözü yeniden Yücel'e bırakayım.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi de Fenerbahçe İKS Eyüpspor maçındayız. Söz Özkan Öztürk'te.
2: Teşekkürler. İKS Eyüpspor'un 2-0'lık üstünlüğü sürüyor. Oyuncu değişiklikleri var şu an Fenerbahçe'de. Mert Müldür ve Archie Brown çıktı. Levent ile Semedo oyundalar. Sevgili dinleyiciler, Fenerbahçe'nin zaman zaman baskılı olduğu anlar oldu ikinci yarıda ama çok önemli bir şans bulamadı sarı lacivertli takım ve İKS Eyüpspor'da 2-0'ın avantajıyla daha çok kendi yarı sahasında kontrollü bir şekilde bekliyor. Risk almak istemiyorlar. Osterwolde'den kendi yarı sahasının son metrelerine sol kanada Levent'e pas. Levent, Osterwolde, İKS Eyüpspor'da da Metehan kısa süre önce çıkmış. Lenny Pintor onun yerine oyuna girmişti maçta. 64. dakikadayız. Şimdi İsmail yerden Semedo'nun koşu yoluna hızlı bir pas yetişemiyor. Semedo top dışarıda, out, kale vuruşunu kullanacak Jankat. 17. dakikada Legowski ile öne geçmişti İKS Eyüpspor. 36 Metehan farkı 2'ye çıkarmıştı. Benzer goller izlemiştik aslında. Geçişle bulunan goller ve sağ kanadı kullanmıştı İKS Eyüpspor. Şimdi İKS Eyüpspor atakta topu aldı. Legowski yerde kaldı. Legowski yardımcı hakemin hemen önünde yerde. Legowski serbest vuruş. Fenerbahçe sahasının ilk metreleri. Atak yönüne göre sağ kanattan İKS Eyüpspor takımı serbest vuruş kazanıyor. Bir duran top şansı elde ediyor. Şimdi Legowski yavaş yavaş ayağa kalkmaya çalışıyor. Doğrulmaya çalışıyor. Çok kalabalık gelmedi İKS Eyüpspor takımı. Topun başında Kalegari. Legowski ayağa kalktı. Tek kişilik baraj. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu barajda. Kalegari topun başında. Atak yönü sağ kanat. Serbest vuruş kullanılacak. Dakika 65. Kalegari savunmadan Bedirhan da geldi. Kalegari yaptı ortasını. Yükseldi, kafayı vurdu orada Kamil Efe. Şimdi sol kanada açılan top. Pintor, Lenny Pintor. Baran Ali en geriye Jankat'a. Kendi yarı sahasının ortalarında Jankat. Jankat uzun oynadı. Bir kaleciden diğerine Mert Günok rahatlıkla kontrolü sağlıyor. Sol kanada dönüyor orada Levent.

0: Levent Mercan kendi yarı sahasının ortalarında. Şimdi pası Jaden Osterwolde'ye. Osterwolde 1-2 metre ilerledikten sonra İsmail'i topla buluşturdu. İsmail yüksek döndü Kamil Efe'ye. Kamil Efe'den Jaden Osterwolde. Osterwolde Eyüpspor yarı sahasına girdikten sonra Kante'yi buluyor. N'Golo Kante, ondan Kerem Aktürkoğlu. Kerem sol kanada pasını gönderdi Levent'e. Levent sıyrıldı, ceza sahasına sokuldu. Levent Mercan şimdi önü kapandı, ceza sahası dışına çıktı bir kez daha. Levent, ondan Kante. Eyüpspor yarı sahasının ortaları. Kante'den pas Osterwolde, yerden oynadı. Kale Gabi savunmada araya girdi ama pası hatalı. Ceza sahası içi Levent. Levent onun ortası. Topu gönderdiği noktada hiçbir arkadaşı yok. Lenny Pintor kontrolü sağlıyor ama Semedo oraya girdi. Semedo ortasını yaptı. Savunmada müdahale. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. İyi pas gelmedi. Karşılaşma hakemi oyun sürsün diyor. Umut yerde kalmıştı. Sol kanada açılan top. Oğuz onun ortası, uzak noktada Fred var. Savunmada müdahale. Şimdi seken topu Semedo aldı. Sağ kanat Semedo, ondan Fred. Gol arıyor Fenerbahçe. Fred bir bacak arası denedi, olmadı. Şimdi Semedo geldi, topu kazandı. Semedo iki oyuncu arasından çıkmak istiyor. Semedo topu halen onda. Semedo kontrolü kaybetmedi. Semedo taraftarından alkışı aldı. Pası Kante'ye. Eyüpspor yarı sahasının tam ortası Kante. Ondan Kamil Efe. Kamil Efe Semedo ile paslaştı bir kez daha. Kamil Efe, en geride Mert Günok. Mert onun pası. Kante sol kanada. Sol kanatta Oğuz. Oğuz topla buluştu. Oğuz pası Levent'e. Levent Mercan ceza sahasına baktı. Levent yerden gönderdi. İsmail devamında Fred, gol! İsmail iyi bir şut çıkartamıyor. Devamında Fred düzgün bir vuruş yapıyor. 68. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indiriyor. Fred sert bir şut, düzgün bir vuruş, golünü atıyor Fred. Geçen hafta Konya deplasmanında da 2 gol atmıştı Fred. Bu maçı da boş geçmiyor. Santra yapıldı. Fenerbahçe 1, İKAS Eyüpspor 2. Söz merkezde Yücel'de.
1: Özkan Öztürk, teşekkür ediyorum ve şimdi Trabzon'a gidiyoruz. Trabzonspor Gençler Birliği maçı ve söz Levent Özçelik'te.
2: Teşekkürler Yücel. 69. dakikadan saniyeler alıyoruz. Gençler Birliği'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 45. dakikada Traore'nin kafa vuruşundan gelen golle Trabzon'da iki değişiklik oldu. Zaten teknik direktör Fatih Tekke maç öncesinde ikinci yarıda genç isimlere yer vereceğini söylemişti. Nitekim Oğuzhan Ertem Augusto'nun yerine oyuna girdi. İlk kez A takımında forma alıyor Oğuzhan Ertem. Diğer yanda da Vakayeme, 18 yaşındaki Vakayeme'nin o 18 yaşındaki Onur Alçakıroğlu Vakayeme'nin yerine, 37 yaşındaki Vakayeme'nin yerine oyuna girdi. O da son Beşiktaş maçında 1 dakika süre almıştı Onur Alçakıroğlu. Ve öte yandan Gençler Birliği'nde de Diabate Cihan Çanağan yerine oyuna dahil oldu. Evet, artık kader dakikaları sevgili dinleyenler, son 20 dakikaya yaklaşıyoruz. Artık genel görüntü olarak hep sürekli olarak her bağlantıda tekrarladığım gibi denklemin içinde iki takım görünüyor. Hesap Komantalyaspor ve Gençler Birliği. Gençler Birliği bu karşılaşmayı kazandığı takdirde diğer maçlardaki skorlara bakmaksızın ligde kalmayı garantileyecek. Sol kanattan Metehan topla birlikte hareket halindeydi. Tam taç çizgisinin olduğu noktada Onur Alçakıroğlu'nun yaptığı hareket sonrasında yerde kalıyor. 3 Trabzonsporlu futbolcu o noktaya geldi. Onlardan birisi Pinay'dı, bir diğeri Salih Malkoçoğlu ve bir üçüncüsü de Onur Alp Çakıroğlu'ydu. Onur Alp'ın yaptığı hareket sonrasında karar fauldü. Serbest vuruşu kullandı Gençler Birliği takımı. Kalecisine kadar döndü Velho. Gençler Birliği'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Rakip yarı alanına doğru indirilen top, Tonkya'nın yükseldiği top. O noktada kafa vuruşu savunmadan geliyor Boran Başkan'dan ve sağ kanattan bir taç atışı kullanacak konuk takım. takım orta göndere 7-8 metre kadar uzaklıktan Gençler Birliği takımı taç atışını kullanma hazırlığı içinde. Savunmanın sağ kanadında görev yapan Pereira rakip ceza alanının sağ köşesine doğru indirdi. Dönen top

0: Topu tekrar Pereira kontrol etti. Sağa doğru bıraktı. O noktada topla birlikte Traore hareketlendi. Tekrar topu alan futbolcu Pereira. Tekrar Traore ve arkasından Tonkya. Bir üçgen sağ iç boşlukta. O üçgeni bozan isim Pereira. Sol kanata doğru gönderdi. Araya giren futbolcu Pina oluyor, top dışarıda. Karşı tribünlerin önünden Gençler Birliği takıma bir taç atışı kullanacak sol kanattan. O atış kullanılma hazırlığı içinde ve kullanıldı. Hanusek topu yarı alanın son metrelerinde kontrol ettikten sonra döndü Zuzek'e. Zuzek'ten kalecisi Velho'ya doğru gönderilen top. 45. dakikada sol kanattan Metehan'ın yaptığı ortada. Kale alanı içinde yükselen futbolcu Traore kafa vuruşunu yapmış ve topu filelere göndermişti. Bu ligdeki ikinci golüydü. Traore'nin daha önce de hatırlayacaksınız Kasımpaşa maçında. Kasımpaşa 2-0 öndeyken aradaki farkın 1'e inmesini sağlayan golü kaydetmişti Traore. Trabzonspor takımı yarı alanı sol kanadında topu kontrol ediyor. Boran'dan orta yuvarlak yakınlarına doğru. Topu alan Ulay, ondan tekrar Boran. Tekrar yarı alanı sol kanadında Boran Başkan. Orta çizgiye paralel gönderilen topla birlikte sağ kanattan rakip yarı alana doğru indi Trabzonspor takımı. Uşari topla birlikte hareket halinde, ondan Onur Alp'e tekrar taç çizgisinin olduğu noktaya doğru gönderilen topu savunma Metehan'la kontrol ediyor ve ceza alanının ön tarafında Zuzek'in pası. Yarı alanın ortasından sağ kanada doğru döndü Gençler Birliği takımı. Pereira uzun mesafeli gönderilen top ceza alanının ön tarafına doğru. Traore hareketlendi ama top ondan çok daha hızlıydı. Kaleci Onur Alp topu kontrol ettikten sonra tekrar orta yuvarlak yakınlarında Buşari. Orta yuvarlağın yarı alana bakan diliminden Olaye. Ondan çizgiyi geçen pas. Sol kanatta Boran hareketlendi. Trabzonspor yükleniyor. İkinci bölgede hazırlık pasları devam ediyor. Ulay'dan tekrar sağ kanata doğru gönderilen top rakip yarı alanda Trabzonspor takımı. Topla birlikte hareket halinde Salih. Sağ kanata doğru gönderilen topa Pina hareketleniyor ama top Pina'dan daha hızlı. Kale çizgisini geçiyor. Dakikalar 73'ü gösteriyor. Trabzonspor 0, Natura Dünyası Gençler Birliği 1 durumu devam ediyor.
1: Teşekkür ediyorum Levent Özçelik ve Antalya'ya gidiyoruz. Söz Fırat Irmak'ta.
2: Teşekkürler Yücer. Abdullah Yiğiter kalesini terk etti ve yerde kalan Şov'a bir şeyler söyledi. Şov yerde kaldıktan sonra Antalya Sporlu oyuncuların tepkileri oldu. Buna Bünyamin de dahil. Bünyamin ve Abdullah sarı kart görüyorlar. Böylesine kritik bir maçta Antalya Sporlu oyuncular Şov'un pozisyonu abarttığını, kendisini biraz yere attığını düşündükleri için fazlasıyla Şov'a tepki gösterdiler. Sizinle olamadığımız dakikalarda Çurlinov yerine Serdar Dursun oyuna dahil oldu. Agey de sakatlık yaşadı ve Esat Yusuf Narin ilk kez Kocaelispor'da Trendyol Süper Lig'de forma şansı buldu. 19 yaşındaki oyuncu oyuna dahil olarak Kocaelispor Şov ve bir oyuncu daha yerdeydi. Sedye sahaya geldi ama Şov ayağa kalktı. Seker adımlarla birlikte kenara gidiyor. Ona atılan cisimler var. Halil Umut Meler Şov'a sarı kartını çıkardı. Kocaeli sporlu oyunculara hem Antalya sporlu futbolculardan hem de tribünlerden ciddi tepkiler var. Değerli dinleyenler, oyun bir türlü başlayamadı. Halil Umut Meler peş peşe sarı kartlarına başvurdu. 74. dakikadan çıktık. 75. dakikaya girdik. Antalya'da mücadelede sinirler oldukça gerildi. Antalya Spor şu anki sonuçlara göre kazandığı takdirde dahi ligde kalamıyor ve ligden düşen 3. takım oluyor değerli dinleyenler. Bu sebeple rakiplerinin de puan kaybetmesini bekleyecek Eyüp Spor. Fenerbahçe karşısında önde, Kasımpaşa Galatasaray karşısında önde, Gençler Birliği de Trabzonspor karşısında önde devam ediyorlar mücadeleye. Halil Umut Meler oyunu başlatma çabasında, Sami Uğurlu kenarda çıldırdı. Sürekli Halil Umut Meler'e ve Kocaeli sporlu oyunculara sinirle bir şeyler söylüyor. Şimdi Kocaeli Spor Rivas'ta kendi yarı alan ortalarından sağ kanattan taç atışını kullanacak. Rivas topu ileriye gönderdi. Serdar onu geçti top, ardından Canetti karşıladı. Orta alanda Kocaeli sporlu oyuncular kontrolü sağladı. Sol kanatta topu Antalya sporlu oyuncular aldıktan sonra

0: Yapılan hareket faul. Yohan Boli Safuri'nin yerine oyuna dahil olmuştu. Serdar Boli'ye faul yapıyor. Şimdi serbest vuruşu kullandı Antalyaspor. Galibiyete ihtiyacı var ev sahibi takımın ama ikinci yarıda herhangi bir pozisyonu yok ev sahibi takımın. Uzak noktaya yapılan orta, Rivas vurdu kafayı. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanacak Antalyaspor. Antalyaspor oyuncuları ceza alanına akın ediyor. Storm köşe vuruşu kullanma hazırlığında. 76. dakikadayız. Şimdi geldi orta öndüreye doğru. Kaleci çift yumrukta topu uzaklaştırmak istedi. Top ceza alanında. Boli yerde kaldı. Antalya Sporlu oyuncular penaltı bekliyorlar. Darkstil topu uzaklaştırdı. Taç atışını kullanmayın dedi. Halil Umut Meler ve Soner itirazlarda bulunurken Halil Umut Meler'e hemen Soner'e de sarı kartını çıkardı. Halil Umut Meler Hüseyin de yanında. VAR'la konuşuyorum. Yanıma gelmeyin diyor. Soner itirazlarına devam ediyor. Abdülkadir Ömür onu uzaklaştırdı. İkinci bir sarı kart ardından kırmızı kartla oyun dışında kalmasın diye. Ön direğe yapılan ortada önce Van de Streek yerde kalmıştı. Ardından ceza alanının uzak köşesinde Boli topu alıp dönmek isterken yerde kaldı. Oyun devam etti ve VAR'la olan diyaloğu da tamamlandı. Penaltı yok. Oyun kaldığı yerden devam ediyor. Değerli dinleyenler, 77. dakikadan çıkmak üzereyiz. Karşılaşmada golsüz eşitlik devam ediyor. Antalyaspor'a kazanmak da yetmeyecek şu anki sonuçlara göre. Hem kazanıp hem de rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek kırmızı beyazlı ekip. Serhat kullandı kale vuruşunu. 78. dakikaya girdik. Antalyasporlu oyuncular karşıladılar. Van de Streek tek topla Boli'yi bulmak istedi, başaramadı. Serhat topu uzaklaştırdı. Abdülkadir Ömür ayak koydu. Karşısında Haydara var. Haydara'nın kontrolünde top oyun alanını terk ediyor. Haydara karşı tribünler önünden kendi yarı alanı ortasından taç atışını kullanma hazırlığında. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Haydara şimdi taç atışını kullandı. Topu kurtardı Nonge rakibinden. 78. dakika sol kanattan ilerliyor Nonge. İçe doğru kat etti. Şut şansı verdi pasını. Tayfur Bingöl sol ayağında sağ ayağını aldı. Bir çalım Nonge'ye bıraktı. Nonge şut açısı aradı. Nonge vurdu. Bünyamin'den sekti top. Tekrar yüklenecek Kocaelispor Haydara. Sol kanatta buluştu topla. Bünyamin yine karşısında. Bıraktı şimdi Smolcic. Smolcic sert gönderdi ceza alanına. Savunmanın müdahalesiyle ceza sahası dışına sekti top. Boli aldı şimdi topu. Antalyaspor çok adamla yüklenmek istiyor. Bıraktı Van de Streek'in önüne. Önemli fırsat. Van de Streek verdi pasını. Ceza alanında Bale. Bale vurdu top ağlara gitti. Antalyaspor öne geçiyor 79. dakikada. Samuel Bale ceza alanına girmeden çok sert vurdu. Kaleci Serhat'ı mağlup etti. Ve kritik mücadelede Antalyaspor Kocaelispor karşısında 1-0 öne geçiyor. Antalyaspor'un son zamanlarda puan alabildiği karşılaşmalarda yıldızlaşan isim Samuel Bale burada da sahneye çıkıyor. Takımını 1-0 öne geçiriyor ama
1: Fenerbahçe Eyüpspor maçındayız.
2: Fenerbahçe geri dönüyor. 2-0'dan geri dönüyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu 2-2. Beraberliği buluyor. Kerem'in golüyle Fenerbahçe sol kanada gönderilen top. Hızlı çıktı sarı lacivertler. Ceza sahası içinde topla buluştu Kerem Aktürkoğlu. Önce sağ ayağıyla kontrol, sonrasında sol ayağıyla köşeye düzgün bir vuruş yapıyor ve takımının beraberlik golünü atıyor. Kerem Aktürkoğlu. 68'de Brent farkı 1'e indirmişti. 79 Kerem Aktürkoğlu 2-2. Santra yapıldı. 2-2'lik eşitlik. İlk yarı 2-0 önde tamamlamıştı. İKAS Eyüpspor takımı büyük bir avantajı vardı. İKAS Eyüpspor'un bir puanın yettiği maçta 2-0'ı bulmuşlardı ama üstünlüğünü koruyamadı İKAS Eyüpspor. Fenerbahçe geri dönmeyi bildi. Oğuz Aydın'ın asisti, Kerem Aktürkoğlu'nun golü soldan. Ceza

0: sahasına yerden gönderdi Oğuz. Kerem sağ ayağıyla kontrolü sağladı. Sol ayağıyla da düzgün bir vuruş yaptı ve skoru 2-2'ye getirdi. Bir puan da Eyüp Spor'u ligde tutacak ama Fenerbahçe'nin baskısı devam ediyor. Dakika 81. Fred şimdi kontrolü sağladı. Orta yuvarlığa döndü. Jayden Osterwolde'ye. Osterwolde. Onu pası İsmail. Bir kez daha Osterwolde. Topu aldı şimdi. Kamil Efe. Kamil Efe. Fred. Pas yapıyor, boşluk arıyor Fenerbahçe. Aradan Semedo'ya. Semedo ceza sahasına. Şimdi yerden çevirdi. Kerem, gol! Kadıköy'de bir anda işler değişti. Kerem Aktürkoğlu kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atıyor. Fenerbahçe 2-0'dan geri dönüyor. Kadıköy'de taraftarını coşturuyor. Fenerbahçe 3, İKS Eyüpspor 2. İnanılmaz bir son bölüm, son 10 dakika. Gerçekten de çok acayip performanslar. Sahada Kadıköy'de
1: 9 numara
0: Semedo çevirdi. Kerem Aktürkoğlu bitirdi. Gelişine mükemmel vurdu. Golünü attı Kerem. Az önce soldan Oğuz çevirmişti. Kerem sol ayağıyla bitirmişti. Bu kez sağdan Semedo çevirdi ceza sahasına. Kerem bu kez sağ ayağıyla golünü attı. Bir anda 3-2 buldu Fenerbahçe. Şu anki sonuçlara göre Eyüpspor ligden düşen 3. takım oluyor. Şu anki sonuçlara göre tabii bu. Maçlar devam ediyor. Dakika 83. Bir anda tüm hesaplar değişti, karıştı. Antalyaspor'un golü, ardından Fenerbahçe'nin 2 golü. İşte Süper Lig. Son anlar nefes kesiyor. Son bölümler heyecan fırtınası şeklinde geçiyor. Söz şimdi merkezde Yücer'de.
2: Sevgili dinleyiciler, Antalyaspor Kocaelispor maçına gidiyoruz. Söz Fırat Irmak'ta.
3: Fenerbahçe'den gelen goller Antalyaspor'u fazlasıyla mutlu etti. 32 puanda iki takımda ve Antalyaspor Eyüpspor'u hem 1-0 hem de 3-0'lık sonuçlarla mağlup ettiği için ikili averajda önde. Antalyaspor bu

0: sonuçlarla birlikte ligde kalacak. Bir anda her şey değişti. Trendyol Süper Lig'de taç atışını kullanacak. Sağ kanattan Kocaeli Spor, Rivas ceza alanına uzun gönderdi. Antalya Spor kafayla karşıladı. Tekrar doldurulan top kalesini terk etti Abdullah ve topa sahip oldu. Ve artık zamanı oynamaya başladı yavaş yavaş Antalya Sporlu oyuncular. Çok önemli dakikalara giriyoruz. Kocaeli Spor karşısında biraz önce Bali'nin kaydettiği gol çok fazla anlam kazanmaya başladı. Peş peşe gelen Fenerbahçe golleriyle birlikte 2-0 öndeydi Eyüp Spor, 3-2 oldu skor. Bu skorlarla birlikte Eyüp Spor lige veda edecek. Orta alanda Kocaeli Spor topu kazandı. Serdar bıraktı. Topu alan Nonge. Hemen yanında Şov var. Onu oynamak istedi ama Nonge'ye yapılan hareket faul. Serbest vuruşu kullanacak Kocaeli Spor 85. dakikada. Konuk takım kalesinde golü gördükten sonra rakip kaleye gitmeye başladı. Sağ kanatta Rivas top istiyor. Ona Sisoho verdi pası. Rivas tekrar ortaya döndü. Şov. Şov bir müddet bekledikten sonra orta yuvarlağın solundaki Smolcic'e. Smolcic şimdi verdi pasını. Kocaeli Spor yüklenmeye devam ediyor. Sağ kanatta Rivas top istedi. Serdar Dursun'a doğru gönderilen top. Kritik bir müdahale Antalya Spor savunmasından. Storm uzaklaştırdı topu. Boli'yi geçti. Arkasından Bali'nin koşusu var. Samuel Bale zorladı pozisyonu. Smolcic riske girmedi ve kalecisi Serhat'a döndü. Antalya Spor kendi yarı alanında bekliyor Kocaeli Spor'u. Kocaeli Spor %57'ye %43 topla oynama oranlarında rakibine göre üstün. Ama ikinci yarıda pozisyon bulmakta zorlanıyor İki takım da. 86. dakikadayız. Şimdi top Sisoho'da. Sisoho şık bir çalım rakibine. Yerde kaldı. Van de Streek faal yapıyor. Serbest vuruşu kullanacak Kocaeli Spor. Sağ iç koridordan, rakip alandan, orta çizginin birkaç adım ilerisinden. Kocaeli Sporlu oyuncular ceza alanına gitmediler. Kısa bir serbest vuruş organizasyonu olacak. Kısa kullanacaklar. Yerde kalan da bir isim var. Antalya Spor'da 86. dakikadayız. Oyuncu değişikliği hazırlığı da söz konusu. Sami Uğurlu bir oyuncu daha değiştirecek. Bahadır kenarda hazırlanıyor. Bahadır Öztürk oyuna dahil olacak. Bir savunma oyuncusu alacak. Sami Uğurlu, değerli dinleyenler, Abdülkadir Ömür oyundan çıkıyor. Onun yerine de Bahadır oyuna dahil olacak. 87. dakikadayız. Antalya'da büyük bir heyecan var. 1-0 öndeler ve maçlar bu şekilde tamamlanırsa Antalya Spor ligde kalacak. Şimdilik sözü Yüce Er'e bırakalım.
1: İstanbul'a gidiyoruz. Fenerbahçe Eyüp Spor maçındayız.
2: İnanılmaz bir maç. İKAS Eyüp Spor 3-3'ü buluyor. Gerçekten de neler oluyor, neler. Eyüp Spor kulübesi sahada. Herkes şu an sahada. Çok büyük coşku var İKAS Eyüp Spor cephesinde. 2-0 öne geçmişti İKAS Eyüp Spor. Fenerbahçe 3-2 buldu. Ardından 3-3. Gerçekten de inanılmaz bir mücadele Kadıköy'de. Ceza sahası dışından çekilen şut savunmadan da sekiyor. Ağlarla buluşuyor. Kaleci Mert'i yanıltıyor. Bu seken top Talha, onun şutu. Savunmanın müdahalesi ve sonrasında top ağlarla buluşuyor.
1: Trabzon'dayız.
3: Gençler Birliği önümüzdeki sezon ben yine Süper Lig'de olacağım diyor sevgili dinleyenler. Tonkya ile geliyor Gençler Birliği'nin ikinci golü. Sol kanattan gelişti atak. Ceza alanının sol yan çizgisine doğru giriş. Kale alanının ön tarafında penaltı noktası yakınlarında Tonkya'ya gönderilen top. Plase sert bir vuruşla topu filelere gönderiyor. Ve Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında maçın bitimine çok az bir süre kala 2-0'lık üstünlüğü yakalıyor.

0: Teşekkür ediyorum Levent Özçelik ve tekrar Fenerbahçe Eyüpspor maçındayız.
1: Talha Ülva'nın golü, Rotaryo'nun pası, şutunu çekti savunmadan seken topağlarla buluştu. 3-3'lük eşitlik, dakika 89. Şimdi Semedo, İKS Eyüpspor yarı sahasının ortaları, sağ çizgiye döndü Anthony Musaba'ya. Musaba baktı arkadaşlarına, yerden pası Fred'e. Fred kontrolü sağladı. Fred dördüncü golü arıyor Fenerbahçe. Jadon Osterwolde. Osterwolde 1-2 metre ilerledi. Sağ kanada Semedo'ya doğru topu havalandırdı. Semedo göğüs kontrol. Semedo aldı rakibinin karşısına. Semedo şimdi pası İsmail'e. İsmail sıyrılmak istedi. İsmail sıyrıldı da İsmail sonrasında topuna müdahale, korner. Köşe vuruşu kazanıyor. Fenerbahçe Pintor'un müdahalesi top dışarıda. Kerem gerçekten de son anlar nefes kesiyor. Son hafta, son dakikalar Trendyol Süper Lig'de. Ligden düşen 3. takım kim olacak? Kerem Aktürkoğlu topun başında. Kerem köşe vuruşunu kullandı. Savunma topu karşılıyor. Hareketlendi Fred. Topu aldı. Ceza sahasına baktı. Bir ortada Fred'den geldi. Uzak noktaya kaleci Jankat. Şu an Eyüpspor attığı golle yeniden kendisini düşme hattının üzerine çıkarmış bulunuyor. Antalyaspor şu an ligden düşen 3. takım. Bu sonuçlara göre anlık her şey değişebiliyor. En az 4 dakika daha oynanacak bu mücadele. Sol kanattan geliyor Fenerbahçe, uzaklardan bir vuruş dışarıya. Oğuz denedi, top dışarıda. Jankat kendisini yere bıraktı. Bir sakatlık yaşıyor. Şimdi Talha onun yanına geldi. Kerem de orada, Kerem Aktürkoğlu. Talha takım arkadaşına yardım ediyor. Çok büyük bir coşku yaşandı. İKAS Eyüpspor'da gol sonrası herkes sahaya girdi. Savunmadan seken topağlarla buluşmuştu. Talha formasını çıkardı, sarı kart gördü o gol sonrası. Sadece formayı da çıkarmadı, hatta tribüne çıktı gol sonrası. İnanılmaz bir coşku vardı. Şimdi Jankat kale vuruşunu kullanacak. 90 artı 2'deyiz. 90 artı 2, kaleci Jankat. İleri gönderdi topu Fenerbahçe yarı sahasına. Levent topa yakın, Levent. Şimdi taç Fenerbahçe'nin. Levent Mercan. Geldi Levent. Taç atışını kullandı. Top bir kez daha dışarı çıkıyor. Eyüpspor kulübesinden sakin işareti devamlı oyunculara. 90 artı 2'deyiz. Herkes ayakta. İKS Eyüpspor'da saha kenarında. Osterwolde topa yakın, kendi yarı sahasının ilk metreleri. Jadon Osterwolde topla buluştu. Osterwolde 1-2 metre ilerledikten sonra uzun oynamak istedi. Ama Rotaryo'ya çarpan top dışarı çıktı. Taç atışı kullanıldı hemen sol kanattan. Osterwolde top havalandırdı Musaba'ya doğru. Umut Meraş kafayı vurdu. İsmail Yüksek. Eyüpspor yarı sahasının ilk metreleri. İsmail. İsmail dengesini kaybetti. Topu kaybetmedi. Şimdi Semedo. Semedo. Fred. Semedo yapılan hareket faul. Serbest vuruş bu arada. Semedo. Orada Emrah Baba ile yaşadığı gerginlik. Osterwolde de geldi. Sinirler gerildi. Saha karıştı. İki oyuncu yerde. Emrah Baba yerde. Legowski'yi de görüyorum, o da yerde. Mert de kalesinden geldi. Sakinleştirmeye çalışıyor arkadaşlar. Osterwolde orada. Sinirler gerildi. Maçın hakemi Mehmet Türkmen oyuncuları izliyor. Uzaktan

0: anda saha karıştı. Semedo, Emrah...
1: Trabzon'dayız.
2: Trabzon'da fark 3'e çıktı. Metehan son çizgi yakınlarına kadar geldi. Rakibinden sıyrıldı. Sıfır açıdan topu filelere gönderdi. Trabzonspor 0, Natura Dünyası Gençler Birliği 3.
1: Teşekkür ediyorum Levent Özçelik. Tekrar Fenerbahçe Eyüp Spor maçındayız.
0: Oyuncuları çağırıyor Mehmet Türkmen. Elini cebine götürdü. Osterwolde'yi çağırdı. Jaden Osterwolde sarı kart. Emre Akbaba sarı kart. Semedo. Kulübeye de geldi şimdi. Kulübede de bir isme. İKAS Eyüpspor kulübesinde. Görebildiğim kadarıyla Metehan'a orada kart çıktı. Birçok isim sarı kart gördü. Notunu alıyor şimdi. Maçın hakemi Mehmet Türkmen. 90+5'teyiz. En az 4 dakika demişti. Mehmet Türkmen tabii az önceki itişmeler oyun durmuştu. Bir kez daha kenara geliyor maçın hakemi Mehmet Türkmen. Dördüncü hakemin uyarısı vardı. Kulübede bir isme kırmızı kart çıktı. İKAS Eyüpspor kulübesinde bir isme kırmızı kart çıktı. Kulüp personeli bir isme, üzerinde çünkü sivil kıyafet var. Kulüp personeli orada bir isim kırmızı kart gördü. İKAS Eyüpspor'da. Şimdi Kerem Aktürkoğlu topun başında. İKAS Eyüpspor yarı sahasının ilk metreleri. Serbest vuruş kullanılacak. 90+6'dayız. Kerem Aktürkoğlu geldi. Ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerine İsmail kafayı vurdu. Top dışarıda, out. Nefes aldı İKAS Eyüpspor. Çok büyük heyecan var. Maç böyle biterse ligde kalacak İKAS Eyüpspor. Bir puan yetiyordu onlara. Bir ara 2-0'ı buldular. 3-2 geriye düştüler. 3-3'ü yakaladılar. Yani her duygu yaşandı bugün Kadıköy'de. 90+7'deyiz. Jankat. Ağır hareketler. Jankat. Şimdi kale vuruşunu kullandı. Fenerbahçe yarı sahasına topu gönderdi. Topla buluştu Pintor. Pintor sıyrıldı. Pintor top halen onda. Pasını da verdi Emre'ye. Emre'den en sola Talha. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Offside. Bayrak havada offside. Son anlar mücadelede. Kante ile çıkıyor Fenerbahçe. N'Golo Kante. Sol kanada Levent'e. Levent Mercan sıyrıldı. Levent Mercan. Ona yapılan hareket faul. 90+7 bitti. 90+8'deyiz. Semedo. Semedo. Şimdi sağ kanada Musaba'ya. Anthony Musaba. Yerden pas denedi. O pas Semedo'ya geçmedi. Ve maçın hakemi son düdüğünü çalıyor. İKAS Eyüpspor Süper Lig'de kalıyor. İKAS Eyüpspor yoluna Süper Lig'de devam ediyor. Kadıköy'den 3-3'lük beraberlikle ayrılıyor. Süper Lig'de kalmayı garantiliyor. Son maçta, son hafta İKAS Eyüpspor. Farklı farklı duygular yaşandı. 2-0 öne geçtiler. 3-2 geriye düştüler. Bir ara düşme hattına girdiler. Ama 3. golle birlikte düşme hattından çıktılar. Ve çok büyük bir sevinç yaşanıyor şu an İKAS Eyüpspor'da. Büyük bir coşku saha içinde. Ligde kalıyor İKAS Eyüpspor. Süper Lig'de olacak yine önümüzdeki sezonda İKAS Eyüpspor. Ben Özkan Öztürk. Maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Teknik yönetmen arkadaşım Salih Yılmaz'la birlikte. Şimdi sözü merkeze Yücehir'e bırakalım.

0: Özkan Öztürk, teşekkür ediyoruz. Elinize emeğinize sağlık ve yine İstanbul'dayız. Kasımpaşa Galatasaray maçı ve söz Onur Şahin'de.
1: Yaklaşık bir dakika önce mücadele bitti. Kasımpaşa 1-0 kazandı Galatasaray mücadelesini ve saha içerisinde ve tribünlerde Kasımpaşalıların büyük sevinci var. Kasımpaşa Trendyol Süper Lig'de yoluna devam edecek. Tek gol mücadelede 27. dakikada geldi. Beneş Şak'ın kaydettiği golle Kasımpaşa Galatasaray'ı 1-0 mağlup ediyor. Trendyol Süper Lig'de mücadelesini sürdürecek Kasımpaşa. Teknik yönetmen arkadaşım Erol Doğu ile beraber mutlu akşamlar diliyorum. Söz sizde Yücel.
0: Teşekkür ediyorum Onur Şahin ve Trabzonspor Gençler Birliği maçındayız.
2: Değerli dinleyenler, Gençler Birliği de Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti.
0: Teşekkür ediyorum Levent Özçelik. Elinize emeğinize sağlık ve hesap.com Antalya Spor Kocaeli Spor maçındayız. Söz Fırat Irmak'ta.
3: Antalyaspor'a kazanmak yetmedi değerli dinleyenler. Mücadele 1-0'lık sonuçla tamamlandı ama bu sonuç yeterli olmadı. Ev sahibi takıma Eyüpspor'un Fenerbahçe karşısında aldığı beraberlik sonrasında ligi Antalyaspor ligden düşen son takım oldu. En son 2015-2016 sezonunda lige yükselmişler ve bu şekilde devam etmişlerdi. 30 sezon geçmişi var Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'un. Bir kez daha Trendyol 1. Lig'in yolunu tutuyor. Kırmızı beyazlı takım. Ben Fırat Irmak mikrofondaydım. Siz değerli dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum.
0: Fırat Irmak, elinize emeğinize sağlık. Sevgili dinleyiciler, Antalyaspor 1, Kocaelispor 0, Trabzonspor 0, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 1, Galatasaray 0, Fenerbahçe 3, Eyüpspor 3. Bugünkü son 4 karşılaşma ve bunun ardından ligden düşen 3 takım belli oldu, kesinleşti. Antalyaspor 32 puanla 16. sırada, 17. sırada Kayserispor 30 puanla, 18. sırada da Fatih Karagümrük vardı 30 puanla. Antalyaspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük ligden düştü. Önümüzdeki yıl 1. ligde mücadele edecek. Galatasaray 1. oldu, şampiyon oldu 77 puanda. Fenerbahçe 2. sırayı aldı 74 puanda. 3. Trabzonspor 69, 4. Beşiktaş 60 puanda. Başakşehir 5. oldu 57 puanla ve Konyaspor Trabzonspor maçında Trabzonspor kupayı kazandığı takdirde Başakşehir'de Avrupa kupalarında mücadele edecek sevgili dinleyiciler. Saatimiz 22.05'i gösteriyor. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Ancak tekrar birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek teknik yönetmen arkadaşlarım Adem Karaman ve Berkay Bigeç ve

0: TRT Haber Merkezi sundu. Futbol Saati.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Radyo tiyatrosu.

Yazan Can Kapyalı, yöneten Zihni Küçümen, efektör Yüksel Doğru. Oynayanlar: Canan Aliye Uzunatağan, Korkmaz Cemilcan Bıçakçı, Bekçi Uğurtan Atakan, Yüksel Erdoğan Ersever, Birinci Polis Metin Çoban, İkinci Polis Ersun Kazançay, Kuyumcu Bilge Zobu, Ses Pekcan Türkeş.

0: Atma geriye, hızlan biraz.
1: Şurada bir kapı var.
0: Hayır hayır, duvardan atlayacağız. Önce sen. Gel, çık omzuma. Çık, atla öteki tarafa. Can, bıraksan elindekileri.
1: Bir dakika. Yakalayacaklar bizi. Ya
0: bırak gevezeliği de atla.
2: Bu taraftan kaçtılar. Bak bak, ilerideki kapı açık. Oradan kaçtılar herhalde.
1: Atlattık.
0: Otur yerine, sakın kımıldama.
1: Ya burayı ararlarsa?
0: 2-3 dakika daha bekleyelim, sonra gideriz.
1: Nereye?
0: Bilmiyorum. Buluruz bir yer herhalde.
3: Kimse yok bu tarafta.
2: Kaçtılar galiba.
3: O kadar çabuk kaçamazlar. Buralarda bir yerde olmalılar.
2: Duvardan atlamış olmasın?
3: Bir bakalım istersen. Hadi gel.
2: Bizimkiler geliyor. Belki de yakaladılar.
3: Getir şu bidonu da duvarın arkasına bir bakalım.
4: Ne yapıyorsunuz siz orada?
3: Duvarın arkasına bir bakalım dedik komiserim.
4: Bırakın buralarda oyalanmayı. Arka caddeyi kollayın. Biz bu taraftan önünü çevireceğiz.
3: Baş üstüne komiserim.
4: Hadi bakalım.
1: Gittiler.
0: Az kalsın yakalayla bekliyorduk.
1: Etrafımız sarıldı ama.
0: Bir saat sonra giderler. Hiç kimse kalmaz.
1: Yine de çok dikkat etmeliyiz.
0: Hey, torba nerede?
1: Sana verdim ya.
0: Ne zaman?
1: Duvara tırmanırken.
0: Ay aksi şeytan. Çok bidonlarını oraya bırakmıştım.
1: Ne olacak şimdi?
0: Ne olacağı var mı? Gidip alacağız tabii. Sen burada sesini çıkarmadan bekle.
1: Ben de geleyim istersen.
0: Hayır, sen çömel. Ben senin omuzlarına basıp öbür tarafa geçeceğim.
1: Geliyorlar.
0: Kes sesini, kes sesini. Sakın yerinden kımıldama. Torbayı buldum. Duvardan atlarsam görürler. Biraz sonra buluşuruz.

0: olacağım? Çabuk ol biraz.
1: Artık bu tarafa gelmezler.
0: Torba oradaymış değil mi?
1: Evet, işte burada. Tut.
0: Polis bu torbayı görebilirdi.
1: Evet, şansımız varmış. Dur bir dakika.
0: Ne oldu?
1: Şu bahçenin gerisinde...

0: evin ikinci katından pencerede bir adam bize bakıyor.
1: Hangi evdeki?
0: Baksana işte şu balkon üstündeki pencere.
1: Bizi gördü mü acaba?
0: Mümkündür.
1: Ya polise telefon ederse?
0: O da mümkün.
1: Ne yapacağız peki?
0: Oh, buradan bir an önce ayrılmamız gerekiyor. Hadi bakalım sen sağdan ben soldan. İleride buluşuruz tamam mı? Adam hangimizi söyleyeceğini şaşırır. Bu şaşkınlık süresi de bize yeter. Hadi gidiyoruz.
1: Geç kalma sakın.
0: Merak etme. Hemen bulurum seni ben.

0: Sanki yer yarıldı içine girdiler.
1: İşlerinin ehli bunlar. Önünde sonunda yakıyı ele verirler ama bizi de çok uğraştırırlar.
2: Yağmur yağacak galiba.
3: Merkez 374'ü arıyor. Merkez 374'ü arıyor.
1: 374 dinlemede. Tamam.
4: Merkez 8514.
3: Komiserim, telefonda bir ihbar aldık. Aradığınız kişiler havuz başıyla Yalıboyu Caddesi arasında görülmüştür.
1: Anlaşıldı, oraya gidiyoruz. Tamam. Hadi gidelim.

0: Geceyi geçirecek bir yer bulmalıyız.
1: Adama bir şey olmamıştır değil mi?
0: Hangi adama?
1: Kuyumcu.
0: Sadece bayıldı. Kafasına o kadar sert vurmadım. Dükkanın üstünde yattığını nereden bileyim? Bir daha sefere dikkatli oluruz.
1: Bir daha sefere yok bunun. Elimizdeki mücevherler bize yeter.
0: Belki yeterli olur ama biliyorsun bunları asıl değerine satmak imkansız. Yarı fiyatını vereceklerdir bize.
1: Yarısını bile verseler epey para tutar. Çekip gider başka yerde kendimize yeni bir hayat kurarız.
0: Ondan önce kendimize sığınacak bir yer bulalım. Yağmurdan sırılsıklam olacağız.
1: Saçakların altından ilerleyelim biraz.
0: Araba sesi duyar duymaz ilk apartman kapısına sığın. Sakın heyecanlanıp yanlış bir iş yapma. Kurtulduk sayılır ona göre. Hadi yürü.

0: Acaba bu işe hiç karışmasa mıydık?
1: Ya başka çaremiz var mıydı?
0: Bilemiyorum. Yine de bir huzursuzluk var içimde.
1: Normal bu. Yaşadığımız heyecan yıprattı bizi doğrusu.
0: Neredeyiz biz şimdi?
1: Beylerbeyi olmalı burası.
0: Ah, bu yol denize iniyor galiba.
1: Geri dönelim.
0: Dur, şurada ışık var bak. Lokanta galiba.
1: Ne olacak?
0: İçeri girelim. Orada olduğumuz kimsenin aklına gelmez.
1: Ya kalabalıksa dikkat çekeriz.
0: Önce dışarıdan bir bakalım, camdan.
1: Bu saatte çok kişinin olacağını sanmıyorum ama tedbiri elden bırakmamak lazım.
0: Haklısın.
1: Ah, İçeride bir masada 5 kişi oturuyor. Başka da kimse yok.
0: Girelim mi?
1: Girelim. Ama hızla. Yağmurdan kaçıyormuş gibi.
0: Torbayı ne yapacağız?
1: Ver bana. Yağmurluğumun altına saklarım. Hadi bakalım giriyoruz.

0: Emin misiniz?
1: Evet komiser bey. Bir tanesi kadındı.
0: Bir tanesinin kadın olduğunu öteki devriyelere bildim. Zararınız çok mu?
2: Merkeze de haber vereyim mi komiserim?
0: Yok şimdilik kalsın. Çabuk ol biraz.
1: Zararımın ne kadar olduğunu bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla 5-600 milyonluk bir kayıp var. Dükkanın yarısından çoğunu götürmüşler.
0: Evet anlıyorum. Yine de yarına kadar çalınanların ayrıntılı bir listesini istiyorum.
1: Nasıl ayrıntılı?
0: Ya kolye mi, bilezik mi? Kaç ayar, biçimleri ayrı ayrı yazın işte.
1: Kalfa gelir gelmez bu işi hallederiz.
0: Peki.

0: Sen hep bu dükkanda mı yatarsın?
1: Hayır, hanım annesine gittiği zaman bazen eve dönmem. Üste yer var, orada yatarım.
0: Başın ağrıyor mu hala?
1: Biraz. Fena vurdular.
0: Geçer geçer. Şükret canını kurtardın.
2: Komiserim, merkezden arıyorlar.
0: Geliyorum. Hazırladığın listeyi almak için akşam birisini yollarım.
1: Anlaşıldı komiser bey. Teşekkür ederim. Güle güle.
0: Dükkanın kapısını kilitlemeyi unutma. ...374 merkezi arıyor.
3: Merkez dinlemede. Tamam.
0: Burası 374. Ben komiser Yüksel. Kaçanların eşkalini veriyorum.
3: 85-14. Merkez dinlemede. Tamam.
0: Erkek 1.70 boylarında. Şişman. Saçları beyaz ve dökük. İfadeye göre tiki var. Konuşurken boynunu oynatıyor. Kadın kumral balık etinde. Adamdan biraz uzun. Başka bir özelliği yok. Tamam.
3: Anlaşıldı. Tamam.
4: Misafir bölgemize girdi. Müzeye seyir halindeyiz efendim. Bilgilerinizi.
3: Bir dakika bekleyin. 374. Bir dakika bekleyin. 374.
0: Bir haber var galiba.
5: Nasıl olsa yakalanacaklar.
3: 374 merkezi arıyor.
0: 374 dinlemede. Tamam.
3: Kaçaklar son olarak Beylerbeyi tarafında görülmüştür. Tamam.
0: Anlaşıldı. Hemen o tarafa arıyoruz. Tamam. Hadi Abdülkadir. Sirenleri açmadan gazla bakalım.

0: dergâhtaki adam boyuna bize bakıyor.
1: Sana öyle geliyordu canım. Adam herkese ilgileniyor, baksana.
0: Bunlar bir şey kutluyorlar galiba.
1: Onları bırak da çorbanı içsen.
0: Aa, bak gidiyorlar.
1: Bu iyi işte.
0: Ne dedin?
1: Hiç.
0: Şimdi ne olacak? Biz ne kadar kalabiliriz ki burada?
1: Kalabildiğimiz kadar. Bir şeyler düşünmek zorundayız.
0: Her yerde harıl harıl bizi arıyorlar. Sokağa çıkmak

0: geliyor.
1: Bir şey mi istemiştiniz efendim?
2: Evet, içecek bir şey rica etmiştik.
1: Biraz sonra kapamak zorundayız. Benden başka kimse yok, kusura bakmayın.
2: Pekala. Biz de çorbamızı içer kalkarız, ne yapalım.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Yakalandık. Bu sefer kurtulamayız artık.
2: Daha değil, acele etmeyelim. Affedersiniz, size bir şey sorabilir miyim?

0: Yeğeniyim efendim. Kendisinin bu akşam biraz işi var da becerebildiğim kadar göz kulak olmaya çalıştım.
1: Anlıyorum. Yüzünüz bana pek yabancı gelmiyor.
0: Buralarda görmüşsünüzdür komiserim. Sık sık uğrarız.
1: İki kişiyi arıyorum. Bir kadın, bir erkek. Buralarda görmüş olabilirsiniz.
0: Bir kadın, bir erkek mi?
1: Evet.
0: Biraz önce bir grup çıktı buradan. 5 kişi.
1: Yolda gördük onları, onlar değil. Peki şu iki tabak kimin?
0: O tabaklar mı? 2 kişiydiler galiba ama kadın yoktu. 50-55 yaşlarında 2 adam.
1: Ne tarafa doğru gittiler?
0: Hiç fark etmedim. Yalnız konuşmalarından bu çevrede oturduklarını sanıyorum.
1: Ha, pekala. Yani olağanüstü bir şey ilişmedi gözünüze.
0: Bir şey içer miydiniz?
1: Yok, hayır, teşekkür ederim. Saatiniz doğru mu?
0: Evet. Saat 2'ye geliyor.
1: Bu saatte buraları oldukça sessizdir.
0: Evet, sessiz olur. Günün bu zamanı ürküntü verir bana.
1: Tam soyguncuların sevdiği saat. Gecenin bu saatinde buralarda pek kimsenin bulunacağını sanmazdım.
0: Ben de öyle düşünürdüm. İnsanlar nedense bu büyük şehirlerde geceleri dolaşmayı seviyorlar. Özellikle tiyatro çıkışında buraya uğrarlarmış.
1: Hırsızlar da tabii.
0: Sahi merak ettim. Birini mi arıyorsunuz?
1: Öyle sayılır. Bir kadınla bir erkeği.
0: Adam mı öldürmüşler?
1: Niye sordunuz?
0: Yok hani merak ettim de.
1: Bir kuyumcu soyuldu. Oldukça yüklü bir mal kaldırmışlar.
0: Kuyumcunun haberi var mı?
1: Var tabii. Soyguncuların eşkalini de verdi bize. Hayatta kalması da bir mucize.
0: Benim de başıma böyle bir şey gelmişti bir zamanlar komiserim.
1: Demek siz de saldırıya uğradınız ha?
0: Yalnız bir defa.
1: Burada mı?
0: Yok hayır. Bir bar işletiyordum. Bir gün geç saatlerde sizin gibi biri geldi. Benimle çene çalmaya başladı.
1: Bana mı benziyordu yani?
0: Hayır, benzemiyordu da sizin gibi içeri girmişti.
1: Ama siz ona çok benziyorsunuz.
0: Kime?
1: Kuyumcuyu soyana.
0: Aman komiserim, lütfen beni bulaştırmayın böyle şeylere. İnsan insana benzer.
1: Neyse bırak bunu şimdi. Nerede kalmıştık?
0: Neyin neresinde kalmıştık?
1: İşte canım, adam bardan içeri girdi diyordunuz ya.
0: Evet, adam bardan içeri girdi. Bir bardak içki istedikten sonra konuşmasını sürdürdü. Öyle garip bir şey sezmemiştim doğrusu. Parayı tezgahın üstüne koyup kasanın çekmecesini açmak için geriye dönmüştüm ki tam o sırada tabancasını çekti, ellerimi havaya kaldırmamı söyledi.
1: Sahi mi? Peki siz ne yaptınız?
0: Ne yaptım? Ellerimi mümkün olduğu kadar havaya kaldırdım. Canımı kurtarmayı düşünüyordum. Para mara gözümde yoktu. İsterse dükkana da birlikte götürebileceğini söyledim.
1: Ya, o da bütün dükkanı da beraberinde götürdü mü?
0: Çekmecedeki bütün parayı kaldırdı. Ağzıma bir tıkaç tıktı, beni bağladı, sonra da tezgahın altına soktu.
1: Harika, sonra?
0: Sonrası bu kadar. Temiz bir iş.
1: Peki onunla tekrar karşılaşırsan tanıyabilir misin?
0: Bilmem, aşağı yukarı benim boyumdaydı. Sanırım benim gibi saçları da döküktü.
1: Göbekli birisi miydi?
0: Evet, bana benziyordu dedim ya. Tabii fazlaca da dikkat edemedim.
1: Ta kendisi.
0: Nasıl yani?
1: Aradığımız kuşlardan biri. Biz artık gidelim. Verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim.
0: Teşekküre gerek yok. Vazifemizi yapıyoruz efendim.
1: Artık burayı da kapamayı unutmayın ha.
0: Hemen kapıyorum komiserim.

0: Canan, çabuk çık oradan.
1: Her şeyi duydum. Bu adam bizden kuşkulandı galiba.
0: Olabilir. Lokanta sahibine telefon edebilirler.
1: Mutfak tarafında bir çıkış var. Arkada boş bir arsaya açılıyor.
0: Aa, bak bu çok iyi bir haber. Işıkları en son kaparız. Hatta açık bırakırız. Bizi hala içeride sansınlar, değil mi?
1: Bu tezgahın altındaki adam ne olacak peki?
0: O daha bir saat kendine gelemez. Ağzı tıkaçlı, elleri de bağlı. Ancak sabaha bulurlar onu. Hadi gidelim.
1: Bir yerlerde sabahı beklememiz lazım.
0: Canım hele buradan bir çıkalım da. Hey, torbayı nereye koydun?
1: Mutfaktaki çöp kutusunun içinde.

0: Bunlar hala ışığı söndürmediler komiserim.
1: Bu sefer de atlamayalım da.
2: Eminsiniz değil mi?
1: Sanki kadın içerideymiş gibi geldi bana. Yine de bir hata yapmamak için üstüne gitmedim adamın. Ama eşkal tıpatıp oydu.
0: Peki bar sahibi nerede?
1: Biraz sonra anlarız. Patronun adını soyadını merkeze bildirdik. Eviyle temas kurulunca her şey çıkar ortaya. Bir

0: Biz belli etmeden şu lokantadan içeri bir baksın bakalım hadi.
1: Baş üstüne. Ben gidiyorum komiserim.
0: Tamam.
2: Herkes 374 arıyor.
0: 374 dinlemede, tamam.
2: İki eşkal birbirine uymuyor. Söz edilen şahsın ilişkisi yok, tamam.
0: Anlaşıldı. Tamam. Yürü lokantaya gidiyoruz. Sen de devriyeleri ara, lokantayı çevirsinler.
1: Ne oldu komiserim?
0: Lokantaya gidiyoruz. Kapı içeriden sürgülenmiş.
3: Kralım mı komiserim?
0: Sen atla hemen dükkanın arkasına bir bak. Belki de başka bir çıkış vardır oradan ha?
3: Baş üstüne.
1: Bizimkiler çevreyi sarıyorlar.
0: Geç kalma.

0: Durumu fark ettiler. Beni tanıdılar galiba.
1: Bu kadar çabuk mu?
0: Şu evin bahçesine atlayalım.
1: Bak, penceresinde kiralık yazıyor.
0: Aa, işte bu iyi. İyi de nasıl gireceğiz içeri?
1: Arka pencerelerine bakalım.
0: Gitme oraya. Bahçede köpek var.
1: Kapıdan giremez miyiz?
0: Hayır, üst kattakiler uyanır sonra.
1: Ne yapacağız peki?
0: Öteki bahçeye atlayalım. Sen dur burada. Ben önce şu çevreyi bir kolaçan edeyim.
1: Ben de geleceğim seninle.
0: Nasıl istersen, yalnız çabuk ol. Neredeyse buraya da gelirler.

0: Ne oldu?
1: Lokantanın arkasında boş arsaya açılan bir kapı var komiserim.
0: Ha, demek ki oradan çıktılar. Artık sahil, elimizdiler.
1: Sahil tarafından köpek avlamaları da geldi.
0: Tamam. Sen arka kapıdan lokantaya gir. İçeride ne var ne yok bir bak bakalım.
1: Baş üstüne komiserim.
0: Sen de devriyelere söyle denize açılan bütün sokakları tutsunlar. Ben sahile iniyorum.
2: Merkez 374'ü arıyor. Merkez 374'ü arıyor.

0: yukarıya bak. Bir kayık.
1: Kayıya mı bineceğiz?
0: Var mı başka çıkar yolu? Her yeri tutmuşlardır. Hadi çabuk ol. Atla içine. Hava kapalı. Etraf zifiri karanlık. Denize açılırsak bizi göremezler. İyi ki çapayı uzağa atmışlar. İpini çekerek uzaklaşmış oluruz hiç olmazsa.
1: Kürekleri takayım mı?
0: Biraz açılalım da... Şey, küreklerin sesini duyabilirler. Ne olur ne olmaz kayığın içine yatsın.
1: Bak, evlerin arasında el feneri dolaşıyor.
0: Kılpayı kurtulduk.
1: Daha kurtulmadık.
0: Canım, burada olduğumuz akıllarına gelmez.
1: Akıntı bizi kıyıya vurmasın da.
0: Sesini çıkarmadan yat. Ben kürekleri takacağım.

0: Nerede bunlar? Yer yaralıp içine girmediler ya.
1: Öteki devriyelerde bir şey bulamamışlar komiserim.
0: Öyleyse denize açıldılar. Sahil korumayı arayayım. Ben arabaya dönüyorum.
2: Lokantanın sahibini bulduk komiserim. Veznenin altında ağzı tıkaçlı, elleri bağlı yatıyordu.
0: Nasıl da düşünemedim. Adam düpedüz eğlenmeye kalktı benimle. Ama ne yaparsa yapsın elimden kurtulamayacak. Önce şu lokantaya bir uğrayalım bakalım.
2: İşte o lokantacı da geliyor zaten.

0: geçmiş olsun.
1: Sağ olun komiser bey. Arabadakiler burada olduğunuzu söylediler. Ben de hemen yanınıza gelmek istedim.
0: Anlat bakalım nasıl oldu bu iş?
1: Önce müşteri sanmıştım. Bir çorba istediler, verdim. Dükkanı kapamak zorunda olduğumu söyledim. Hani çabuk yiyip de gitsinler diye. İtiraz etmediler. Derken adam bir şey sormak için bana yaklaştı. Birden arkamı gösterip duvar çatlamış, su akıyor dedi. Ansızın kafamda bir ağrı hissettim. Bayılmışım. Ben şaşkınlıkla duvara bakarken kafama vurdu demek ki.
0: Neyle?
1: Bilemiyorum.
2: Galiba sürahili efendim. Kırık bir sürahi tezgahın altında duruyordu.
0: Bunda da parmak izi bırakmamışlardır. Adamın eldiven giydiğini biliyoruz.
1: Ben gidebilir miyim efendim?
0: Gidebilirsiniz. Yalnız yarın sabah 9'da bizi uğrayın da ifadenizi alsınlar, olur mu?
1: Peki komiserim.

0: Nereye gidiyoruz?
1: Kıyıya.
0: Burası neresi?
1: Kuzguncuk.
0: Daha ileriye gitseydik ya.
1: Sahil korumaya haber vermişlerdir. Hemen yakalarlar bizi. En iyisi buraya çıkma.
0: Bir türlü kurtulamadık şunlardan.
1: Bak en iyisi şu yalı. Pancurları da sıkı sıkı örtülü. Herhalde sahipleri burada değil.
0: Muhakkak içeride bekçisi vardır.
1: Böyle evlerde bekçiler gündüzleri olur. Pencereleri, kapıları alarma bağlıdır. Geceleri bir şey olmaz. Önce ben çıkacağım, sonra sen gelirsin.
0: Sandal ne olacak?
1: Her ihtimale karşı kıyıya bağlarım.
0: Ya bu kayığı arıyorlarsa?
1: Başka çare var mı? Şimdi ben kıyıya çıkınca şu ipi bana atarsın.
0: Pekala.
1: Hadi at ipi.
0: Tut.
1: Tamam. Bağladım. Hadi, hadi ver eline. Ve atla.
0: Tamam, oldu.
1: Dur, bekle beni. Ben çevreye bir göz atacağım.
0: Şişt, bir ses duydum.
1: Kim olur bu saatte?
2: Kim oldu yanına yakarım. Hadi bakalım. Kaldırın ellerinizi.

0: Alo. Ben Komiser Yüksel.
1: Komiserim, bütün boğaz tarandı. Kuşku hiçbir motora ya da kayığa rastlanmadı.
0: Peki, teşekkür ederim. İlk defa böyle bir soygun geliyor başıma. İki kere elimin altından kaçtılar. Ama yakalayacağım onları. Girin.
2: Bütün devreler rapor getirdi komiserim. Hiçbir ize rastlayamamışlar.
0: Anlaşıldı. Üsküdar'a kadar bütün kıyılar kontrol altında bulundurulsun. Bu gece bize uyku yok.
2: Yağmur gene başladı. Berbat bir gece. Karnınız acıkmadı mı komiserim?
0: Canım, bu saatte yemeği nereden bulacaksın?
2: Bende peynir ekmek var. İsterseniz getireyim.
0: Söyleyin arkadaşlara da bize çay kaynasınlar.
2: Emredersiniz.
0: Alo. Ben Komiser Yüksel, dinliyorum. Nerede? Peki, anlaşıldı. Tamam. Geliyorum.

0: Diyelim ki bize ihbar ettin. Eline ne geçecek? Sen benim teklifimi bir daha düşün istersen. Durduğun yerde milyoner olacaksın. Daha ne istiyoruz?
1: Ya ele geçerseniz? Ya beni ihbar ederseniz ha? O zaman ne olacak?
0: Hele geceyi burada geçirelim. Artık sabah oldu mu kimse bizi yakalayamaz.
1: Bilemiyorum.

0: altın olarak satma, istersen sat, para olarak harca.
1: Polis haber vermiştir bile bütün kuyumculara şimdi.
2: Gece yarısı mı?
1: Sabah haber verir.
0: Korkma, kimse senden şüphelenmez. Onlar bizi arıyorlar.
2: Versene şu torbayı bana.
0: Al. İstersen göster içindekileri.
2: Şimdi al bakalım. Bu 5 bilezik. Şu 2 kolye. 4 broş. Bunlar senin. Tamam mı? Bunlara ek olarak 2 pırlanta yüzük de veriyorum sana. Hepsinin değeri en az 10 milyon. 10. Saklarsan daha da artar değerleri. Yaşlılığını garanti altına aldım. Daha ne istiyorsun?
1: Bilemiyorum.
0: Hadi al al. Hem artık o tabancayı da indir.
1: Bilemiyorum.
2: Canın nasıl isterse. Öyleyse ihbar et bizi. Hadi durma git. Gitsene.
1: Bilemiyorum. Hepsi kaç lira eder ki?

0: geliyorlar.
1: Ne olacak şimdi?
2: Bilmiyorum, kararı o verecek.
0: Kayık burada komiserim.
3: Ha, gözünüzü dört açın.
2: Ben gidiyorum.
1: Bu sefer iş bitti.
2: İhtimale karşı sen şu torbayı bir yere sakla.
1: Nereye?
2: Şu çini sobanın içine mesela. Herhalde süs olarak kullanıyorlar onu. Her yerde kalorifer var, baksana.
1: Geliyorlar evet, galiba.
0: Komiserim, burada yalı bekçisi olduğunu söyleyen biri var.
3: Kim? Ha? Sen misin?
4: Evet, benim komiserim.
3: Anlat bakalım, ne oluyor buralarda?
4: Siren seslerini duyunca merak edip dışarı çıktım.
3: Kim kalıyor bu yalıda?
4: Bu yalıda Ömer Beyler oturur efendim.
3: Buradalar mı?
4: Hayır efendim. Kendileri tedavi için yurt dışına çıktılar.
3: Yani bu evde bir tek sen mi kalıyorsun?
4: Ben müştemilatta otururum efendim. Bir ses duyunca işkillendim. Eve bir bakayım dedim.
3: Kimseyi gördün mü?
4: Gördüm.
3: Nerede?
4: Caddeye doğru koşuyorlardı. Yüzlerini pek seçemedim ama bir tanesi kadındı galiba.
3: Bu karanlıkta nereden anladın kadın olduğunu?
4: Koşuşundan efendim.
3: Peki... Şu eve bir göz atabilir miyim?
4: Odalar kapalıdır komiser bey. Ama isterseniz sokak kapısından içeri bir göz atabilirsiniz tabii.
3: Orada ne var?
4: Orada mı? Orada hiçbir şey komiserim.
3: Peki, anlaşıldı. Senin şu müştemilata bakabilir miyiz?
4: Nasıl isterseniz, buyurun.
3: Sen kaç yıldır bu evin...

0: Doğru söylemiş bekçi.
1: İşte şimdi tam kafese girdik. Ha?
0: Aa, bak şurada küçük bir pencere var.
1: Ha. Dur, ben seni kaldıracağım. Sen içeri süzül, tamam mı?
0: Pekala.
1: Etrafa bak, belki anahtar bulursun.
0: Tamam.

0: oyun oynamak yok. Yoksa...
1: Ne o? Tabancanı çıkardın gene. Bizi mi öldüreceksin?
0: Öldürsem ne çıkar?
2: Her yerde bizi arıyorlar. Hemen yakalarlar seni.
0: Benim kimseyi öldürmeye niyetim yok. Ama kazık yemek de istemem.
1: Getir şu torbayı. Dök masanın üstüne. Getir.
2: Ama korkma.
1: Hocam sana ne diyorsam onu yap.

0: kuyumcuda bir şey bırakmamışsınız. Yarısı benim bunların. Yarısı benim bunların, anlıyor musunuz?
1: Bak şuradaki pırlantaya ışıl ışıl.
0: Pırlanta senin olsun. Ben altın istiyorum. Şu vurma bileziklerden.
1: Hangisini? Anladın mı? Hangisini?
0: Hepsini.
2: Al sana hepsini.
1: Fena vurdun.

0: Hadi bakalım, aç gözlüğü. Altını şimdi denizde ararsın.
1: Ne oldu, hallettin mi?
0: Evet. Şimdi akıntı cesedi ta saray buluna kadar götürür. Kayığı da çözdüm, akıntıya bıraktım.
1: Polisler!
0: Bu komiser çok zeki adam. Biliyordum buraya adam göndereceğini. Sesini çıkarma sakın.

0: Kayıklar kilitli. Ne bekçi var ne de kayık.
1: Keşke hemen çıkıp gitseydik buradan.
2: Konuşma.
1: Ay, dayanamıyorum. Hiç olmazsa bırak beni, ben gideyim.
2: Delirdin mi sen? Daha köşeyi döne dönmez yakalarlar.
1: Umurumda bile değil, yakalasınlar.
2: Kes ağlamayı. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik canım.

0: Berbat bir akşam, harika bir soygun. Ama yakalayacağım. Gir.
1: Komiserinde kayıp var ne bekçi. Kapılar da kilitli. Pencerelerin bütün pancurları örtülü. Çevrede anormal bir durumda yok.
0: Sen ne diyorsun bu işe?
1: Kayıkla mı gittiler acaba?
0: Nereye?
1: Akıntı onları saray burnuna kadar götürür.
0: Yok, hayır hayır. Soyguncular hala orada. Çevrede bir yerde. Bulacağım onları. Balıkçılara da haber salın. Bir kayık görünce hemen haber versinler. Çevredeki denetimi de sıklaştırın. Ben Kuzguncağa gidiyorum.

0: Sonunda gün ağarıyor.
1: Bir şey mi dedin?
0: Artık dışarı çıkmak zamanı. Araba sesleri duyuyorum.
1: Nereye gideceğiz?
0: Doğru hareme. Yok, olmaz. Bütün çıkış yollarını kesmişlerdir. En iyisi otobüse binip Pende'ye doğru uzanmak. Ayrı ayrı çıkacağız. Önce sen, sonra ben. İki yabancı gibi. Pende'ye kadar birbirimizle konuşmak yok, tamam mı? Otobüs durağında beni bekle. Ben karşı kaldırımdan bir gazete alıp geleceğim. Tamam değil mi? Anladın mı?
1: Evet, anladım. Bir an önce gidelim. Çok yorgunum.
0: Hadi toparlan. Kapıyı açar açmaz fırla dışarı. Hazır mısın?

0: arıyor. Merkez 374'ü arıyor.
1: 374 dinlemede. Tamam.
0: Başa Limanı Caddesi'nde Kuzguncu'ya yakın bir kaza. Hemen oraya gitmeniz gerekiyor.
1: Ne olmuş?
0: Kamyon bir yayayı ezmiş.
1: Anlaşıldı, gidiyorum.

0: Bir bu eksikti.
1: Şurası galiba komiserim. Şu insanların toplandığı yer.
0: Tamam. Çek arabayı kenara da inelim. Nasıl olmuş kaza?
2: Adam karşıdan karşıya geçerken kamyonun altında kalmış.
0: Kimliği belli mi? Kim bu başında ağlayan kadın?
2: Belli komiserim. Buyurun.
0: Ne bu? Bu torba da ne?
2: Kuyumcunun mücevherleri var içinde.

0: kamyon vurduğu zaman adamın elinden fırlamış.
1: Yoksa...
0: Evet komiserim, bunlar onlar.
1: Berbat bir gece. Berbat bir son. Kadını tutuklayın. Bu adam için de zabıt tutun. İşte soygunun bedelini hayatıyla ödedi.

Yazan Can Kapyalı. Yöneten Zihni Küçümen. Efektör Yüksel Doğru. Oynayanlar: Canan Aliye Uzunatağan, Korkmaz Cemil Can Bıçakçı, Bekçi Uğurtan Atakan, Yüksel Erdoğan Ersever, Birinci Polis Metin Çoban, İkinci Polis Ersun Kazançel, Kuyumcu Bilge Zobu, Ses Pekcan Türk.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Anne veya babaysanız, çocuklarınızın, abi veya ablaysanız, kardeşinizin doğumundan itibaren bebeklik dönemini aşama aşama gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Bebek bir yaşına geldiğinde kısa sorular sormaya başlar. En çok sorduğu soru bu ne veya o nedir? Aynı şeyi 10 defa, 40 defa bu ne diye gösterip sorabilir. Kuşu gösterip sürekli olarak bu ne diye soruyorsa bıkmadan, usanmadan kuş diyebilmelisiniz. Çünkü çocuk merak etmektedir. Merakını da sizinle iletişim kurarak gidermeyi düşünür. Öğrenmek merakla başlar. Merak edense soru sorar. Ne mutlu size ki bebeğiniz çevresindeki her şeyi öğrenmek için soru sormaya başlamıştır. Soru, insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. İnsanoğlunun bilme isteğinden doğan soru kavramı, bu yönüyle aslında insan olmanın da temelini oluşturmaktadır. Çünkü insan düşünen bir varlıktır. Düşünce ise ancak soruyla doğar ve gelişir. İnsanoğlu bir noktadan öteye, bilgiye soruyla ulaşır. İnsan zihni, insanın doğasında var olan merak, soru, cevap üçgeni içinde dolaşır. Burada cevap, bilginin ve sonrasında gelecek yeni merak konusunun, dolayısıyla yeni sorunun da temsilcisidir. İnsan önce kendisini, sonra çevresindeki varlıkları, nesneleri ve somut varlıkların ötesinde yer alan soyut kavramları sorular yardımıyla tanır. Soru, Türkçe sözlükte bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazıdır. İstifham ve sual de sorudur. Soru aynı zamanda bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazıdır. Bir soruyu sorma eylemi öncesinde insan zihni sorularla meşguldür. Düşünen bir varlık olarak insan ilk soruları öncelikle kendisine sormuştur. İlk insanlar kuşkusuz yaşamını kolaylaştırmanın

0: yolunu aramaktaydı. Bu saldırgan hayvanı nasıl durdurabilirim? Bu ateşi nasıl saklayabilirim? Bu bitkiyi nasıl yetiştirebilirim? Ben kimim? Başka yerler nasıldır? Gibi sorular. Kendisine sorduğu sorular dışında insan, başkalarına da sorular sormuştur. Soru, iletişime ve bilgiye katkıda bulunur. Soru deyince, cevap alınmak üzere söylenen ve belli şekilde kurulan sözler akla gelir. Ancak doğrudan soru olmadığı halde soru değeri taşıyan cümleler de vardır. Bana da söyler misiniz yerine bana da söyleyin cümlesinde gizli bir soru bulunur. Soru cümleleri gerçek sorular, soru şekilli anlatışlar ve kapalı sorular olmak üzere üçe ayrılır. Saat kaç diye sorduğunuzda gerçek bir soru sormuşsunuzdur. Bence işinden çok memnunsundur dediğinizde karşıdaki evet ya da hayır diyecektir. İşte bu cümle soru şekilli bir anlatımdır. Bir öğrenciye alttan dersin var mı diye sormak kapalı bir sorudur. Çünkü verilen cevapta alttan kaç dersinin olduğu cevaplanmayabilir. Soru sormak bilgiyi gerektirir. Dikkat edin, cahiller çok soru sormaz. Ne çok sorarlar ne de kendilerine soru sorulmasından hoşlanırlar. Soru kelimeleri kim, ne, nerede, ne zaman, nasıldır? Soru sorma tekniğine ve yeteneğine sahip olmak belli bir birikime sahip olmakla mümkündür. Bir kadına kaç yaşındasın diye sorulmaz. Birine kaç lira maaş alıyorsun veya bir esnafa bu yıl kaç lira kazandın diye sormak ayıptır. Bu tür soruları ancak soru sormayı bilmeyen cahiller sorar. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Ankara'daki değerli dostlarım diyerek başlamış mektubuna. Sizlere bugün yeni bir dinleyici raporu göndermek istiyorum. Her yayında vermiş olduğunuz güncel gelişmelerden dolayı yayınlarınızı özellikle düzenli olarak dinlemeye çalışıyorum. Almanca yayınlarınızı devam ettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ve Tayvan'dan bir mektup. Ben Tayvan'dan dinleyiciniz Huang Yada. Radyo programlarınızı ilk kez dinledim. Türkiye'den gelen bu radyo sinyalini alabildiğim için çok sevinçliyim. Programlarınızı çok ilginç ve dikkat çekici buluyorum. Umarım radyonuz aracılığıyla Türkiye'yi daha yakından tanıma fırsatım olur. Teşekkür ederim. Eğer QSL kart ve radyonuzun tanıtım broşürü, program listesi vesaire varsa gönderirseniz çok sevinirim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
3: Radyo 1. Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışma

0: da iki polis memuru şehit oldu. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme tarafından görevlendirilen Tekin, geleneksel bayramlaşma programında konuştu. ABD-İran arasında müzakere belirsizliği sürüyor. Soykırımcı İsrail yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırısını sürdürüyor. Başlıklarımız bunlardı, şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu.
1: Sevgili gençler, terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz. Anne babalar çok çile çekti, çok acı çekti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz. Hakkın, adaletin, huzurun adresi olan Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. Dünya nasıl eski dünya değilse, Türkiye de eski Türkiye değil. Bugün her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var.
0: Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Çiftçi paylaşımında şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Tekirdağ Çorlu'da görev başında şehit düşen polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, kahraman polis memurlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de polis memurlarına yönelik saldırıyı lanetlediğini belirtti. Milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden emniyet teşkilatımızın fedakarlığı daima minnetle hatırlanacaktır ifadelerine yer verdi. Kamu düzenini ve vatandaşların huzurunu bozan suçlularla kararlılıkla mücadele edileceğini vurguladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la iki şehit polis memuru için taziye mesajı paylaştı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da şehit olan kahraman polis memurlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de taziye mesajı paylaştı. Çelik, çok üzgünüz, milletimizin başı sağ olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Berlin'deki temaslarda ikili ilişkiler, Türkiye-Avrupa Birliği süreci ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Görüşmelerde ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin küresel ve bölgesel ölçekte gücünü her geçen gün artırdığını söyledi. Küresel sorunların çözümünde güvenilir bir aktör olduğunu belirtti. New York'ta düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderen Duran, Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan coşku, köklü bir tarihin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir dedi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme tarafından görevlendirilen Gürsel Tekin, geleneksel bayramlaşma programında konuştu. Tekin, partinin üzerinde

0: İçindeki sorunları en kısa sürede gidereceklerini söyledi. Eleştiri ve hakaretlere rağmen kucaklaşmaya devam edeceklerini belirten Tekin, itirafçı arkadaşlarımız, iftiracı yoldaşlarımız hiç olmadı dedi.
1: Partimizin üstündeki bütün sorunları en kısa süre içerisinde temizleyeceğiz. Üstünde toz olmayan her türlü arkadaşımız bizi eleştirse de, bize hakaret de etse onlarla kucaklaşmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var.
0: İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi'nce CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin yaptığı konuşmada partinin içinden geçtiği sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: Biz hiçbir gün bu sürecin hiçbir parçasında olmadık. Kongrede delege olmadık. Kongrede oy kullanmadık. Soruna hiç dahil değiliz. Ama ne yazık ki sorunlar oluşmuş. Bu sorunlar oluştu diye biz kayıtsız kalacak durumda değildik.
0: Tekin CHP'de şaibeli kurultay davasını hatırlattı. Partinin hakkını savunacaklarını söyledi.
1: Şuna emin olmanızı istiyorum. Tabii ki paramız yok, pulumuz yok. Troll çetelerimiz hiç yok. İtirafçı arkadaşlarımız, iftiracı yoldaşlarımız hiç olmadı.
0: Programda söz alan eski CHP milletvekili Berhan Şimşek parti yönetimini eleştirdi.
2: Trollerle parti ilerlemez. Parti sokakta, örgütle, halkla, vatandaşla, işçiyle, memurla, emekliyle, beyaz yakalıyla, mavi yakalıyla, Türkiye halkıyla yönetir. Öyle otobüslerin üstüne çıkıp iki canlı yayına 3-5 tane ayarlanmış piyasa araştırmacılarıyla bu partiyi toslatırsınız. Ama size müsaade etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz.
0: Bayramlaşma programına eski il başkanları, partinin çeşitli kademelerinde görev almış isimler, mahkeme tarafından atanan geçici kuruldaki Zeki Şen ve Erkan Narsap'la bazı partililer de katıldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK'nın tüm unsurlarıyla kendini feshetmeden herhangi bir adım atılmasının mümkün olmadığını söyledi. Destici, partisinin 15. olağan İstanbul İl Kongresi'nde konuştu. Konuşmasında aile kurumuna yönelik tehditlere de dikkat çekti. Aile, toplumun temel taşı olduğunu belirten Destici, gençlerin ve çocukların korunması gerektiğini söyledi. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Dikkatsizlik ve kural ihlali yine trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Tarsus Adana-Gaziantep otoyolunda seyir halindeki hafif ticari aracı arkadan gelen tır çarptı. Savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak hurda yığınına döndü. Kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı. Hakkari-Çukurca karayolunda seyreden otomobil bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle çelik bariyer otomobilin içine girdi. Kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Sivas Koyulhisar'da ise kontrolden çıkan araç takla attı. Sürücü yaralandı, araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Kazanın şokuyla Kelkit çayına atlayarak akıntıya kapıldığı değerlendirilen bir kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı. Gümüşhane'de Zigana Dağı mevkiinde motosiklet bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi 300 metrelik uçuruma savruldu. Kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Elazığ Keban Karayolu'nda seyreden bir otomobile arkadan gelen araç çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Karaman'da da otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Gaziantep'te hızla giden bir motosiklet 8 yaşındaki çocuğa çarptı. Küçük çocuk metrelerce savruldu. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvar yıkıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Hatay'ın Samandağ ile Ankara'nın Beypazarı ilçelerinde meydana gelen kazalarda da 5 kişi yaralandı. İran Savaşı'nda 79 gün geride kaldı. ABD-İran arasında müzakere belirsizliği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Fransız basınına röportaj verdi. Eğer anlaşmaya varmazlarsa çok kötü bir dönem geçirecekler ifadesinde bulundu.

Amerikan The New York Times gazetesine göre de ABD ve İsrail saldırılara yoğun hazırlık içinde ve İran'a saldırıları yeniden başlatabilir. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise ABD'nin küresel hegemonyasını kaybetmeye başladığını vurguladı. Dünya yeni bir düzenin eşiğinde dedi. Kalibaf, İran'ın savaştaki direnişinin bu değişimi hızlandırdığını savundu. Kalibaf ayrıca İran'ın Çin özel temsilcisi olarak atandı. İran'da müzakerelerin başarısız olma ihtimaline karşı hazırlıklar da sürüyor. İran devlet medyası halka camilerde savunma eğitimi verildiği anların görüntülerini paylaştı. İranlılara hafif silahların kullanımı ve nasıl monte edilip söküleceği öğretiliyor. İran medyası eğitimlere katılmak için 31 milyondan fazla kişinin gönüllü olduğunu kaydetti. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırısını sürdürüyor. Son 24 saatte düzenlenen saldırıda 19 kişi daha hayatını kaybetti. Hizbullah da işgalci İsrail ordusuna direniyor. Hizbullah ateşkes ihlallerine karşılık olarak Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki beldelerde İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada patlayıcı infilakı sonucu biri ağır 4 askerin yaralandığı açıklandı. İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırısı başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. ABD arabuluculuğunda Lübnan'la İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail unsurları Gazze şeridinde Türkiye merkezli bir derneğe ait yemek dağıtım noktasını hedef aldı. En az 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Hamas saldırının kasıtlı işlenmiş savaş suçu olduğunu belirtti. Katil İsrail Filistinlilere Kurban Bayramı öncesinde de zulmediyor. Gazze kentinin batısındaki Nasır Caddesi'nde sivil araç İsrail'e ait insansız hava aracı tarafından vuruldu. İki Filistinli bayram alışverişinden dönerken İsrail saldırısında hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor. İsrailli işgalciler Batı Şeria'da bir çiftçiye ait araç ve traktörü kundakladı. Filistinli çiftçi Surif beldesindeki evine sabah saatlerinde İsraillilerin saldırdığını söyledi. Nablus kenti kırsalında da Filistinli çobanlara saldırı düzenlendi. Bazı koyunların arazi aracı ATV ile ezildiği ifade edildi. Filistin'i desteklemek ve İsrail'i protesto etmek için İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce kişi sokaklara çıktı. Fransa'nın Cannes kentinde Gazze yaşıyor yazılı tekneyle sembolik eylem yapıldı. ABD'nin Chicago kentinde Filistin bayrağı göndere çekildi. Kanada'nın Toronto kentinde de Nekbe'nin yıl dönümü nedeniyle destek gösterisi düzenlendi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Moskova ve çevresini yoğun İHA saldırılarıyla hedef aldığını, 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Zaporijya nükleer santraline de topçu saldırısı düzenlendiği belirtildi. Ukrayna'da Rusya'nın Sumi kentine saldırı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun son bir haftada düzenlediği hava saldırılarında 52 kişinin hayatını kaybettiğini ve 346 kişinin yaralandığını bildirdi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Tekirdağ, Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme tarafından görevlendirilen Tekin, geleneksel bayramlaşma programında konuştu. ABD-İran arasında müzakere belirsizliği sürüyor. Soykırımcı İsrail yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Spor. Trendyol Süper Ligi 2025-2026 sezonu bugün oynanan 5 maçla sona erdi. Maçlarda alınan sonuçlar şöyle: The Corner Kayserispor 2, Timos Ankonyaspor 1, Kasımpaşa 1, Galatasaray 0, Trabzonspor 0, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Hesap.com Antalyaspor 1, Kocaelispor 0, Fenerbahçe 3, İKAS Eyüpspor 3. Sezonu Galatasaray şampiyon olarak tamamlarken Mısırlı.com.tr, Fatih Karagümrük, The Corner Kayserispor ve Hesap.com Antalyaspor küme düştü. A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella

0: Ya Dünya Kupası magazin dergisine yaptığı açıklamada "biz bir hayalin peşinden gidiyoruz" dedi. Modern pentatlonda tarihi başarı Bulgaristan'da geldi. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Dünya Kupası'nın Pazarcık etabında altın madalya kazandı. Ay Yıldızlı sporcu final yarışını 1459 puanla zirvede tamamlayarak kariyerinin ilk bireysel Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı. Chelsea teknik direktörlük koltuğuna Xavi Alonso'yu getirdi. Mavi beyazlı kulüp İspanyol çalıştırıcıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince yurt genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Konya dışında İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Şanlıurfa dışında Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum dışında Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Bolu 8, İstanbul, Samsun, Gaziantep 13, Afyonkarahisar 7, İzmir, Trabzon 15, Adana 17, Kahramanmaraş 14, Antalya 18, Erzurum 5, Malatya, Diyarbakır 11 ve Van 6 derece.
1: Yol durumu.
0: Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Yazan Gürdal Uğur, yöneten Mazlum Kiper, efektör Ersin Temelli, yapım İstanbul Radyosu. Oynayan sanatçılar: anlatıcı Rıdvan Çelebi, başkan ana Tomris İncer, Mustafa Kemal Orhan Hızlı, Anzak Emrah Eren, Etem Ağa Yavuz Şeker, Hatça Ana Tanju Tuncel.

Fişer Güray Görken, Göprat Murat Öncül, Pilot Can Ertuğrul, Yüzbaşı Ragıp Yavuz, İzzet Ergün Işıldar, Kahvecinin Eşi Ece Okay Işıldar, Mahmut Sabri Kutay Kırşehirli oldu, Deniz Assubayı Volkan Yosunlu, Zeynep Yonca İnal, İmamın Eşi Onur Yay Evrentan, Nazlı Gelin Pınar Aygün, Muhtarın Eşi Hülya Arslan, Birdwood Gökhan Seyhan, Hamilton Murat Ozan, İngiliz General Kubilay Pembeklioğlu, Dirabek Yılmaz Meydanet.

0: Gelibolu Savaşları Müzesi kurmakla görevlendirilen Anzak torunu Crawford, araştırmaları için Çanakkale'deki Şüeda Cemiyeti'ne gelir. Aradığı, yaşayan son şehit kızı olan Başkan Ana'dır. Ondan Çanakkale'yi dinlemeye başlar. Osmanlı, Almanların yanında Birinci Dünya Savaşı'na girmiştir. Birleşik Kuvvetler Donanması 18 Mart'ta Boğaz'ı geçememiştir. Bunun üzerine donanma ve kara ordusu 25 Nisan'da ortak bir çıkarma harekatı başlatır. Seddülbahir ve Arıburun'daki ilerlemeler Liman von Sanders yönetimindeki Türk birlikleri tarafından durdurulur. Yaşanan şiddetli çarpışmalarda büyük zayiatlar verilmiştir. Osmanlı tüm gücünü bir bir cepheye sürmektedir. Bu arada köydeki erkekler de cepheye gitmiştir. Köy kahvesi kadınların yönettiği bir karargah olmuştur. Cepheye gelen haberden Şahin Çavuş bir kızı olduğunu öğrenir. Yeni İngiliz kabinesi geniş imkanlarla 6 Ağustos Suvla koyuna yeni bir çıkarma harekatı başlatır. Anafartalar grup kumandanlığına getirilen Mustafa Kemal ve askerlerinin üstün kahramanlıkları ile bu da durdurulur. Bu arada cepheden köy kahvesine gelen acı haberler artmaya başlamıştır. En sonunda da Hatçıana'da Kınalı Hasan'la ağıt yakmıştır.
1: Ağzına sağlık Zeynep. Yazılanlara bakılırsa anafartalarda kahramanlarımız sırtlanlara haddini bildirmiş.
2: Kahvenin duvarları resimleriyle dolsa da düşmanı bir adım içeri sokmadılar ya muhtar hanım. Helal olsun yiğitlerimize.
3: Ama çok da canlar gitti be bacılar. Baksana senin kahveci, muhtar. Derken en sonunda Kınalı Hasan'ı yitirdik.
1: Ya hoca hanım, ciğerlerimizden birer parça koptu. Zavallı Zeynep'imin de eli böğründe kaldı.
4: Gayrı ben de yaşayan bir şeydim. Hasan'ımla nikahı mahşerde kıyacağız.
1: Yazgın buysa kızım, kutsal sevdana boynumuz kıldan ince.
2: Çare yok. Tuz basar gibi yaramıza yasımızı basacağız.
5: Oo kızlar, ne yapıyorsunuz?
2: Gel hele Hatçıana gel. Dertleşmekteyiz. Oturuver şöyle.
1: Giden diyoruz. Dönmüyor seferberlikten.
5: Takdiri ilahi neyleyelim. Yandı bir kere daha ciğerimiz.
3: Üzülme be Hatçıana. Ayette bile şehitlere ölüler demeyin, bilakis onlar diridirler der.
5: Öyle hoca hanım. Ben de az evvel borcumu ödemeye Recep Bakkal'a kadar uğramıştım.
1: Yetti mi bari Hasan'ından geriye kalanlar?
5: Bilmem ki Recep Efendi hesabı çıkarmaya Zeynep'i beklemekte. Hadi kızım bir gidiver hele ha.
4: Tamam Hatça hanım.
1: Bizimkiler de Hatça bacı gavurun tozunu atmaya başlamış elbet derler.
2: Benim rahmetli kahveci Almanlara kalırsa bu harp bitmez derdi.
5: Neden? Bize o kadar yardım ediyorlarmış ya.
3: Ama neden olacak Hatça bacı? Menfaat icabı da ondan.
2: İngiliz'e Alman cephesine asker göndermesin diye burada oyalıyormuş.
3: Yapar bunlar valla. Ben gavura hayatta itimat etmem.
2: Ha bakın Nazlı gelin de gelmekte.
1: Gel gel gel hele Nazlı gelin. Nerelerdesin, eskisi gibi uğramıyorsun.
4: Gelincik bebe yalnız biliyorsunuz. Uyutup şöyle bir sıvışıverdim.
5: Sen de bir başına kaldın. Yalnızlık zor tabii.
4: Kötürüm de olsa anamın gölgesi bile yetiyordu Hatçıana. Artık o da yok.
3: Allah geride kalanlara sağlık versin be kızım.
4: Seferberlikten gelen havadisler nasıl muhtar hanım?
1: İyi iyi. Son saldırıyı da bertaraf edip anafartalarda düşmanın canını okumuşlar.
3: Bedir'in aslanları gibi bu sefer haklarından gelecekler evelallah.
4: İnşallah. Neyse ben kaçayım. Şimdi uyanırsa kıyameti koparır.
5: Hadi bakalım. Allah babacığını bari ona bağışlasın.
4: Yeni havadisler geliyor.

0: Lütfen seslenin.
1: Sesleniriz, sesleniriz. Sen merak etme.
2: Zavallı. Bizimkiler şehit oldu diye mahcubiyet duyuyor.
3: Bari onunki dönse de kızcağız gençliğini, yavrusu da bebeliğini yaşasa.
4: Çekilen bunca cefa hep onların istikbali için değil mi ki?
2: Elbet bir gün kan ve gözyaşıyla harmanlanan bu mukaddes topraklara da bahar gelecek hanımlar.
5: Zeynep, ne oldu kızım, niye ağlıyorsun?
2: Kaldır kafanı hele masadan kızım. Ne oldu? Recep Bakkal'a gitmedin mi?
6: Oradan geliyorum Hatice Ana.
2: Yoksa seni üzecek bir şey mi söyledi?
5: Anlatsana kızım. Aa, çatlatacaksın da bizi.
6: Recep amcaya Hatice Ana'nın borcunu hesaplamaya geldim dedim. O da defterin borçlu sayfasını açıp önüme koydu. Okuyunca kendimi tutamadım.
2: Ne yazıyordu? Ne yazıyordu?
6: Hesabın tam altında kocaman kırmızı harflerle... Bu hesap Hasan'ın şehit kanıyla ödenmiş ve kendisine biz borçlu kalmışızdır yazıyordu.
5: Recep Bakkal'dan da bu beklenirdi.
2: Var olsun da. Zeynep'im sen yine de ısrar etseydin.
6: Etmez olur muyum? Ettim. Hatice Ana bana kızar dedim.
2: Kınalımda kimsenin hakkı kalmasın isterim. Ne dedi?
6: O da bana oğlu bu vatan için canını verdi Zeynep. Biz birkaç parça mal vermişiz nedir ki? Helali hoş olsun. Belki Allah katında bizlere de şefaatçi olur dedi.
4: Bu adam cennetlik. Vallahi cennetlik.
2: Allah razı olsun. Hepimize çok sahip çıktı. Ne mi lazım? Çok.
5: Burada en az cephedekiler kadar kutsal işler yapıyor.
4: İşte bizi ayakta tutan da bu manevi ruhtur.
5: Aa, Nazlı gelin. Niye öyle sessizce geldin? Niye öyle durgunsun?
3: Hayrola kız? Elindeki ne? Yoksa kötü bir şey mi var?
7: Kara haber.
2: Kime? Sana mı?
7: Hoca hanım. Başınız sağ olsun.
4: Bana? Bana mı?
2: Allah sabır versin.
4: Allah'ım.
5: Fenalaştım.

0: Yalnız başına köşeye çekilmiş, cigaranı tüttürerek ne düşünürsün Şahin Çavuş?
1: Ne düşünmem ki, tamam.
2: Yine gelinciğini karşına almışsın. Toparlan artık Şahin Çavuş, toparlan.
1: Kolay olmuyor be Sadık Onbaşı.
0: Her birimiz bir köşede hiç de hak etmediğimiz şeylerle karşılaşmaktayız.
1: Bu defa çok ağır geldi, tamam.
2: Haksız da değilsin Çavuşum. Bu seferki kayıplar çok acı oldu.
1: Nerede şimdi kınamlı saçları? Nerede Nuri Baba'nın şefkatli sözleri?
0: Siperde sırtını dayadığın sana kardeştan yakın can oluyor. Seddülbahir'de bizzat yaşadığın bir hadise var ki hiç gözlerimin önünden gitmiyor.
2: Hangisi Ethem'a?
0: Düşman bizi sıkıştırmıştı. Siperlerde birkaç kişi kalmışız. Can siperhane direniyoruz. Bir de baktık ki yan siperlerden biri bunların subaylarını tek tek deviriyor.
1: Keskin nişancılarımızdan biriydi demek ki.
0: Kumandanları vuruldukça bunlar da panik başladı. Bizim takviye kuvvetleri de yetişti. Karşı taarruzla hepsini püskürterek onun sayesinde tüm siperleri ele geçirdik.
2: Gördün mü bak bir nişancının yaptığını.
0: Daha sonra da yan sipere varıp baktığımızda bizim nişancıyı elinde mavzeriyle yüzü koyun yerde yatar bulduk.
1: Ne mutlu vazifesini yapıp şehadet erene.
0: Öyle. Son vazife için kendisini kaldırdığımızda bir de ne görelim. Meğerse bizim o attığını vuran keskin nişancı gencecik bir kadın değil miymiş?
1: Ya.
0: Evet ya. Sonra o kanlar içindeki cengaveri defnederken gördük ki vücudundaki üniforma delik deşik olmuştu. Saydık, üzerinde tam 52 kurşun yarası vardı.
1: İşte bunları bilsinler de varsın sonra ne düşünürlerse düşünsünler.
0: Yiğitlik cinsiyette değil gençler, yürekte, yürekte.
3: Binbaşım, üzerimizde dolaşan tayyare ile gözetleme balonlarını uzaklaştırdık.
4: Güzel yüzbaşı, güzel. Tepemizde yaptıkları keşiflerle asabımızı bozuyorlardı.
3: Bu arada binbaşım, gider...

0: ilerlerken de üzerimize yeni propaganda pusulaları attılar.
1: Ver bakayım. Ey asker, bize iltica edecek her Osmanlı için avuçumuz açıktır. İstirahatleriniz temin, hayatınız tahlis edilecek. Evladı iyaliğinize bir an evvel kavuşmak için bundan gayri çare yoktur. Sahtekar yalancılar.
0: Yeni esirler arasından da Hintli, Tunuslu, Senegalli Müslümanlar çıkmakta efendim.
1: Sorguladınız mı?
0: Evet efendim. En ilginci de hepsini Almanlarla harp ediyoruz diye kandırmışlar.
1: İngilizlerin her zamanki alçaklığı. Bu oyunu da bozacağız yüzbaşı.
0: Nasıl becereceğiz bunu binbaşım?
1: En gür sesli birkaç asker yarın sabah şu karşıki tepede toplayarak sabah ezanını düşman siperlerine doğru yüksek sesle okutacaksınız.
0: Böylelikle Müslümanlarla çarpıştıklarını anlayacaklar. İyi fikir kumandır.
1: Hayrola, bu gürültüler de ne?
2: Efendim, düşürdüğümüz tayyarenin Fransız pilotu. Boğulmaktayken son anda kurtardık.
1: Güzel, iyi iş becermişsiniz. Rahat ol yabancı, bu kadar korkmana hacet yok.
3: Tamam.
1: Battaniyeye rağmen üşüyor herhalde. Fransız'a bir çay verin de içi ısınsın biraz.
3: Maxi.
0: Çekinme, al iç. Sen bizim misafirimizsin.
3: Çok şaşırmak.
1: Neden?
3: Bu subay benim için tehlikeye atıldı. Yüzerek beni kurtardı.
2: Vazifemizi yaptık.
3: Ama bize anlattılar. Siz hep kötü.
1: Biliriz. Barbar dersiniz bize, değil mi?
3: Esir düşmek yok. Türkler yamyam dediler.
0: Bunları senelerdir uydurup yaymaktasınız.
3: Ben burada görmek farklı. Tam tersi. Siz çok iyi.
1: Ama memleketine dönünce olanları hatırlamazsın bile.
3: No. Bu subaya teşekkür. Ben çok teşekkür ederim.
2: Estağfurullah. Oturun lütfen.
3: No. Verin eliniz, siople. Bunu yapmazdı bir Fransız, bir İngiliz.
1: Neyse. Şimdi biraz istirahat edip dinlenin. Sonra devam ederiz. Götürün çocuklar.
3: Düşünce değişti bende. Var kuraj, cesaret, centilmenlik. Hayran kalmak size.
1: Bize böyle konuşursunuz, dünyaya başka. Yüzbaşım, siz de her zaman tetikte olun.
0: Tabii efendim. Geceleri bile etrafı tanvir tabancaları ile aydınlatarak kollamaktayız.
1: Görülüyor ki artık bu iş siper harbine döndü. Aman bir baskın yemeyelim.
0: Yaptığımız şu aynalı tüfeklerle siperlerden çıkmadan hem atış hem de gözetleme yapmaktayız.
1: Asker de günlerdir uykusuzluktan kırıldı. Değiştirerek istirahat ettirin. Ben de azıcık kestireyim şurada.
4: Ya arkadaşlar, Kedi Veli nerelerde? Hiç görünmüyor.
5: Dün gece şu imansızların tarafa bir dalayım diyordu Şahin Çavuş.
6: Vazife başında desene Sadık Onbaşı. Bu adam tam kedi yahu.
5: Sivildeyken idamlıkmış biliyorsun Etema. Seferberlikte affa uğramış.
4: İyi de etmişler. Bak burada ne kahramanlıklar yapıyor.
6: Düşman tarafında ne varsa taşıyor. Sayesinde hiç yokluk çekmiyoruz.
5: Geçen de sandalın birine dalmış. Yiyecek cephane ne bulursa aşırmış.
4: Desene Sadık Onbaşı levazım karargahı gibi çalışıyor.
5: Bir tane de seyyar top görmüş. Uğraşmış ama nafile, hareket ettirememiş.
6: Ya o günü biliyorum. Üzüntüsünden iki gün yemek yemediydi.
4: La işte gelen o değil mi?
5: Ha, ta kendisi. Baksanıza yine elleri dolu. Of. Kollarım koptu be. Alın şunları bakalım.
4: Ne yaptın yine Veli? Doldurmuşsun dünyanın erzakını.
5: Hiç be Şahin Çavuş. Karşıda ganimet vardı, payımızı aldım. Hadi gelin biz de şu Johnny'lerle biraz eğlenip efkar dağıtalım ha.
7: Bırak ulan Sadık. Adamlar Şahin Çavuş'a gelince alkış, bana gelince kurşun yağdırıyor.
6: Heriflerin erzaklarını yürütürsen tabii.
4: Kedi Veli, sana da çiçek atacak değiller herhalde.
7: Kendim için aşırıyorsam namerdim.
6: Bak orada haklı. Ne yaparsa hep vatan millet aşkına.
5: Hadi gelin şu ön sipere geçelim de az eğlenelim ha. Hadi
6: Şahin Çavuş, bu siperlerde başka türlü vakit geçmez.
5: Hadi geçin şöyle. Geç şöyle Etema. Şu tüfeğin ucuna miğferi asıp şöyle bir sallayalım bakalım. Johnny!
2: Karavana Johnny, karavana.
7: Oo, bak bakalım Sadık Onbaşı miğferde bir şey var mı?
8: Hey Johnny Türk, hadi.
7: Bak bak, onlar da miğfer çıkardı.
2: Dur dur dur sen şimdi kedi dur. Atış nasıl yapılır görsünler.
8: Karavana, karavana.
7: Yuh sana Sadık. Rezil ettin bizi be. Bak herifler miğferi sallayarak gülüyor.
2: Ya dur hele dur. Dur sen şurada. Sıra onlarda. Şu miğferi bir daha çıkarayım da. Heh. Hadi hadi Johnny hadi. Vurdu lan gavur. Bak parmağım içinden geçiyor. İsabet Johnny, okey okey.
8: Hadi Johnny Türk.
2: Aha çıkardılar miğferi. Dur sen dur.
7: Çekil lan Sadık şöyle kenara da bir daha madar olmayalım. Şimdi gör bak sen.
8: Karavana! Karavana!
2: Allah cezanı vermesin ulan kedi. Bu muydu senin nişancılığın be?
7: Olamaz ya. Hayır, vurdum ben onu bir kere. Ha,
2: vurmuşsundur da kurşun kördür ha?
7: Ben gavurlara inanmıyorum arkadaş. Bunlar siperde miğferi değiştirmiş.
6: Mızıkçılık yapma kedi veli.
7: Ben gidip o miğferi bulup getirmezsem Ethem ağa, bana da kedi veli demesinler.
2: Hadi bakalım.
6: Dur lan
2: hadi.
6: Kedi dur, kendi de gel. Otur şuraya. Oyunu bu kadar ciddiye alma.
4: Ethem ağa doğru söyler veli. Önemli olan hedefi lüzumunda vurmaktır.
2: Böyle anlarda en iyi şey yemektir Şahin Çavuş. Hadi çıkınları açalım hadi.
7: Ulan Sadık, senin de işin gücün gırtlak be.
2: Hadi kedi hadi ya, oturun bakalım hadi.
7: Bu ne ya? Hep aynı şeyler ya.
2: Ne?
7: Kuru incir yemekten içim dışıma çıktı.
6: Nankörlük yapma. Biz hayvan gübresinden darı ayıklayıp yerdik.
4: Bu nimete de şükür kedi.
2: Verin ver ver. Heh, verin şu ipe dizili şey kuru incirleri ver bakayım bana. Tamam. Hey Johnny yakala yakala.
8: Okey. What? What?
2: İncir incir zıkkım lan işte.
8: Johnny Türk. Hey. Alın alın. Afiyet olsun.
2: Bak gördün mü? Onlar da konserve gönderdi bize.
7: Ben yemem lan bunu Sadık. Domuz etidir bu.
2: Johnny. Biz domuz yok yemek Johnny.
8: No no no domuz no. Sığır sığır.
2: Bak duydun mu Veli, sığır etiymiş lan.
6: Aralarındaki Müslümanlardan biliyorlar domuz eti yemediğimizi.
7: İyi, ver de açalım o zaman. Bu ne be? Açılmıyor lan bu.
2: Ya ver şunu, ver ver ver. Bir şey beceremiyorum be. Ver.
7: Vay be Sadık. Amma açtın ha. Neden gönderdikleri belli oldu.
2: Dur hele. Tak şu tüfeğin ucuna. Johnny! Johnny!
7: Bayrak gibi ne sallıyorsun kutuyu öyle?
2: Bak gördün mü? Gavur tek kurşunla nasıl açtı kutuyu? He? Her şeyin bir çaresi vardır oğlum.
7: Ben de şu sigara paketini göndereyim de yerine iyi bir şeyler gelsin. Hey Johnny! Yakala!
2: İyi fırlattın ha kedi veli.
7: Dur bakalım onlardan ne gelecek acaba? Aha geldi.
6: Dur! Bomba o! Kaçın geriye! Geri atacağım! Kolum!
2: Kolum!
6: Kolum!
2: Kolum da bombayla birlikte gitti! Ne yaptın be Ethem ağa?
9: Yazan Gürdal Uğur, yöneten Mazlum Kiper, efektör Ersin Temelli, yapım İstanbul Radyosu. Bir Harman Yeridir Çanakkale adlı oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. 7. ve son bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyüreğin sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Güldeste sona erdi.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışma

0: çatışmada polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Çiftçi paylaşımında şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerine yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Tekirdağ Çorlu'da şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için başsağlığı diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajları yayımladı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede İran'la ABD arasında devam eden barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Berlin'deki temaslarda ikili ilişkiler, Türkiye-AB süreci ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Görüşmelerde ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenecek. İran Savaşı'nda 79 gün geride kaldı. Ateşkes ve müzakere sürecine dair belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Trump, Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Amerikan basını ABD ve İsrail'in İran'a yoğun saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. İran ise olası yeni saldırılara karşı halka savunma eğitimi veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde nükleer enerji santrali yakınına insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Abu Dhabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesinde Bakarah nükleer enerji santrali yakınına düzenlenen saldırının ardından yangın çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı, radyasyon seviyelerinde değişiklik tespit edilmediği belirtildi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapatılan Irak hava sahası açılıyor. Irak hava yollarının yaklaşık 2 ay aradan sonra İstanbul'a ilk seferini uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği bildirildi. Irak hava yollarının Kerkük-İstanbul seferleri pazar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 kez yapılacak. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 19 kişi daha hayatını kaybetti. Lübnan'ın güneyinde ise patlayıcı enflakı sonucu biri ağır, 4 İsrail askerinin yaralandığı açıklandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde katliam yapıyor. Türkiye merkezli bir derneğe ait dağıtım noktasının vurulduğu en az 3 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas saldırıyı kasıtlı işlenmiş savaş suçu olarak niteledi. İsrailli işgalciler Batı Şeria'da da Filistinlilerin araçlarını kundaklıyor. İslam dünyası bu yıl Kurban Bayramı'nı aynı gün kutlayacak. Dünyanın birçok noktasında hilal göründü. Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu birçok İslam ülkesi de hilalin göründüğünü duyurdu. Türkiye yeni haftaya yağışlı havayla giriyor. Sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek. Sağanak birçok bölgede hafta sonuna kadar aralıklarla sürecek. Meteoroloji özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Haberleri sunduk.
1: Şimdi müzik zamanı.
2: Gönülden notaya başlıyor.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir arkadaşınıza oturduğunuz evin adresini verirken mahalle ve sokak adından sonra apartmanınızın numarasını verirsiniz. Ama bu kadarı yetmez. Bir ekleme daha yapmanız gerekir. O nedir? Oturduğunuz dairenin numarasıdır, değil mi? Daire, bir binanın bağımsız bölümlerinin her birine verilen addır. Arapçadan dilimize geçen daire aslında çember, halka, dönüş gibi anlamlar taşır. Devir sözü de buradan, yani kelimenin kökü olan devrden gelir. Evlerimiz çember biçiminde değil de genellikle dikdörtgen ya da kareye benzediği halde neden daire olarak anılır? Bazıları, atalarımız otağı adı verilen daire biçimli çadırlarda yaşadığı için oturduğumuz evlere de daire dendiğini öne sürer. Oysa durum böyle değildir. Çünkü otağı Türkçe olduğu için evlerimize de otağı denilebilirdi. Arapçada ev ve mekan anlamına gelen dar da, diyar da devr kökünden türemiştir. Bizdeki kimsesizler yurdu olan darül aceze, yoksulların barındığı yer anlamına gelir. Dairenin sınırları çemberdir ama içindeki düzleme yani dolu kısma daire denir. İçinde dönüp dolaşılan yerdir daire. Bu bakımdan insanların konakladığı yerde daire olarak adlandırılır. İdare kelimesi de daire ile aynı kökten gelmektedir. Osmanlı döneminde daire sözü saray ve konak gibi büyük yapıların içinde ayrılan harem dairesi, selamlık dairesi gibi bağımsız bölümleri göstermek için kullanılmıştır. Unutulmamalıdır ki bu dairelerin bir idare sistemi de bulunuyordu. Eski konaklarda haremlikle selamlık arasındaki dairenin adı iki daire arası anlamındaki mabeyindir. Dolmabahçe Sarayı'nı gezmişseniz mabeyin dairesini görmüşsünüzdür. Padişah bu daireye gelirken nevbet çalınırdı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren adet olan nevbeti mehter takımı Topkapı Sarayı'nda da sultanın haremdeki dairesinden duyabileceği bir mesafeden çalarmış. Daireler zaman içinde devlet yönetiminin bulunduğu her yerde kuruldu. Devlet işlerini gören kuruluşlardan her birine ve bulundukları yapıya da daire denildi. Örneğin bugünkü Danıştay'ın eski adı Şura-yı Devlet idi. Şura-yı Devlet, mülkiye ve zabıta harbiye, maliye ve evkaf adliye, nafıa ve ticaret ziraat ile marif olmak üzere 5 daireye ayrılmıştı. Cumhuriyetin ilanından sonra devlet dairelerindeki makam adlarında değişiklikler yapıldı. Öncelikle resmi daire adları Arapça tamlamalardan arındırılıp Türkçe tamlama biçimine geçilmeye başlandı. Yıllarca Farsça tamlama şeklinde kullanılan daire adları da

0: Türkçenin söz dizimi özelliklerine uygun hale getirildi. Kalemi mahsusa hususi kalem olarak, müessesat-ı diniye müdüriyeti dini müesseseler müdürlüğü olarak, envali eytam müdüriyeti yetim malları müdürlüğü olarak, kısmı siyasi, siyasi kısım olarak değiştirildi. Daha sonra da yeni kurulan bazı dairelerin adlarına ofis ya da büro denildiğini görüyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi ve Yargıtay'daki Siyasi Partiler Bürosu'nu örnek olarak verebiliriz. Memurların çalıştığı alanlar ofis ve büro olsa da devlet dairesi kavramı hep kaldı. Daire, matematikte, kamu kuruluşlarında, inşaatta da kullanılan bir terim. Müzikte de kullanılır. Trakya'da dare dense de zilli tefin büyük olanına İran ve Orta Asya'da doyra ve daire denilmiştir. Ama daireyi matematik anlamda tanımlayacak olursak, tüm noktaları merkezden eşit uzaklıkta olan kapalı düzlemsel eğrinin çevrilediği alan deriz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas hafızasında bugün futbolu yerel bir heyecan olmaktan çıkarıp dünyanın en büyük ortak diline dönüştüren vizyoner bir spor adamından Jules Rimet'ten söz edeceğiz. Eğer bugün her 4 yılda bir dünya deyim yerindeyse duruyor ve milyarlarca insan aynı topun peşinde tek yürek oluyorsa, bu durum 1920'lerde bir hayalin peşinden koşan Fransız avukat sayesindedir. 1921'de FIFA başkanı seçilen Rime, profesyonel futbolun olimpiyatlardan bağımsız bir etkinliğe sahip olması gerektiğine inanıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın yıkımından sonra sporun ulusları barışla birleştirebileceği fikrine sarıldı. Büyük bir diplomatik çabayla 1930 yılında Uruguay'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'nı hayata geçirdi. Haftalar süren gemi yolculuklarına rağmen bu organizasyonu bir prestij abidesine dönüştürmeyi de başardı. FIFA başkanlığı koltuğunda tam 33 yıl kalarak rekor kıran Rimet adı bu efsanevi kupaya da verildi. Jules Rimet Kupası. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerden korumak amacıyla bir ayakkabı kutusunda gizlendi. Bu kupa 1966 yılında çalındı ve bir köpek tarafından bulundu. Ancak Rimet'in mirası tüm bu fırtınalardan sağ çıkmayı başardı. 1956 yılında vefat ettiğinde futbol artık ülkelerin onur mücadelesi verdiği devasa bir organizasyona da dönüşmüştü. Jules Rimet, futbolun sınırlarını aşan gücünü bir dünya mirasına dönüştüren farklı bir fikir adamıydı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz.

Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Çiftçi paylaşımında şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerine yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Tekirdağ Çorlu'da şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için başsağlığı diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajları yayınladı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri sosyal medyada geniş yankı uyandıran dijital bir vizyon kampanyasına imza attı. İlk Erdoğan etiketiyle paylaşılan mesajlarda Türkiye'nin savunma sanayindeki tam bağımsızlık adımları, mega altyapı projeleri ve Türkiye yüzyılı hedefi ön plana çıktı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede İran ve ABD arasında devam eden barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Almanya'ya resmi ziyaret